0: hırsızın öyküsü olduğudur. Ama bu öykü bildiğiniz hırsızla başlamıyor.
1: Ahırları temizleyeceğim.

0: Burada ne yapıyorsun?
1: Seni ilgilendirmez.
0: Eğer şu atı çalacaksan ilgilendirir. Az sonra mola verecekler yani. Eğer yakalanmadan kaçmayı istiyorsan sana biraz zaman veririm. Ha, mola zamanı. Ben Robin.
1: Ben de meşgulüm.
0: Hırsızların işi hiç bitmez zaten.
1: Yan komşumun atı öldü, toprağını süremezse bundan sonra ailesini doyuramaz. Bu malikanede yaşayan şımarık züppe eksikliğini hissetmez dedim.
0: Ve bu konuda sonuna kadar haklısın, hissetmez. Zenginliğin içine doğmuş hiçbir eksiği olmayan lordlar midemi bulandırırlar.
1: Madende çalışmıyor musun? Ellerin bir zanaatkar için çok yumuşak. Kimsin sen?
0: Bu güzel malikanede yaşayan şımarık züppeyim. Ve sen de çok güzelsin.
1: Peki atım ne olacak?
0: Senindir. Ama eğer bana adını söylersen.
1: Marion. Bana Marion diyebilirsin.
2: Robin ve Marion. Mevsimler geçti, aşkları büyüdü. Ta ki insafsız kader onları bulana dek.

0: Zenginlerden çalıp yoksullara verirdi. Ve bu hikaye bir masal haline geldi. Ama beni dinleyin. Tarihi boş verin. Daha önce gördüklerinizi unutun. Bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri unutun. Bu masal falan değil. Tek yaptığı, onu tanımlayan yegane şey 3-5 kuruş çalmak olsaydı asla Robin Hood olamazdı. Onu bir malikanenin lordu olduğu günlerden tanıyorum. İyi bir hayatı vardı, kolay bir hayat. Zenginliğin içinde doğmuştu. Hiçbir eksiği yoktu.
1: Git buradan!
0: Bilmediği şey de doğduğumuz dünyanın...
1: Ne bu?
0: Her zaman kimliğimizi göstermediğiydi.
2: Askerlik kağıdı. Nottingham ve İngiltere halkının topraklarını korumak üzere askerlik hizmetine çağrılıyorsunuz. Nottingham şefinin emriyle.
3: Dört yıl sonra, Kebret Yarımadası, Arabistan.

0: Aman dikkatli olun hanımlar. Bu yabaniler geldiğimizi fark etmemeli. Bu savaşı ne kadar çabuk kazanırsak, Loxley istediğine o kadar çabuk kavuşur. Memleketine, sevgilisine kavuşur.
1: Saklanın! Dikkat edin, kaç kişi var? Göremiyorum.
2: Gizmon.
0: Oklarını yeniliyor. Dinleyin. Arkasından dolaşmaya iki gönüllü lazım. Var mı?
2: Clayton, koşturmaya hazır mısın?
3: Evet.
2: Hazır mısın?
3: Evet.
2: Hadi. Koş. Hadi. Yakınımda dur.

0: Elini ver. Hiçbir yere gitme. Bu bende, tamam mı? Burada dur. Bizi kolla, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ben hemen döneceğim.

0: 3.
1: Hadi Loxley.
0: 6.
1: Çabuk. Koşun, koşun. Koşun.
2: Rob. Robin.
1: Clayton nerede? Nerede o?
0: Onu yakalamışlar.
1: Ekipten ayrılma Loxley.
0: O hala hayatta. Onu duyabiliyorum.

0: Loxley.
1: Ölmediyse de ölmüş olmayı diliyordum. Bırak onu Rob. Rob. Rob.
0: Loxley, unut onu.

0: Koruyun beni.
1: Clayton.
2: Rob, yardım et.
3: Saklanın! Saklanın! Tuzak bu!

0: satanlara işaret ver. Çabuk.
1: Baş üstüne.
0: Loki! Taşlar geliyor. Geri çekil. Emrediyorum. Loki, bırak onu. Hepimizi öldürteceksin.
2: O hala yaşıyor. Onu bırakamayız. Hayır.
0: Karar senin değil diyorum. Emir bu.
3: Dikkatin. Hadi. Atın.
4: Lanet olsun. Çekirge sürüsü gibi geliyorlar.

0: hadi. Emirlere niye uymak gerektiğini anladın mı şimdi? Ha? Kampa geri çekiliyoruz. Evet, bana bilgi lazım. İstihbarat, garnizon, birliğin hareketleri. Biz çok seni pis domuz.
1: Hayır, hayır,
0: hadi,
1: lütfen.
0: Hadi çabuk, hadi. Hadi.
2: Sana bakma dedim. Diz üstü çök ve konuş.
1: Lütfen. Hadi. Lütfen.
0: Yap hadi.
3: Giz. Ne yapıyorsun?
0: Görevimi Locksley. Yukarıdan yeni emirler geldi. Beğensen de beğenmesen de burada hepimiz güçsüzüz.
3: Ama silahsızlar.
0: O zaman gidip onlar için dua etmeye başla. Martin.
2: Efendim?
0: Bir tane daha çıkar hadi.
2: Memnuniyetle. Gel buraya. Buraya gel.
1: Kurtar beni.
2: Hayır. Eğil.
1: Selim. Selim. Bırakın onu.
2: Eğil dedim sana.
1: O benim oğlum.
4: Lütfen kurtar
1: küçük
4: beni
1: çocuk.
4: O benim oğlum.
1: Kurtar beni. Kurtar
4: onu bırakın.
1: Beni baba lütfen.
4: Size bildiklerimi anlatayım. Lütfen her şeyi. Hiçbir şey bilmiyor.
1: Kurtar
4: onu
1: beni.
4: Yerine beni alın. Hayatım boyunca Haçlıları öldürdüm. Aldığım her
1: kurtar
4: nefes
1: beni.
4: Tarzınıza bir hareka.
0: Evet çok haklısın. Eğer oğlunu kurtarmak
1: baba.
0: İstiyorsan
1: kurtar
0: bana bir şey
1: beni.
0: Ver. Bir şey ver
1: baba,
0: bana.
1: Kurtar beni.
0: Bin asker.
1: Baba.
0: Doğu'da. Askerlerimiz önceki gün Tahnor'u hezimete uğrattı.
1: Kurtar
0: başka
1: beni
0: bir
1: baba.
0: Şey söyle.
4: Başka bir şey bilmiyorum
1: yardım
4: ben.
1: Yardım et
4: o
1: lütfen.
4: Benim oğlum. Sadece onu kurtarmaya çalışıyorum.
1: Baba.
0: Sana bir teselli
1: kurtar
0: vermek
1: beni.
0: Lazım.
1: Baba kurtar beni.
0: Kurtaramazsın.
1: Yardım
4: Selim.
1: Et.
4: Selim.
1: Baba yardım
4: Selim.
1: Et.
4: Selim.
1: Baba.
4: Selim.
1: Kurtar beni.
2: Sakin ol. Rob sakin ol dedim. Tamam.
0: Geri çekil Locksley. Görevini hatırla. Çocuğu öldürün.
4: Selim. Hayır. Selim. Selim.
0: Yakalayın.
3: Hayır. Seni öldüreceğim.
0: Lord olmasan seni vatana ihanetten astırırdım. Bu işe yaramaz beyi tekneyle İngiltere'ye yollayın hadi.
3: Ah!

0: Sana bir hediyem var.
1: Malikanenin mi?
0: Artık senin evin. Ben yokken orada olduğunu bilmek istiyorum. Seni seviyorum.
1: Hayatta kal. Ve bana geri dön.
0: Sana söz veriyorum. Döneceğim.

0: El koyma. Nottingham şerifinin eliyle.
1: Marion! Marion!

0: Tanrım, günahlarımızı affet. Sen yaratansın. Hangi günaha girdin oğlum?
1: Tak. Marion nerede?
0: Robin? Robin, sen ölmedin mi?
1: Hayır, yani gerçi denemedim değil.
0: Ama ölen askerler arasında adın okundu senin.
1: Ne?
0: 2 yıl önce bize öldüğün söylendi. Marion senin için tören düzenledi. Çok güzeldi. Çok duygulu bir anma konuşması yaptım ama ne yazık ki kaçırdın. Yani kaçırmış olmana sevindim çünkü çok uygunsuz olurdu ölmediğin ortadayken.
1: Tak!
0: Evet.
1: Ölen askerler arasında adımı kim okudu?
0: Şerif ama Robin...
1: Marion nerede?
0: Bak sen gittikten sonra her şey büyük ölçüde değişti Robin. Sen öldükten sonra Şerif savaş vergisi teminatı olarak Loxi malikanesine el koydu ve Marion'u dışarı attı. Sadece onu da değil, savaş hırsıyla hepimizi eziyor. Geçiş ücretleri, vergiler halkın büyük kısmını Nottingham'ın dışına sürdü.
1: Nereye peki?
0: Madenlere.
1: Şu an orada mı yani?
0: Evet ama Robin, Marion. Bu işin sonu iyi değil.

0: tadı daha kötü.
1: Tamam, bir açıklama fırsatı vermek için bunları Şerif'e götüreceğim, oldu mu? Evet.

0: Sen...
1: Burada ne işin var?
0: Yarım kalan bir işimiz var.
1: Hayır, iş falan yok. Sen öldürmeye...
0: Demin de 3 ay kaçak yolculuk yaptım. İstersem seni orada öldürebilirdim. Yani onun için burada değilim. Kadınını gördüm İngiliz. Güzel bir kadınmış.
1: Artık benim değil çünkü şiirim...
0: Seni savaşa yolladığından beri.
1: Beni öldürmeliydin. Herkes öldüğümü düşünüyor. Cehennemde olmalıyım.
0: Cehennem ne bilmek istiyor musun? Bu savaşta elimi kaybettim. Hemşerilerim zincirlendi. Topraklarım talan edildi. Ve oğlum Selim öldürüldü.
1: Onu kurtaramadığım için üzgünüm.
0: Ama denedin. Savaşta... Onca yılım geçti ve ben hiç böyle bir şey görmemiştim. İşte bu yüzden seni seçtim ya.
1: Beni mi seçtin? Niçin?
0: Bak bu savaş, bütün savaşlar ve burada olup biten her şey tarih kadar eski. Zenginler zenginleşiyor. Güç sahipleri masumların kanıyla daha da güçleniyor. Senin, benim ve oğlumun kanıyla. Artık buna bir son vermek istiyorum. Ancak maalesef tek başıma yapamam.
1: Sadece 2 kişiyiz, ne yapabiliriz ki?
0: Güçsüz olduğuna inanırsan, güçsüz olursun dostum. Beni takip et İngiliz.

0: İyi günler, iyi insanlar. Bugün Arabistan'daki o barbarların tehdidiyle karşı karşıyayız. Bizden nefret ediyorlar. Özgürlüğümüzden, kültürümüzden, dinimizden. Ancak bugün çölde yakın düşmanla karşı karşıyalar. Yani Haçlılarla.
1: Buradan başlayalım.
0: Ama yarın bu konuda tereddüdünüz olmasın ki buradaki herkese, Nottingham'dakileri uzaktaki düşman olarak görüp buraya da gelecekler. İstila edecekler, çoğalacaklar, saraylarımızı mahvedecek, kilisemizin canını okuyup çocuklarımızı öldürecekler. Bağnaz inançlarıyla evlerinizi yakacaklar, arazilerinizi yakacaklar. Bu yüzden savaş vergisi teklifim bu kadar önemli. Nottingham sadece bir şehir değil. Burası büyük kilisemizin ve görkemli Haçlı seferlerinin bankası ve atan kalbidir. Bir kişinin bu görevden kaçması, bir kişinin payına düşeni ödememesi, bir okçunun oksuz kalması ve bir Hristiyan askerin aç kalması demektir. Bunu unutmayın.
2: Şerif, halkım zaten sahip olduğu her şeyi verdi.
0: Vergi teklifimi oylamaya sunmayı öneriyorum.
3: Destekliyorum.
4: Nottingham halkı ölmek üzere. Kırılma noktasını geride bırak.
0: Genç hanım, bir savaş görene kadar kırılma noktasının ne olduğunu bilemezsiniz.
5: Bu doğru.
4: Siz nereden biliyorsunuz?
5: Evet, kesinlikle öyle.
0: Maliye Bakanı, bir karar verdiniz mi acaba?
3: Evet, verdik.
6: Efendim, Şerif, Locksley Lord'unun oyu henüz sayılmadı.
0: Locksley'li Robin mi? Ne yani, artık hayaletler de mi oy kullanıyor?
6: Evet, Robin yaşıyor. Efendim, öyle duydum.
0: Yaşıyor mu?
6: Bugün görülmüş, savaştan eve dönmüş.
7: Gerçekten mi?
8: Nerede peki?
7: Nerede peki?
8: Robin yaşıyor.

0: görme.
1: Peki kim görmüş?
2: Affedersiniz efendim, günah çıkartmanın gizliliğine giriyor bu.
1: Yani onu sen mi gördün?
2: Hayır, öyle demedim. Onu onu gören herhangi biri olabilir.
3: Tanrım. O zaman oylama Loxley'nin oyu da sayılana dek ertelenmeli.
0: Evet, bu doğru.
4: Doğru söylüyor.
0: Evet.
5: Haklı.
3: Sen iyi misin?
5: Meclis toplantısı bitmişti.
6: Çocuklarımızı boğmak, arazilerimizi satmak. Sanki Nottingham'da herkes sürekli savaş içinde yaşamak istiyor gibi.
1: Sinirlenmek mi istiyorsun yoksa ödeşmek?
6: Şerifi indirmek istiyorum. Onu en hassas yerinden vurmak istiyorum.
1: Onu iktidarda tutan tek bir şey var.
6: Arkasında koca bir kilise var. Ordusu
1: para.
6: Da...
1: Para.
6: Ne? Yani halktan savaş için topladığı para mı?
1: Onu çalacağız. Adamı duydum. Nottingham Haçlı Seferlerinin bankası ve atan kalbi. Ve ben o kalbi bıçaklamak istiyorum. Senin için intikam, oğlum için adalet.
6: Ben Robin.
1: Yahya İbn Umar.
6: Yahya... İbre miydi, neydi?
1: Hayır.
6: Yahya...
1: Lütfen devam etme. Senin dilinde John. Umar'ın oğlu.
6: John olsun madem.
1: Geceleri Şerif'in ulaklarını, geçiş ücreti toplayanları ve vergi tahsillerini soyacaksın.
6: Ya gündüzleri?
1: Lord Loxley olacaksın. Eski kimliğine bürüneceksin. Dünyanın en tiksinç insanlarıyla yiyip içeceksin. Zenginlerle.
6: Peki bunu niye yapacağım?
1: Savaş için toplanan paranın nereye gittiğini bilmek istiyorsan cazibeni kullanıp düşmanı etkilemen gerekiyor. İplerin kimin elinde olduğunu öğrenmek için.
7: Rob!
6: Marion. Geleceğini biliyordum.
1: Bak, ne olursa olsun ne yaptığımızı bilmemeli.
7: Rob!
1: Bu bizim için çok tehlikeli. Yakalanırsak hepimizi öldürürler. Ne kadar istersen iste, aşağı inemezsin, anladın mı beni? Onu seviyorsan plana sadık kal.

0: Şişenin dibine vurduğunu görmek için okyanusa açılmadım ben. Belki yeniden seni sever. İnşallah. Gerçekten ne yaptığımızı öğrendiği zaman yani. Ama daha önce değil.
1: Hadi başlayalım o zaman.
0: Yakara! İsa'nın ikinci gelişi kadar yavaşsın.
1: Evet. Hayatımın 4 yılını insan öldürmekle geçirdim.
0: Ama beni ıskaladın değil mi?
1: Evet, kimse mükemmel değildir.
0: Sen olmalısın. Saniyede 2 ok atabilirim.
1: Tabii, saniyede 2 ok atabilirsin, evet.
0: Ne yani, benden hızlı mısın? Vur beni.
1: Anlamadım.
0: Bizden yüzlercesini öldürdün. Bir tane daha öldür.
1: Peki.
0: Hadi ama. Vur beni dedim. Çok yavaşsın. Hadi bir daha dene. Tekrar. Hadi İngiliz. Tekrar. Çok yavaşsın. Bu yakın dövüş bir savaş olacak.

0: Sana sokak silahı lazım. O eski şeyi bana ver, odunu. Elini gevşet. Bırak yay avucunda rahat dursun. Şimdi dene. Tekrar. Ama bu sefer diğer tarafı dene. Yeni ok için bir saniye kazandırır.
1: Evet. Daha hızlı hadi. Tekrar. Daha hızlı. Daha hızlı. Evet.
0: Oo. Eskiden lordtum ama artık sadece bir hırsız olacaksın. Sol. Sana yolu göstereceğim. Bu bildiğin savaşlardan olmayacak. Sağ, sol.
2: Ok ver.
0: Sağ. İşte böyle. Daha hızlı. Daha güçlü. Daha hızlı İngiliz.
2: Paltoma ne yapıyorsun?
0: Çok uzun. Seni yavaşlatıyor.
2: Ne zaman gerçekten hırsızlığa başlayacağım? Ayrıca bu paltoyu çok seviyordum.
0: Artık o bir ceket oldu. Elini kılıfa dönüştür. Ne kadar çok ok tutabilirsen o kadar çok atabilirsin.
2: Kapa çeneni, işimi kolaylaştırmıyorsun.

0: Kimliğini gizleyerek savaş, gölgelerden çıkıp saldır. Ateşe karşılık verdiklerinde sen gitmiş olacaksın.
1: Sırada ne var?

0: Eski çamaşırlarımı karıştırmışsın John.
1: O paçavralarla Şerif'i görmeye gidemezsin. Savaş harcamaları için bağış yapıp onun gözüne girmen gerek.
0: Gözüne mi gireceğim? Kellesini uçurmadığıma dua etsin.
1: Kuyruğu çekeceğiz. Bakalım kim çıkacak.
0: Yani
1: parayı takip etmek için Şerif'in güvenini kazanman gerek.
0: Peki ne bağışlayacağım bakalım? Para içinde yüzüyor sayılmayız, öyle değil mi?
1: Bu gece ücretli köprüye saldıracaksın.
0: Bak bunu sevdiğim işte John.
1: Bana katılmana sevindim İngiliz.
0: Bu ne?
1: Oğluma aitti.
0: Teşekkür ederim.
1: Çalmak mı istiyordun? İşte vakti geldi.
2: Şu aracı durdur. Sen
3: Şerif'in köprü ücretini
2: nasıl
3: ödemelisin.
2: Nasıl Şerif'in emri gereği ücret ödemelisin.
3: Çantasına bak. Hey, arkanda ne var?
4: Eskiden ödemek gerekiyor.
2: Hadi ihtiyar, sökül paraları. Hey, nerede o?
4: Başka paranız
2: nereye
4: yok
2: gitti?
4: Ama.
2: Nerede dedim? Nereye gitti?

0: Lord Locksley. Nottingham'da herkes öldüğüne dair çıkan trajik söylentilerin doğru olmadığına sevindi. Hizmetlerin için şahsen teşekkür ediyorum.
1: Beni farklı bir dava için askere yolladınız. Benim için bir onurdu efendim.
0: Umarım adamlarını almış olmamı bana karşı kullanmazsın. Yazık ki savaşın belirsizliği içindeyiz.
1: Hiç dert etmeyin. Şimdiden yoluna koyuyorum. Yapmanız gereken

0: yaptınız efendim? İşte bana düşen pay. Savaş masrafları için.
1: Ama zaten çok şeyi feda
0: etti. Hayır, askerlerimizin ihtiyacı var biliyorum. Oradaydım. Lütfen.
1: Madem döndün, umuyorum seni daha sık görebilirim.
0: Siz ne kadar uygun görürseniz, güveninizi kazanmayı çok istiyorsunuz.

0: Cömertliğinle bizi çok utandırıyorsun Locksley.
1: Lordların sonraki toplantısı için davetiye göndermenizi bekliyor olacağım.
0: Zaten bu senin hakkın. Neticede sizin gibi insanların oyuna ihtiyacımız var, değil mi?
1: Bana olan güveniniz gurur verdi.
0: Biliyorum.
2: Rob,

0: ben malikaneye uğradım. Çünkü seni görmem gerekiyordu da.
1: Başka bir şey var mı?
0: Bunu neden zorlaştırıyorsun?
1: Kolaylaştırmamı mı bekliyorsun yani? Meryem, beni bekleyeceğine söz vermiştin.
0: Bana öldüğünü söylediler.
2: Lord Luxley. Lord Luxley.
1: Bak, çok üzgünüm ama gitmem gerek.
3: Onunlayken sana güvenmiyorum.
1: Ne? Rolümü oynadım.
3: Motivasyona mı ihtiyacım var? Ne yaptığımızı öğrenirse onun da bizimki gibi kellesi gider.
1: Çok motive oldum. Sağ ol.
4: Anlaşılan Lord Luxley bugün aşırı bolluğa neden oldu. Alarm vermeden önce ona kadar sayayım mı?
1: Sen onu 20 yap.

0: Kim geldi?
1: Bilmiyorum.
2: Efendim, yine bir soygun oldu. Bundan hoşlanmayacak. Efendim, ilk bakışta mali olarak pek de ideal sayılmayacak bir şey yaşandı diyebilirim. Ama Tanrım bana, Tanrım bana güç ver. Efendim, yine küçük bir vaka yaşandı. İyi haber şu, muhafızların hiçbiri acı çekerek ölmedi.
3: Ne?
2: Bağış kutusu. Pazar ayininin sırasında gözümüzün önünde çalındı. Dün gece de yoldan geçiş ücretleri, yani zor bir durum.
3: Pembroke, o evrakı hemen güvenli bir şekilde kilitle. Bundan başka kimin haberi var?
2: Doğrudan size geldim. Ama başdiyakoza bildirilmeli sanırım bu.
3: Hayır. Dedikodu yoluyla kardinalin duymasını istemez.
2: Efendim ama bu kilisenin
3: meselesi. Bu asayiş meselesi. Asayiş benden sorulur. Güvenliği arttırın. Toplanan bütün vergiler doğrudan sayım odasına yollanacak. Hazinedeki muhafızları da iki katına çıkar.
2: Emredersiniz efendim.
3: Bir kuruş daha kaybedemem.
2: Efendim, siz epeydir günah çıkarmadınız. Rahibinize içinizi dökmek ister misiniz?
3: Benim vicdanım rahat. Ya seninki?

0: kadar çabalasam da benimki hep biraz oynak.
1: Öyle de olsa küçük günah çıkarma kabininde kulaklarını aç ve hırsızdan söz eden olursa bana sor.
0: Efendim, saygısızlık olmasın ama günah çıkarmak kutsaldır.
1: O hırsızı yakalayıp onu boğuncaya kadar hiçbir şey kutsal filan değil.
2: Bugün geç kaldım.
0: Sadece ziyaretlerimi yapıyorum. Canım yiyecek bir şeyler istedi, o yüzden geldim. Şerif'in hırsızlardan dolayı çok daha katı olacağını söylemeye geldim. Bu planlarımızı bozuyor. Sen nasılsın?
2: İdare ediyorum. Biri yardım etti. Kapıma bir kese para bırakmış.
0: Hood mu? Artık ona Hood diyorum. Kulağa hoş geliyor değil mi?
2: Neden bana para verdiğini bilmiyorum. Gururum okşandı.
0: Okşanmalı da.
2: Ama keşke bana değil de halka verse.

0: Saygısızlık etmek istemem şerif. Ama bu hırsız sizi maskaraya çevirdi.
1: İzin verirseniz, ben ödül öneriyorum.
0: Herhalde paraya bir izin vermemizi önermiyorsunuz.
1: Hayır, ben kendim karşılayacağım. Başlangıçta haftada 1000 sterlin nasıl olur sizce? Sonrasında da yakalanana ve öldürülene dek her hafta 2 katına çıkarırım. Ne dersiniz?
2: Pekala, herkes dışarı çıksın. Pembroke. Dışarı! Şu lordlar böyle günlerde hepsini boğazlarına yapışıp gırtlaklamak istiyorum.
3: Onları sevmiyor musunuz?
2: Ben babaları yetimhanenin vasileriydi ve çocukluğum orada geçti. Sonra geceleri yanımıza gelip bizi disipline sokarlardı. Yani baş diyakoz ve rahipleri. Hepsi sarhoş olur ve nefesleri şey kokardı. Haşlanmış dana eti. Ve bizi dövecekleri değnekleri bize satın aldırırlardı. Son yediğimiz dayağın ne kadar sürdüğünü izlerden anlayabilirsin. İzler kırmızıdan mora, sonra sarıya dönüşür, sonra pembe olur ve derin sertleşirdi. O zamana kadar Loxley bir seçim yapmalıydın. Ya gücün dayakla yok olur ya da dayak seni güçlendirirdi. Küçük çocukları süpürge saplarıyla dövdüklerinde çocuklar çığlık atardı. Sonra merhamet edip çocukların ağzına brandy akıtırlardı. Ama ben hiç bağırmadım ve brandy'nin tadından nefret ederim.

0: Lordların birkaçını asalım mı? Ne dersin? Lordların ipek giysilerine pislediklerini görmek istiyorum.
1: Neden içlerinden birini asmıyoruz? Çünkü bana sorarsanız diğerleri çabucak hizaya gelecektir. Ben kırıntıların peşinde değilim. Ben de büyük masada oturmak istiyorum.
0: O zaman gözüme girdin diyelim, Locksley.
2: Evet, kesinlikle.
3: Evet, söylediğim gibi oldu işte. Her şeyi bakacağız.
2: Her şeyi. Onların hepsini duydum.
3: Affedersiniz. Sen Robson değil mi?
2: Ama doğruymuş.
1: Sen de Wilson.
3: Evine hoş geldin. Zor günler yaşamış olmalısın.
1: Savaştan geldim, anıları bende kalsın.
3: Bak, seni anlıyorum. Gerçekten. Kahredici olmuştur döndüğünde. Marian'ın...
1: O özgür bir kadın.
3: Haklısın. Yani bana kızmana hiç gerek yok.
1: Güzel, çünkü kızmıyorum. Seni duydum. Şerif'in konuşması sırasında. Halkın sesisin.
3: Buna ihtiyaçları var.
1: Peki ya Hood?
3: Hood. Benim için bir değeri yok. Yakalanacak ve unutulacak. Benim Meryan'ın ve halkın uğruna mücadele ettiği her şey bir kaçış yapıp bağış kutularını toplayan basit bir hırsızdan çok daha büyük.
1: Yine de ona karşı bahse girmezdim. Bence daha yeni başlıyor. John, aklıma bir fikir geldi. Beni dinle. Büyük oynamak istiyorum. Ulakları ve bağış kutularını boş ver. Hazineyi soymak istiyorum ben.
4: Zor bir hedef.
1: Kuyruğu çekelim, bakalım kim ısıracak.
4: Nasıl yapacaksın?
5: Hey,
4: yavaş
5: çekil.
4: Ol, yavaş ol.
5: Çekil
4: acil
5: yoldan.
4: Savaşçıya yardım et lütfen.
5: Sana çekil dedim. Hadi yürü,
4: savaşçıya
5: çekil.
4: Savaşçıya yeni kaybettim. Acı bana. Bana biraz para ver. Tanrım, atın poposu güzelmiş. Lütfen
6: yürü,
4: efendim.
6: Hadi,
4: lütfen,
6: git buradan, defol.
4: Lütfen bırakın
6: hadi.
4: Beni. Bırakın.
6: Defol benim, hadi. Defol.

0: Hayır.
1: Hadi.
0: Oradayız.

0: Ay ay ay ay.
1: Ne?
0: Geliyorlar John.
1: Biraz sabırlı ol evlat.
0: Evet. Evet.
2: Evet.
1: İşte böyle büyük oynanır.
0: Tek kuruş bile alamadık ki.
1: Dikkatlerini çekmek istiyorduk değil mi? Bunu başardık.
3: Harikasınız.
2: Harikasınız. Bu evet bu.

0: Kardinalimiz şu ana dek bu hırsıza karşı olan savunmacı tavrınızdan rahatsızlığını bildirmemi istedi.
1: Üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil. Sayın kardinale söyle, uykusuz kalmasına gerek yok.
0: Zamanı gelince ona kendin söylersin. Buraya geliyor.
1: Roma'dan mı? Basit bir hırsız için mi?
0: Kilise hazineye yapılan saldırıyı basit bir olay olarak algılamıyor.
1: Zar zor kaçabildi ve hiçbir şeyi alamadı.
0: Ama tehlikeli olan işlediği suçlardaki küstahlık. Halkın takdirini kazandı ve onlara umut verdi. Öne eğilmelerini, baş eğmelerini istiyoruz. İsyan dedikoduları yayılmaya başladı. Önü alınmazsa dedikodular gerçeğe dönüşür şerif.
1: Bu vatana ihanet ve cezası da ölümdür.
2: Vatana ihanet ağır bir itham efendim. Bir Hristiyan'a diğer yanağı çevirmek yakışmaz mı?
1: Sana o suratı veren bir tarihi nasıl seversin?
0: Şerif! Savaşın sonuçlanmasındaki ortak çıkarımız düşünülürse, bu hırsızın yakalanması ve söyleminin yok edilmesi zaruri.
1: Düzeni tekrar sağlayacağım. İnancınızı kaybetmeyin, majesteleri.
0: Şerif, kilise insanı yüceltebilir de yok edebilir de. Sadakatin için size dünyayı sunuyoruz ama başarısız olursanız onu sizden alırız. Bunu unutmayın. Hı? Kardinali layıkıyla ağırlayalım şerif.
3: Bir daha.

0: Beni kilisenin huzurunda küçük düşürürsen seni gebertirim.
1: Özür dilerim efendim, sadece Hristiyanlığın esasından bahsediyordum.
0: Demek Hristiyanlığın esası. Ama asla unutma, Tanrı yukarıdaysa ben buradayım. Bazı özel yardımcılar tutarak önlem aldım. Çok güvenilir Haçlı askerlerinden. Arabistan'dan daha yeni döndüler. Başdiakos'un duasını almak için geldiler ve çalışmalara hemen başlayacaklar.
2: Şerif.
0: Kumandan Gisborne.
3: Kendileri Tanrı'nın işini yapmaya hevesli gibiler.
2: Evet. Şeytani yollar kullanarak.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Başardık. Başardık. Kardinal ta Roma'dan buraya geliyor. Şerif onun için parti veriyormuş. Partiye kim davetli
4: bugün
5: tahmin
4: izinliyim.
5: Et. İzin falan yok İngiliz. Ölünce dinlenirsin. Wood yüzünden buraya geliyor. Yani planımız işe
4: senin
5: yarıyor.
4: Senin için bunu söylemesi kolay tabii.
5: Kardinal dünyanın en güçlü adamlarından biri. Şerife ne söylemeye geliyorsa söyleyeceklerini duymalıyız.
4: Yani demek istiyorsun ki ben duymalıyım.
5: Müsrif bir parti olacak. Gösterişli bir kostümlü parti. Loxley'nin cazibesini test etmek için de mükemmel bir fırsat. Kuyruğu çektik. Bakalım kim ısıracak.
3: Gel gel içeri geç gel. Soğuktan öleceksin. Gelmen iyi oldu. Gelebileceğini düşündüm.
6: Villa Kardinal'in partisine davet edildik. Senin işin mi?
3: Belki halktan birkaç kişiye biraz ekmek kırıntısı atmanın politik olarak akıllıca olacağını Şerif'in kulağına fısıldamış olabilirim tabii.
6: Bir daha saraya giremeyebilirim. Bu tek şansımız.
3: Ve bunu değerlendirmeliyiz. Ya Will?
6: Ne yaptığımızı bilmemeli. Bunu onaylamaz.
3: Robin kesin orada olacaktır.
6: Ve?
3: Meryem, bu yaptığımız çok tehlikeli, anladın mı? Duygularımızın bizi riske sokmasını göze alamayız. Sen ve
6: tak,
3: Rob...
6: biliyorum. Peki sen buna hazır mısın?
3: Hayır.
7: Hadi gidelim. Hadi gidelim.
5: Burada Lord Loxley'sin. Rolünü iyi oyna. İç. Ama sarhoş olma.
4: Oyun bozan.
5: Ama her şeyden önemlisi kardinalle görüşmek zorundasın.
4: John. Bu iş bende. Ben bunun için doğdum. Unuttun mu?
2: Vay vay vay. Lord Loxley. Sen zenginlerin süs köpeğinden başka bir şey değilsin.
4: Peki çölde infaz edilecek mahkumlar bitti mi?
2: Yok. Yaşlandım ve sıkıldım. Yeni işverenim artık daha seçkin avlar kovalamamı istiyor.
4: İyi eğlenceler o zaman.
8: Harika bir parti değil mi?
9: Evet.
8: Hadi.
9: Hadi daha fazla içelim, hadi. Hadi.
10: Hadi yedi, hadi.
11: Zenginlerden çalıp yoksullara mı veriyormuş? Doğal düzenle dalga geçiyor.
4: Ya onu büyütürsünüz. Sadece eli çabuk bir yan kesici. O gülünç kapüşonu yüzünden de çok çirkin.
0: Acaba savaşa katılmış bir mi? Hı?
4: Yani Haçlı seferlerini.
0: İyi eğitimli olduğu belli. Epeyce cesur. Ateş altındayken tereddütsüz.

0: Şans eseri yaşıyor efendim. Er geç onu yakalayacaksınız.
1: Seçkin insanlar hırsızın devrimine o kadar şaşırmamalı. Bu koşulları siz yarattınız.
0: Meryem. Güzelliğinden dilim tutuldu. Şerif, herhalde Meryem'i tanımıyorsunuz.
2: Ha, evet, birçok meclis toplantısında başımızın belası oluyor.
0: Meryem? Sence hırsız kim?
1: İçimizden biri. Önemli olan da bu.
0: Ha, demek onun hayranısın.
1: Çok karakterli biri.
3: Meryem, demek buradasın. Çok uzaklara gitme sevgilim. Davet için minnettarız efendim, gerçekten. Bazı düşüncelerim var. Yoksulların güçlü liderlere ihtiyacı olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bizim gibi.
2: Çok doğru.
3: Yoksa Hud gibi suçluları örnek alırlar, öyle değil mi? Evet.
4: Bırak beni
5: çekellerini. Meyve suyu döktün. Çok
4: bırak
5: üzgünüm
4: beni.
5: Efendim. Affedin lütfen.
4: Çekellerini.
5: Tamam. Özür dilerim efendim. Evet efendim.
4: Tam bir...
5: Özür diliyorum. Sakarım ben. Öyleyim efendim. Sakarım işte.
1: Hud'u yakalayacağınızdan eminim. Evet. Bir hırsızı ancak bir hırsız yakalar.
4: Ben aynından bir
6: ben de bayağı gülmüştüm.
4: Tamam. Hiçbir yere ayrılma. Tamam mı? Çok eğleneceğim.

0: Ekselansları.
1: Ayağa kalk, fazla vaktim yok.
2: Odun soygunları savaş planlarımızı tehdit ediyor.
0: Benden teminat mı istiyorsunuz?
2: Korkuyorsun. Korkmalısın da. Neden biliyor musun?
0: Neden beni aydınlatmıyorsunuz Sayın Kardinal?
2: Korku. Tanrı'nın cephaneliğinde en büyük silah. Kilise bu nedenle cehennemi yarattı. Robin.
3: Tak. Sen beni ne zamandır tanıyorsun?
4: Çocukluğundan beri.
3: Ve bana güveniyorsun.
4: Tabii ki.
3: Mükemmel.
5: Ah! Ah!
3: Bu aşağılık pislik bir hırsız. Lord Pembroke'un anahtarlarını çalmış.
5: Neden bahsettiğini bilmiyorum. Üstümü arayabilirsiniz. Üstümde anahtar yok.
6: Locksley haklı, anahtarlarım yok.
0: Bir muhafızı bul ve anahtarını bul. Açabileceği her odayı ara.
6: Sen benimle gel.
2: Bunu açıkla rahip.
5: Ben bir şey çalmadım.
3: O zaman kimin çaldığını biliyor olmalısın ha? İtiraf et.
2: Onu öldürün.
3: Bekleyin.

0: Şey, halk bu solucanı seviyor. Ve bence ölmeyi istiyor. Ölüp onların kahramanı olmak istiyor. Onu öldürmekten beter edelim mi sizce? Kilisesini fethedelim. Ve onu hemen aforoz edelim. Onu sokağa atalım. Bu onun için kılıçla öldürülmekten daha acı verici olacaktır.
1: Onu yapmayın majesteleri lütfen.
2: Ben yapabilirim ve yapacağım da. Kilise hukukunda yalancılık suçundan meslekten atıldım. Şu rezili gözümün önünden çekin. Bu genç adam da kim?
3: Bu genç adam Locksley'li Robin. Ona çok güveniyorum.
0: Siz Tanrı'nın lütfunun can bulmuş halisiniz Sayın Kardinal.
2: Güzel. Gençler Tanrı'nın kiliseye olan armağanıdır. Yayımızdaki oklarsınız. Ya hayır gitme.
3: Büyük masaya hoş geldin Locksley.
2: Muhut her ne yaptıysa...
3: Onu yakalayacağım.
2: Sessizlik. Araplara destek olmaya devam edip İngiliz ordusunu yenecek ve böylece seninle birlikte iktidarı kraldan alacaksak onlara olan borcumuzu 4 gün içinde yollamamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak mutlak gücü kazanmış olacağız.
3: Ya parayı toplamak için biraz daha zaman gerekirse...
2: Yeterli zamanın vardı, şerif. Yapılması gerekeni yapabileceğine beni ikna et.
3: Korkuyu mu görmek istiyorsunuz? Bu gece adamlarımı madenlere baskına göndereceğim. Ve bunu yaptıktan sonra... Halkın elindeki her şeyi alacağım, lazımlıklarından ceplerindeki paraya kadar. Ondan sonra da o iğrenç gece kondularını yerle bir edeceğim. Sırf onlara benim tebaam olduklarını hatırlatmak için bunu yapacağım. Bu sizi tatmin eder mi, ekselansları?
2: Tanrı yardımcın olsun şerif.
4: Benimle.
0: Madenlere gitmeliyiz. Hemen.

0: Bunu nereden bulduğunu sormakla başlayalım.
1: Bunun bir önemi yok.
0: Var, tabii ki önemi var. Bu Arapça ve altında da Şerif'in imzası var.
1: Herhangi bir anlamı olabilir.
0: Ya da bir anlamı yok. Bunları nasıl elde ettiğin gün gibi ortadaysa yöntem de yasal değil.
1: Lütfen yapma.
0: Neyi, sadece konuşuyorum?
1: Çocuk değilim ben. Beni azarlama Will.
0: Tamam, bir açıklama şansı vermek için bunları Şerif'e götüreceğim, oldu mu?
1: Ben götürürüm. Güvenebileceğimi bildiğin birine.
0: Aa, yani bana artık güvenmiyor musun?
1: Bak, senin tarzın, bu siyaset şeklin hiçbir şeyi değiştirmiyor. Lütfen anla artık.
0: Bana neye mal olabileceğini durup düşündün mü peki? Bu politik geleceğini mahvedebilir.
1: Bil, ben eyleme geçmekten bahsediyorum.
0: Çok uzun zamandır, yıllardır deliler gibi çalışıyorum ben. Lordların hakaretlerine kulak tıkıyorum. Arkamdan gülmelerine ses çıkarmıyorum. Sırf kendimi bu yoksul hayattan kurtarabilmek ve hayatın bana getirdiklerini elde etmek için. Buna hiç kimse engel olamaz.
1: Korkuyorsun.
0: Ne?
1: Eğer halk gerçekten ayaklanırsa, savaşırlarsa, onları kaybedeceksin. Hood'u seçecekler.
2: Hadi bakalım. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yürüyün.

0: Acele edin hadi.
1: Şu an itibariyle bu madenler Nottingham'ın serveti haline gelmiştir.
0: Hey hadi.
1: Herkes savaş masrafları için olan borcunu ödeyecek.
0: Dur.
1: Terhet edenler vatana ihanet etmiş sayılacaklar.
0: Merhamet edin. Hey, evet, evet. Onlar kesinlikle bizim.
2: Jenny.
0: Hey, durun. Durun, durun. Çabuk, çabuk. Hey, lütfen, lütfen.
2: Kendini adam mı diyorsun?
1: Seninle sonra eğleneceğim.
3: Çok geç kaldık. Sayıları çok fazla.
4: Ne, seninle benim için mi? Bence az bile.
2: İmdat! İmdat!
4: Meryem ellerinde.
2: Hayır! Çıkarın beni! Çıkarın beni! Bırakın beni!
4: Sen önü al. Arka taraf benim. Dur, sen nasıl... Aha, çok akıllıca.
1: İşte aradığım adam.
4: Bu kız bu. Dön, dön.
5: Sıkı tutun.
1: İleri. Onu canlı istiyorum.

0: Çıkarın beni!
1: Düz gitmeye devam et! John, sana düz git dedim!
0: Rob!
1: Beni nasıl tanıdın?
0: Sen buna kılık değiştirme mi diyorsun?
1: Ama herkesi kandırmayı başarmıştım.
0: Ben herkes değilim.
1: Dikkat et!
0: Neden bana söylemedin?
1: Şu an bunu mu tartışacağız yani? Eğil!
2: Beklerinden gidin. Başımız dertte. Tut onu.

Peşimden gelin! Orada işte.

0: Atlayın!
1: Hadi hadi onları kurtaralım. Durmayın hadi acele edin. Evet, evet.
2: İyi misin Meryem? Çabuk,
3: evet.
1: Tamam. Evet tamam.
0: Sen ve Meryem. Bitirin.
2: Hayır John bekle.
0: Hadi.
3: John. Hadi gidelim.
0: Bekle. Hemen gidelim
3: hadi,
0: buradan.
3: Hemen
2: hayır
3: gitmeliyiz.
2: John hayır bekle dur.
3: Hadi acele et. Hadi John. Hemen gitmeliyiz buradan.

0: Hadi hadi çabuk! Durmayın, yakalayın!
1: İyi misin?
2: Biz bittik. İşimiz bitti.
1: Hayır. Şimdi çekip gitmezsen kaybetmiş sayılmazsın.
2: Hepsi John yüzünden. Beni bu işe o sürükledi.
1: Seni seçmesinin nedeni vardı.
2: Ne nedeni vardı?
0: Kanlı istiyorum onu! Tamam mı?
2: Tek istediğim seni tekrar kazanmaktı. Ben sandığın kişi değilim. Hood sadece bir maske.
1: Ben seni tanıyorum. Locksley bir aldatmaca. Madenlerde grizo denen bir şey vardır. Basit bir kıvılcım patlamaya yol açar. Sen halk için busun işte.
2: Ben mi?
1: Sen değilsen. Kim peki? Şimdi değilse ne zaman?
2: Şerif, kardinal, hepsi bir şekilde Araplarla işbirliği
1: için. Evet, içinde. Elimde kanıtı olabilir.
2: İnsanlar bunu bilse...
1: Bilseler savaşırlar. Doğru bir liderle.

0: Hırsızı ele vermemi bekliyorsanız en azından biraz saygı gösterin bari. Döverek konuşturun.
1: Hayır. Sırf bana nispet için ölürsün. İnsanlar ölümden korkan tek türdür. Sadece acısından değil, nihai oluşundan. Bizi böceklerden ve köpeklerden ayıran şey bu. Ancak Araplar ölümden korkmaz çünkü peygamberiniz size ölüm sonrası bir cennet vaat etti.
0: İnançsız bir insan yalnızdır.
1: Özgürdür. Kıyamet yoksa günah da yoktur.
0: İnanç. Biz ölümü cesaret ve onurla karşılarız.
1: Sahi mi?

0: Çünkü öğrendiğim kadarıyla bana oğlunun canını kurtarmak için yalvardığını söylediler. Kafası boynundan ayrılana kadar kafa kesmek garip bir olaydır. Çünkü o ara gözler görmeye devam eder ve zihin ölümü inkar etmeye çalışır. Sadece birkaç saniyeliğine de olsa oğlunun son anlarında ne düşünüyor olabileceğini gerçekten merak ediyorum. Herhalde şöyle bir şeydir: baba, beni neden buraya getirdin? Baba, korkuyorum. Baba, beni neden kurtarmıyorsun? Eğer bana hırsızın adını söylemezsen sana kan içiririm ve seni yakarım. Hiçbir zaman cenneti göremezsin. Ama bana adını söylersen seni hızlı ve temiz bir şekilde öldüreceğime söz veriyorum. Oğlunun yanına giderim.
1: Şerif.
0: Aa, bu kadar inançlı olmana sevindim. O yüzden inancını kırmak daha eğlenceli olacak.
2: Ben bir katilim. Doğduğumda bu savaş vardı. Ama hiç ölümü senin kadar çok hak eden birini görmedim. Tanrı'ya inanmak isteyeceksin, yüzünü görmek isteyeceksin ve bir şeyin seni kurtarabileceğini düşüneceksin. Ama benim yüzümü göreceksin ve göreceğin son şey o olacak. Sak et alak.

0: Will.
1: Bay Tillman, herkes hazır.
2: Sağ ol Penny.
0: Neler oluyor?
2: Madenlerden ayrılıyoruz. Dün gece olanlar sonra yine olacak. Gelmeye devam edecekler. O insanları iyi tanıyorum.
3: Bırak gelsinler ve hepimizi öldürsünler. Ben kaçmıyorum.
2: Dinleyin, sizi anlıyorum ama paniklediğimizde plan
0: Evelyn
2: yapamayız.
0: Evelyn haklı Will. Kalıp savaşmalıyız.
2: Neyle? Kazmalar ve küreklerle mi? Şehir tecrit altında, sıkı yönetimdeyiz. Bakın, mahkum olarak ölebiliriz ya da geri çekilir ve
4: bir seçeneğiniz
2: kalır.
4: Daha var.
2: Kendi seçimlerimizi kendimiz yaparız. Yaptığın soygunların sadece şerifin bize savaş açmasına neden oldu. Burada konuşma hakkın yok.
4: O zaman size yüzümü göstereyim.

0: Ne etkilenmemizi mi bekliyorsun? Loxley'nin lordu yükseklerden aşağı inip biz köylülere ne yapması gerektiğini söylemeye geldi. Sana bir şey söyleyeyim, burası senin malikanen
1: değil. Bırak konuşsun.
2: Evet evet, kesinlikle konuşması gerekiyor. Bırakın konuşsun.
3: Dört yıl önce bir yalancının davası için savaşmaya gittim. Kalbimi burada bıraktım ve döndüğümde hiçbir şey kalmamıştı. Buradaki soru şu, size ait olanı almak için ne yapardınız? Herhalde servetin yeniden dağıtılmasını isterdiniz, öyle değil mi?
2: Evet, evet, çok haklı.
0: Şerif doğru. Zaten elimizdeki her şeyi aldı.
3: Şerif ve kardinal düşmanla birlik olmuş İngiltere'nin başına çorap örüyor. Planlarının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama sizin paranızı güvendiklerine eminim. Arabistan'a gönderilecek paradan bahsediyorum, 3 gün içinde.
1: Tabii biz onlara engel olmazsak.
2: Tabii ki, tabii ki yapabiliriz, evet. Yapabiliriz bunu.
3: Bazıları zenginlerden çalıp yoksullara verdiğimi söylüyor. Ama zenginler sizden çalıyorsa asıl hırsız kimdir? Ben Loxley Lord'u Robin'dim. İngiltere Kralı'nın bayrağı altında savaşan bir asker. Sonra Hood oldum. Bana hırsız da deseniz, Lord da deseniz fark etmez. Tek bildiğim, sizin yardımınız olmadan ben bir hiçim. Bu bizim haçlı seferimiz. Ve her birimizin ayağa kalkması gerekiyor. Yoksa hep birlikte batacağız.
4: Bence onunla gidelim.
2: Evet, gidelim. Gidelim, evet.
0: Bakın, dinleyin.

0: Beni dinleyin. Mantıklı olmamız gerekiyor. Nerede yemek yiyeceğiz? Nasıl sığınacak bir yer bulacağız?
1: Sana bunu daha önce söyleyemedim. Onlar için neler yaptığını biliyorum. Biliyorum, sana hayranlar. Ama bundan sonra olacaklar sen olmadan asla gerçekleşmez. Partideyken seni oradan kurtarabilmenin başka bir yolunu bulamadım. Bunun için çok üzgünüm, affet.
2: Üzülme.
1: Tak. Seni mesleğinden ettim.
2: Evet, ettin. Beni özgür bıraktın. Hadi ama hadi. Şeytana pabucunu ters giydirmeliyiz. Arap bir generale ödenen 10 bin altın Nottingham şerifinin izniyle, evet 20 bin, 40 bin bu ödemeler yıllar öncesine kadar gidiyor.
1: Eğer o parayı alırlarsa bittik demektir.
2: Onları durdurursak bitmeyiz.
1: Senin sadece mütevazı bir rahip olduğunu sanıyordum Tak.
2: Evet, yani para hazineden çıktıktan sonra kardinalin adamlarına teslim edilmeden önce katedralde durup dua edecekler.
1: O zaman soygunu orada yapacağız.
0: Şerif'in bütün okçuları o konvoyda olacaktır.
2: Mutlaka kalabalık bir grup olacak. İyi silahlanmış seçkin katiller şehirdeki sokaklarda tecrit altında. Yani sürpriz diye bir şey olmayacak. Kurbanlık koyunlar gibi olacağız. Bu
0: intihar, evet anladık. Peki buna ne diyorsun? Asker.
1: Loxley imhalikanesinde toplanalım. Bizimle olan herkesle.
3: Rob. Herkes burada.
4: Bilmiyorum bak. Buraya neden geldin? Neler oluyor sence ha? Hiçbir fikrim yok dostum.
1: İşte planımız.

O yakalanmadığı sürece param güvende sayılmaz. Bu tür işler için ihtiyacın olan cesareti yoksa çölde mi bıraktın sen? Kanının Nottingham sokaklarında akmasını istiyorum. Kanın içinde farelerin yüzmesini istiyorum. Köpeklerin sokaklarda kanını yalamasını istiyorum. Benim hayatım o arabaya bağlı.

0: Buna hazır mısın Bey?
1: Bana o kapüşonluyu getirene 1000 sterlin vereceğim. Bu aşağılık heriflerden biri kim olduğunu biliyor.
2: Evet, başlıyoruz.

0: sesi buradan sileceğiz.
1: Hadi at Will. At şunu.

0: Beni şu lanet ateşin içinden çıkarın.
1: Bunun olması normal mi?
2: Evet, elbette.
0: Hizaya geçin.

0: çalıyorlar. Öldürün!
1: Meryem!
2: Yüzünü çevir.
3: Asla.
0: Aşağı inin. Hemen aşağı inin. Gizmon, hemen aşağı.

0: Huxley.
1: Bunu yapmak zorunda değiliz.
0: Öyle mi? Öldür beni. Öldür beni.
2: Seni Loxley. Öldürmeyeceğim. Çölde hayatımı kurtardın. Canını alacak değilim.
0: Ben Tanrı'nın askeriyim Loxley. Benim hak ettiğim...
3: Hak etmişti.

0: Yardım edin hadi.
1: Hadi ormana götürün. Hadi. Dikkatli olun. Hadi hadi hadi acele
0: tamam,
1: edin.
0: Tamam hadi.
1: Will nerede? Şimdiye kadar gelmeliydi.
2: Planı biliyor, gitmeliyiz.
1: Ben onu bulurum. Sen onlarla git.
2: Nottingham'ın en çok aranan adamısın. Oraya dönmen intihar olur.
1: Ya hepimiz kurtulacağız ya da hiçbirimiz.

0: Will! İyileşeceksin.
1: Biliyorum. Sizi gördüm. Sana sahip olabilir. Çekil git şimdi. Defol!
2: Onu malikaneye götüreceğim. Herkesi çıkarın buradan.
0: Peki ya sen?
2: Gidin dedim.

0: İstediğiniz, aradığınız adam benim. Artık kaçmak yok. Artık saklanmak yok. Artık saklanmayacağım. Kendimi feda etme, bu çılgınlığı durduracaksa buradayım.
1: Hadi çabuk çabuk yakalayın şunu. Hadi. Hadi.
2: Şehrim kuşatma altında. Gerçekten yapabileceğiniz başka bir şey yok mu yani? Loxley. Başıma büyük sorunlar açtın evlat.
0: Yavaş ol, sorunların daha yeni başladı şerif. İhanet ettiğini herkes öğrenecek. Tabii kardinalin ihanetini de. Sence vatan haini olduğunu öğrenince kraliyet ne yapacaktır sana? Ha? Sence sadece kellini mi alırlar? Yoksa önce süpürge sapıyla mı döverler?

0: Şimdi seni kendi pisliğinde pişireceğim evlat. Meryem'i hamile bıraksınlar diye Arabistan'a göndereceğim ve sonra da...
1: Bana bak, gözlerime bak.
0: Lütfen Tanrım.
1: Tanrı burada değil, sadece ben varım.
0: Seni namussuz, ben Nottingham şerifiyim.
2: Artık değilsin. Seni öldürmek de amma zormuş şu. Tabii bunun için şükrediyorum, o ayrı.
3: Daha bitmedi mi daha?
2: Tamam, herkes gelsin. Yorgun olduğunuzu biliyorum. Ama devam etmemiz gerekiyor. Gece olduğunda gizlenmek istiyorum.
4: Sherwood'da görüşürüz.
2: Tamam, orada görüşürüz. Ve bu bizi kanun kaçağı yapacak. Yani arınmak isteyen varsa muhtemelen... Biraz geç oldu. Dur, sana yardım edeyim.
4: Geçin bakalım.
1: Aslında kanun kaçağı olduğumu öğrenmek beni biraz şaşırttı. Bu başıma gelen en heyecan verici şeylerden biri. Aslına bakarsak ilk büyük heyecanım
2: bak
1: bu.
2: Bak Meryem, çölde olduğum zaman düşündüğüm tek şey dönüp seninle olmaktı. Malikanemizde oturmak, yiyip içmek ve başka bir şey yapmamaktı. Ama şu an bir kanun kaçağıyım. Ve tabii bir de devrim lideriyim. Bunu hiç beklemiyordum.
5: Ben bekliyordum.
1: Ben tak bu arada.
6: Yahya, ev numar.
1: Ne? Ben çevirisini yapsam sakıncası olur mu sana John desem?
7: Mükemmel bir son gibi geliyor değil mi? Ama öyle değil. Kader devreye girer. Ve bir hikaye biterken bir başka hikayenin başlaması da hayatın cilvesi.

0: kalelerinden biridir.
1: Seni bulduğuma çok sevindim. Çok şeyi feda ettin ama halkının sana ihtiyacı var. Elbette bu karanlık günlerden aydınlığa çıkartman için. Sana bir pozisyon teklif ediyorum. Nottingham'ın en yüksek makamı için. Eğer kabul edersen, kilise sana sonsuza kadar minnettar olacaktır. Ve ben de tabii.
2: Sevgili halkım, hırsızın, ortaklarının ve yağmacıların kaçıp gizlenmeye başladığı günden bu yana değerli şerifimizi toprağa vermek zorunda kaldık. Ancak Nottingham hala isyan yüzünden için için yanmaya devam ediyor. Ben de ateşle vaftiz oldum ancak neden olduğu şey için minnettarım. Çünkü yeniden asıl görevime dönmemi sağladı. Nottingham şerifi olarak barışı sağlamaya hizmet edeceğim. Ve bu ancak bu şekilde bitecek. Bu da benim kapüşonlunun cesedinin üzerinde durmamla.
3: Büyük masaya hoş geldin, şerif.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Devam et Rüya. Evet devam et. Benden intikam al. Herkes de ikna et benim bir şeytan olduğuma. Ama bir gün bu adam seni terk ettiğinde ve beş parasız kaldığında da kapıma gelme, tamam mı? Çünkü o beğenmediğin annen yok artık.
1: Oldu mu acaba anne?

0: Yaşasam.
1: Yukarıda neler oldu neler bir bilseniz.
2: Bilmesek olmaz mı?
1: Olmaz. Çatlarım ayol anlatmazsam. Rüyanın annesi geldi. Ortalığı birbirine kattı gitti.
3: Ne yaptı ne dedi?
1: Güya Han'ın kızla ilişkisi mi varmış neymiş? Ayol Han'a sapık dedi. Vallahi de billahi de dedi bunu.
3: Ya dedi, inanmıyordun bana.
1: Neye inanmıyordu?
2: Okşan tamam. Kapatın konuyu, bizi ilgilendirmez.
3: Ya nasıl ilgilendirmez dede?
1: Ya tabii şimdi Han'ın da günahını almamak gerek. Egeciğim ama kız güzel yani.
2: Tamam dedim Okşan. Hiçbir şey duymak istemiyorum, bitti.
4: Evet. Bir açıklama yapacak mısın? Seni bekliyoruz. O pisliklere de dokunup durma daha fazla. Leş gibi oldu zaten orası.
5: O kadın aklını kaçırmış. Başka söyleyecek bir şeyim yok.
6: E o zaman niye dün o kız sana hediye verdi oğlum?
7: Hediye mi?
5: Baba söyledim size, aramızda hiçbir şey yok. Gülben! Gülben!
8: Eşyaların burada, bak alırsın kapının önünde.
4: Ha, o yüzden mi yapıştın koluna bırakmadın? Ha?
5: Bırakmadım çünkü.
4: Çünkü ne? Ne çünkü?
5: Çünkü annesinin evine dönemez. Çok sorumlu insanlar abla, bilmiyorsun.
4: Sana ne ya, sana ne?
5: Sorumlu anne ne demek? İnsana ne yapar? İliklerimize kadar biliyoruz değil mi? Ben de acıdım kıza, üzüldüm. O yüzden korudum.
4: Ya el alemin sorunundan, ailevi sorunundan sana ne? Ha? Oldu olacak terapiye de yolla. Ha, nüfusuna da al.
5: Tamam artık yeter. Ben sana hesap vermek zorunda değilim.
4: Kapımıza geldi, sapık dedi sana. Bizi rezil etti apartmana herkese. Hesap vermek zorundasın sen bana.
6: Niye sapık olsun canım? Belki yakınlık duymuştur kıza. Bağırma çocuğa.
7: Yok öyle bir şey. Yok abedimi söylesene sen de.
5: Yemin ediyorum delireceğim şimdi ha.
4: Onların içine düşüyordun değil mi? Tabii güzel kızı gördün. Senin de hoşuna gitti. Söyle ya, söyle de rahatla.
5: Ya daha 10 dakika önce Gülben'i boş yere suçladın. İnsan biraz mahcup olur. Aynısını bana yapıyorsun şimdi.
4: Boş yere falan değil. Ben kulaklarımla duydum. Gitti bir de kan verdiler. Gittin sen de yardım ettin ona bir de.
7: Kan verdiler? Neden?
4: Neden olacak? Gizli gizli evlenmek için.
5: Gittim evet, çünkü kardeşimin yardıma ihtiyacı vardı. Ya sen nasıl pişman değilsin? Gitmişsin kıza bez vermişsin sırf canı yansın diye.
4: Canı yansın diye değil. Yanlış yaptığını anlasın diye. Onun iyiliği için yaptım ben.
5: Annem de hep böyle söylerdi. Bizim iyiliğimiz için bizi döverdi. Senin iyiliğin için seni okuldan aldı. Benim iyiliğim için resimlerimi, boyalarımı, en sevdiğim oyuncağımı çöpe attı. Hep benim iyiliğim için. Ya abla, sen neden ısrarla onun yolundan gidiyorsun? Ha?
4: Tamam verdim bizi be. Ne var? Bezelyeyi de yaktım. Niye biliyor musun? Çünkü ben sevdiklerimi korumak için, onların iyiliği için kendimi kötü gösterecek kadar cesaretliyim. Anladın mı? Benim o kadar cesaretim var.
5: Gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum sana.
4: Bulamazsın tabii. Gülben'in arkasından o Esat'ın 7 sülalesinin neler konuştuğunu ben duydum. Sen duymadın. Onu nasıl küçümsediklerini ben duydum. Boş boşuna kafayı yemedim ben orada herhalde durduk yere.
9: Yaptın mı gerçekten? O yemeğin altını bilerek mi yaktın? Bezi de benim canımı yakmak için verdin öyle mi? Ama yanlış bildiğim bir şey var abla. Benden değil, onlar senden nefret etti. Bana acıdılar. Böyle bir ablam olduğu için. Beni korumak için falan da yapmadın sen bunları.
4: Niye yapmışım Gülben? Ha? Seni kıskandım mı şimdi?
9: Hayır. Düpedüz kötüsün çünkü. Eziyetten zevk alıyorsun sen. Buradan besleniyorsun. Nasıl? Rahatladın mı? İyi geldin mi bari?
4: Hı? Kötülükten bahsediyorsun ha Gülben? Kötülükten konuşalım birazcık da tamam. O zaman Esat'ın da benim arkamdan neler söylediğini konuşalım mı? Terapiye senin değil, onun gitmesi lazım. Ablanı niye getirdin ki buraya? Ha? Seni her yerde rezil eder o. Biraz da bunlardan konuşalım mı? Ha?
1: bile çıkmadı be. Bir çırpıda düşürdün beni gözünden. Utandın mı benden? O yüzden mi gidip gizli gizli evlenmek istedin?
9: Çok yazık. Ben hala sebep bulmaya çalışıyorum içeride. Ablam bensiz kalır diye korkusundan yapıyor tüm bunları diyordu. Ne kadar aptalmışım ya. Sen resmen intikam peşindeymişsin. Aferin abla. Başardın. Aldın intikamını. Aferin sana.

0: Ne bakıyorsunuz be? Sanki hepiniz sütten çıkmış ak kaşıkmışsınız gibi.
1: Abla nereye gidiyorsun?
0: Ne oldu? Günah keçisi kaçıyor diye korktun mu?

0: Safiye Hanım.
1: Naciye git otelde Safiye balığını istiyormuş de.
0: Efendim?
1: O anlar dediğimi yapsan.
0: Tamam tamam yaparım da siz iyi misiniz?
1: Çok şanslısın Bayram. Vallahi. Keşke ben de senin gibi başımı alıp gitsem. Yapabilsem bunu. Ama yapamıyorum işte. Herkesin benden nefret ettiğini bile bile kalıyorum.
0: Ben hiç öyle olduğunu sanmıyorum.
1: Neyse tamam sen git benim balığımı getir, çiçeği getir. En azından o benden nefret etmiyor. Ha?
2: Girebilir miyim?
1: Tabii ki gel, geç içeri.
2: İyi misiniz diye bakmaya geldim.
1: İyiyiz, iyiyiz. Ama yani ne olur kusura bakma ya. Senin de başını belaya soktuk. Ablan delirmiştir şimdi.
2: Yok, önemli değil. O toparlar.
1: Tabii canım. Yani o da biliyor sonuçta sizin aranızda hiçbir şey olamayacağını.
3: Sen Vedat'ı gerçekten ofise mi çağırdın?
2: Tesadüfen gelmiş.
3: Bayağı büyük bir tesadüf olmuş. Sapık dedin mi herkesin içinde?
2: Tutamadım kendimi.
1: Tamam ya neyse ne zaten çok iyi etmişsin ha. Vallahi o kadar insanın içine rezil olmuş pislik.
2: Neyse. Esra ablam gelir de bir şey derse sen idare edersin.
1: Tabii ki ben zaten bu konuda bağışıklık kazandım. Sen hiç merak etme.
2: Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim.
2: Sağ ol.
1: Han. Bir bakabilir misin ya bir saniye? Ben senin bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu biliyorum. Ama işte rüya yanlış algılayabilir yani durumu. O yüzden sen bu mevzuya hiç bulaşma. Bir şey olursa ben hallederim. Tamam.
2: Bana uyar. Yardıma ihtiyacın olursa söylersin.
1: Bir şey daha var. Biliyorum hiç üzerime vazife değil. Ama yani ben hazırlıklı olmak adına önden bilirsem ya öfkelenmemek için.
2: Hangi konuda anlamadım.
1: Ceylan konusunda.
2: Esat mı bir şey söyledi?
1: Ne diyecek ki?
2: Sen tam olarak neyi soruyorsun anlamıyorum.
1: Ya... İşte görüşüyor musunuz? Yani görüşüyorsanız hani buluşuyorsanız falan ben bileyim, hazırlıklı olayım.
2: Haklısın, üzerine vazife değil. Ama sen yine kafaya takıp beni takip etmeye başlama diye söylüyorum. Aramızda bir şey yok. Görüşmüyoruz.
1: Evine gizlice girmedin yani.
2: Esra. Boşluğa düştün. Canın sıkılıyor biliyorum. Ama benden sana malzeme çıkmaz.
1: Kusura bakma. Fazla ileri gittim değil mi? Tamam benim sinirim bozuldu galiba.
2: Kusura bakmamaya çalışırım.

0: Ne oldu? Ne konuştunuz?
1: Ha, önemli bir şey değil ya, öyle.
0: Hı. Esra bak, ben yardım istemedim. Yani o kendi yardım etti. Ben bu durumumu asla kullanmadım ona karşı, biliyorsun değil mi?
1: Tabii ki kullanmadım. Ben öyle bir şey düşünmedim canım.
0: O zaman niye sürekli bizi uyarıp duruyorsun?
1: Sen yara alma diye Rüya.
0: Benim göbek adım yara olmuş zaten. Sen boş ver. Ya beni bugüne kadar kimler kimler sevmedi biliyor musun? Oho! Öz annem bile beni sevmemiş ya. Ben iyiyim o konuda. Sen hiç merak etme beni. Bir şey olmaz bana.
2: Ha. Öldü demek. Ne yapacağız şimdi? Safiye Hanım da morali çok bozuktu ya.
3: Ne oldu, neden?
2: Yani tam bilmiyorum da Gülben Hanım ondan habersiz nikah için gün almaya gitmişti. Ondan olabilir. Ne diyeyim şimdi ona ben? Çünkü girişte bekliyor kendisi.
4: Nerede balığım? Niye getirmedin?
3: Tamam kızma ona. Ben getirmek istemedim.
2: Ben siparişlere bir bakayım.
4: Niye getirmiyorsun? Çiçeğe ihtiyacım var dedim. Ben istedim ondan.
3: Tomis çok heveslendi çocuk. O bir görsün de sonra getireyim. Olur mu?
4: Ha. İyi tamam, görsün o zaman.
3: Balığınla mı dertleşecektin? Benim ne anlamım var o zaman Safiye? Niye bir nefes uzağında oturuyorum? Niye her sabah yüzün gülüyor mu? Yoksa mutsuz musun diye uyanır uyanmaz pencereye koşuyorum. Ha? Ne anlamı var bunun?
4: Gülben benden nefret ediyor. Kötüsün dedi bana. Gizlice evlenmeye kalktı. Ben de gittim bütün eşyalarını poşete doldurup kapının önüne koydum. Sakın bir şey deme Naci. Hiç eleştirme kaldıramam şu anda. Duymak istemiyorum.
3: Tamam.
4: Bu kadar anlayışlı olmaz. Sinirime dokunuyor Naci.
3: Bir gün kendi çocuğun olduğunda kardeşlerine annelik yapmaktan vazgeçeceksin.
4: Kendi çocuğum olduğunda.
3: Hı hı.
4: Delirdin sen herhalde.
3: Neden? Sen çok iyi bir anne olacaksın. Adım gibi biliyorum.
4: Yok, sen bayağı dalga geçiyorsun benimle.
3: Safiye. Kardeşlerini koruduğun gibi onu da koruyacaksın. Ama bu sefer hayatın mucizevi yanına şahitlik yapacaksın. Masumiyeti hatırlatacaksın.

0: O da seni koruyacak. Öfkeden, kızgınlıklardan, hırçınlıklardan. Küsememeyi, kıyamamayı öğretecek sana yeniden.
1: Bence benim uzak gelecekle ilgili bir hayal kurabilme lüksüm yok. Kabullendim ben. Vazgeçtim, düşünmüyorum artık. O yaşları geçtim çoktan. O yüzden sen de hani bununla ilgili bir şey söyleyip moralimi bozma. Olur mu?
0: Niye uzak gelecek olsun ki Safiye? Niye kabullendin, vazgeçtin anlamadım ben. Bundan daha 6 ay önce içinde torunlarımızın fotoğrafı...

0: fotoğrafının olduğu hayallerden bahsediyordun bana. Onları anlatıyordun.
1: Naci, sen sadist misin? Ha? Ya hoşuna mı gidiyor benim yaralarıma basmak? Böyle olmayacak şeyleri benim beynime sokup sonra da kaçıp gitmek? Benle oynamaktan zevk mi alıyorsun sen?
0: Hep en kötüsüne inandırıyorsun kendini Safiye. Bak, ben ikinci bir hayat kazandım. Ve bu sefer bunun hakkını vermek istiyorum. Bunun da tek yolu seninle mutlu olmak.
1: O yüzden mi vazgeçtin o yüzüğü vermekten? Hı?
0: Vazgeçmedim Safiye. Kaç defa daha söyleyeceğim.
1: Ne oldu o zaman? Niye bana şu soruyu sordurup da susuyorsun, benim gururumla oynuyorsun ya?
0: Sadece doğru zamanın gelmesini bekliyorum Safiye.
1: Tamam, bekle sen Naci. Tomri sana torun verdiğinde onları seversin. Dokunma.
0: Dokunmadan nasıl olacak Safiye? Ha?

0: yüzük müzük değil mesela. Anlamıyor musun? Bizim hayallerimizi gerçekleştirmemiz, o fotoğrafı, o torunlu fotoğrafı duvara asabilmemiz için önce senin iyileşmen gerek. Bunun için de adım atman gerek. İmkansız sandığın her şeyi unutman gerekiyor Safiye. Eskisi gibi cesur olman gerekiyor.
1: Naci, sen bugünü mü seçtin benim üstüme gelmek için?
0: Evet, bugünü seçtim çünkü yarın kitapçıyı açacağım ve sen yanımda olmayacağını söylüyorsun.
1: Olmayacağım, evet. Bir daha kimseye yaşatmayacağım bunu. Sen hayallerini gerçekleştirirken benim deliliklerimle, saçmalıklarımla uğraşmak zorunda kalmayacaksın. Tamam mı?
0: Sensiz hiçbir anlamı olmayacak Safiye. Delirsen de, saçmalasan da yanımda olmana ihtiyacım var. Sensiz bir hayalim yok benim.

0: Ege hadi anlatsana. Sen nereden biliyordun? Rüyanın abime ilgi duyduğunu nereden biliyordun?
1: Duydum. Esra da onu o yüzden kovdu.
0: Abimle ilgili sorduğu soruların sebebi de buymuş o zaman.
1: Ya işte anlatmaya çalıştım sana ama.
0: Sen şimdi Rüya abime ilgi duyuyor diye sakın abime bilenmeye kalkma bak. Tamam mı?
1: Onun gitmesine o engel oldu ama.
0: O rüyanın iyiliği içinmiş.
1: Ya tabii melekti ya o da zaten.
0: Ayıp ediyorsun.
1: Tamam. Şöyle yapalım. Eğer fesat bensem git sor abine neden rüyayı korumak için canla başla mücadele etmiş. Eğer mantıklı bir cevap verirse susacağım.
0: Tamam. Ama çok utanacaksın. Bak gör. Çekilir misin?
2: Güvenebileceğimiz bir sen varsın demiştim sana. Sen de gidip ablama casusluk yapmışsın. Beni ispiyonlamışsın.
3: Ben istemedim.

0: Dedim, o çok ısrar etti.
1: Neye üzülüyorum biliyor musun Bayram? Ben insanların iyi olduğuna inanmak istiyorum. Ama her geçen gün tokat gibi vuruyorlar gerçeği yüzüme. Anladım artık. Anladım. İyi ya da kötü diye bir şey yok. Aptallar ve kurnazlar var sadece.
0: Bakın Gülben Hanım, ben çok
1: Ne kadar verdi sana bu işi yapman için Bayram? Ne kadar ikna oldun? Değdi mi güvenimi kırmaya?
0: Teşekkür ederim. Bana şu an çok büyük bir iyilik yaptınız. Kurtardınız beni.
1: Neyden?
0: Ben insanların çok iyi olduğuna inanıyordum. Hatta bazı insanların melek olduğunu sanıyordum. Ama sayenizde öğrendim. Herkes gücünü yettiğine şeytan oluyormuş. Bana bunu gösterdiniz. Sağ olun.
2: Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Kazandım pastayı.
3: Pastayı kazandım.
2: Aferin sana, gel.
3: Aklıma ne geldi biliyor musun baba?
2: Ne geldi?
3: Açılışa bir sürü balon hazırlayalım mı?
2: Olur, hazırlayalım.
3: Ama renkli olsun.
2: Tamam.
3: Ha bir de masalara çiçekler koyalım. Böyle mis gibi kokusun her yer.
2: Çok iyi fikir. Hangi çiçeklerden olsun mesela?
3: Papatya olmasın da ne oluyorsa olsun. En çok papatyayı seviyormuş o. Günlüğünde yazıyordu.
2: Geç şuraya otur bakalım. Konuşalım. Şu konuyu çözelim. Artık. Ay. Tommy, sen neden korkuyorsun? Hadi söyle bana.
3: Onu benden daha çok seviyorsun. Ona kavuşunca beni istemeyeceksin, biliyorum.
2: Tommy, birincisi bu hayatta herkesten ve her şeyden daha çok seni seviyorum kızım. İkincisi, onu da çok seviyorum. Ama bu sana olan sevgimden eksiltmiyor.
3: Hiç de bile.
2: Tamam peki. Hadi sen söyle doğrusunu.
3: Şimdi öyle olmayabilir ama evlenince beni daha az seveceksin. Çünkü o beni istemeyecek.
2: Nereden biliyorsun?
3: Çünkü kendi çocukları olsun isteyecek. Onları sev isteyecek.
2: Tommy nereden biliyorsun kızım?
3: Biliyorum işte.
2: Bilmiyorsun. Bilemezsin çünkü bilmen için onu tanıman gerekir. Öyle değil mi? Peki söyle bana. Safiye sana hiç kötü davrandı mı? Hı? Sana hiç kötü bir şey söyledi mi? Söyleseydin ne olurdu biliyor musun? Hı? Hayatımda olamazdı. Şimdi lütfen babana birazcık güven kızım. Ve şu ön yargını bir tarafa koy, ona bir şans ver. Eğer açılışa gelirse onunla konuşmak zorunda değilsin. Ama lütfen ona kötü davranma.
3: Onu üzmemden mi korkuyorsun?
2: Bile isteği birinin kalbini kırmandan korkuyorum kızım. Bundan daha üzücü bir şey yok benim için. Anlıyor musun?
4: Meyveli mi çikolatalı mı?
3: Çikolatalı.
4: Ha. Bence de.
5: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ne oldu? Kötü bir şey olmuş. Han söyledi değil mi herkese? Ablan kıyameti kopardı tabii. Of. Hikmet amcayı düşünemiyorum bile.
5: Çağırmayacaktık hiç Anagül ben. Biz halledecektik işte.
1: Evet, öğrendiler. Ama Handan değil. Ama zaten sorun da o değil.
5: Ne sorun?
1: Esat biliyor musun ben... ben hiçbir zaman üniversiteye gitmek... ya da böyle bir işe girip çalışmak istemedim. Hiç. Ablam doktor olmayı çok istiyordu. Evde böyle tıp ansiklopedileri okuyordu. Ben ne okuyordum biliyor musun? Gelinlik dergileri ve ucuz aşk romanları. Hiç de utanmıyordum bundan. Çünkü benim hayattaki en büyük amacım anneme benzememekti. Yani en önce bunu başaracaktım. Çok önemli bir şeydi benim için çünkü o çok ama çok kötü bir anneydi. Babamı çok sevdiğini sanıyordu ama gerçekten sevgi olamazdı. Ben de iki tane hayal koydum önüme. Birincisi kocamı ve çocuklarımı çok seveceğim. İkincisi kendimi onların mutluluğuna adayacağım. Uzmanlaşmak istediğim en önemli iki alan bu. Çünkü bence herkes meslek sahibi olabilir. Ama herkes sevmeyi beceremez. Çok incelikli bir iş çünkü o.
5: Öyle.
1: O yüzden şimdi... kendimle gurur duymam gerekirken böyle suçlu gibi hissetmek, kötü bir şey yapıyormuşum gibi gizlenmek istemiyorum. Senin ailen sırf beni sana layık görmedi diye layık olduğum mutluluğu kendimden esirgemek istemiyorum. Anlıyor musun?
5: Anlıyorum. Haklısın, tamam. İstediğin gibi yapalım. O kadar zahmete girmeseydin keşke. Kan vermeler, nüfus müdürlüğü, tırnakları kirli fotoğrafçı.
1: İyi ki yaşadık hepsini. Gerçekten iyi ki barıştık, didiştik o gün. Birbirimizin her halini gördük. Çünkü bence zaten buna ihtiyacımız vardı Esat. Yani biz hiç sevgili gibi olamamışız ki. Senin ayak numaranı ya da yükselenini bilmeme gerek yok belki ama... ben kan verirken korkmayayım diye kendi korkunu nasıl gizlediğini görmeye ihtiyacım var. İnsan böyle daha iyi tanıyor yanındakini.
5: Ne yapacağız peki şimdi? Flört mü edeceğiz? Birbirimizi mi tanıyacağız?
1: Evet.
5: Han'ın istediği oldu yani.
1: Han'ın değil. Benim.
5: Neyse işte.
1: Esat neyse işte değil. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Hiç. Yani eve vardım mı diye hiç kimse aramadı beni. Uyudum mu diye hiç kimse mesaj atmadı. Hafta sonu sinemaya gidelim mi diyenim hiç olmadı benim. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Belki dalga geçeceksin ama yine de söyleyeceğim. Yılın en önemli iki gününü söyleyeyim mi sana şimdi? Biri senin doğum günün, ikincisi de sevgililer günü. Çünkü ben hiçbirini seninle kutlayamadım.
5: Ertelemek istiyorsun, anlıyorum ama ben de sana şunu söyleyeyim Gülben. Ben sana eve vardın mı diye mesaj atmak istemiyorum. Eve gelirken ekmek alayım mı diye mesaj atmak istiyorum. Ben de bunu hiç yaşamadım. Bunun kıymetini bilmeyen kadınlarla çok sevgililer günü yaşadım ama... inan yani Gülben. Hep sonunda kendimi yapayalnız hissettim. O yüzden

0: Sen ne dersen de sen de benim ilk sevgilim olacaksın.
1: O zaman şimdi sana bir tane söyleyeyim mi şöyle güzelce?
0: Söyle.
1: Bak şimdi kimse var mı? Pardon kardeşim. Çok yaklaştım. Tamam. Bir tane çay. Çok iki tane değil bir. Hadi bir olsun.

0: Yapamazdı zaten. Boşuna ateşe verdin ortalığı. Gülben yanında sen olmadan evlenemezdi.
1: Öyle bir evlenirdi ki baba. Sen bile şaşar kalırdın.
0: Madem o kadar bozuldun, git sen de onsuz evlen, görsün gününü.
1: Ha, oldu tamam. İntikam için evleneyim.
0: Evet, anlasın ne halt ettiğini.
1: Tabii. Kimle evleneyim baba? Var mı damat adayın? Çünkü Naci bu ara müsait değilmiş.
0: Niyeymiş?
1: Vallahi bilemeyeceğim, ona sor. Benim yanımda sorma da.
0: Olur, sorayım. Ne diyeyim? Neden vazgeçtin bizim kızdan? Usandırdı mı seni, diyeyim mi?
1: Ay baba, aşk olsun ya.
0: Çok konuşup kafanı mı şişirdi diye sorayım o zaman.
1: Ne alakası var ya? Ben öyle bir şey yapmadım ki.
0: O zaman şey diye sorayım, dur. Kötü giyiniyor, hiç kendine bakmıyor diye mi istemedin benim kızı diye sorayım. Tamam, ben öyle yapayım en iyisi.
1: Ay, düşman başına ya. Baba, ben bakarım. Sakın
0: çekil,
1: aç.
0: Ben bakarım.
1: Ya baba, milletin suratına kapatıyorsun sonra. Ayıp oluyor. Ben bakacağım.
0: Naci'dir kesin. Sorularımı soracağım. Aşk. Karışma sen. Alo, Naci sen misin? Seninki değil.
1: Baba, ver şu telefonu ya.
0: Ceylan mı? Hanın Ceylan mı? Nişana atmıştı hani. Çok üzdün çocuğu. Belli etmemeye çalıştı ama iki sene kendine gelemedi. Sonra geldi ama ince çıktı karşısına.
1: Baba Allah aşkına sus.
0: Dur bir ya, iki kelam ettirmedin. Beni aramış kız.
1: Seni niye arasın?
0: Sen kimi aradın Ceylan kızım?
1: Baba kim arayacak, beni aramıştır, ev telefonundan arıyor.
0: Ne? Gülben'i mi aradın?
1: Gülben? Ne alaka Gülben ya?
0: Gülben yok ki evde. O da senin yolundan gidiyor maşallah. Son dakikada vazgeçti evlenmekten.
1: Eyvahlar olsun.
2: Kimle konuşuyor baba?
0: Anlat bakalım, neler yapıyorsun? Var mı biri? Hala evlenmedin demek.
2: Allah Allah, kimle konuşuyor?
0: Sergi mi? Olur. Ne zaman?
2: Abla söylesene, konuştuğu kim?
1: Ceylan mı? Kızma, farkında değil.
0: Sen de kahve içmeye gel o zaman. Merak etme, Safiye eskisi gibi değil. Karton bardakla çay koymaz önüne. Çok çektirdi sana, biliyorum.
2: Telefonu verir misin baba?
0: Dur dur bir dakika, Han konuşacakmış. Ne yapıyorsun sen oğlum? Çok ayıp oldu kıza.
2: Bir daha ararsa konuşmayacaksınız.
0: Neden?
2: Çünkü ben öyle istiyorum.
0: Öbür kıza ayıp olur diye mi kızdı?
1: Hangi kıza?
0: Rüya işte canım.
1: Evet baba, ondan kızdı.
0: Tatlı kızdı ama Ceylan. Cin gibi bakardı. Çok da akıllıydı. Bütün bulmacayı 4 dakikada çözmüştü.
1: Hafızaya bak. Hanı çözememiş ama. Neyse, çocuğun yanında bir şey söyleme sakın ha. Bak kızıyor sonra.
0: Olur. Tatlı kızdı ama Ceylan. Bakışları cin gibiydi. 4 dakikada çözmüştü.

0: Han. Han. Ama bak abartıyorsun, işimi arıyorsun ya.
1: Allah Allah, benim hasta kaprisim olamıyor mu yani?
0: Han Derenoğlu kaprisi yani. Hadi aç.
1: Ceylan bak, dökeceğim şimdi o çorbayı Afgan halına. Ondan sonra burada çıldıracaksın, tamam.
0: Of, ne nazlandın ya.

0: Yapma.
1: Ya son bir kez. Bakayım, gülmene de gerek yok. Çok tatlısın gerçekten. Ya Han, lütfen açar mısın şunu Han? Ya Hancığım, rica ediyorum, ne olur aç şunu. Ya örtü ne ya? Çok güzelsin. Vallahi çok güzelsin. Gülme bile bak. Sadece bak bana. Han, hadi. Sadece bak bana. Bak bakayım.
0: Hadi tamam, bak sen geç kalacaksın. Çıkman lazım. Ceylan tamam hadi.
1: Gitmeyeceğim ki.
0: Ne? Nasıl?
1: Gitmeyeceğim.
0: Ne demek gitmeyeceğim?
1: Çünkü seni iyileştirmem lazım.
0: Hadi bak, taksi bulamayacaksın sonra Ceylan. Çık bir an önce hadi.
1: Ay ne söylendin Han ya. Aç bakayım ağzını. Ateşin düşmüş mü?
0: Yapma şunu. Ceylan. Ceylan yapma, tamam hadi yeter ya. Hadi bak, çıkman lazım senin. Tamam hadi çekme ne olur hadi.
1: Hoşsuz Şirin.
0: Ceylan delirme, hadi git al ödülünü. O kadar emek verdin, uğraştın, o canından oluyordun neredeyse o kareyi çekeceğim diye. Şimdi hadi.
1: Çok yaşa.
0: Hadi çık bir an önce.
1: Gitmeyeceğim.
0: Ceylan git diyorum.
1: Gitmeyeceğim, olmaz.
0: Neden?
1: Çünkü sen hastayken çok tatlısın. Yani şöyle bir şirinlik bırakılıp da gidilir mi hiç?
0: Yapma.
1: Ya şu simiklerin güzelliğine bakın. Şu al olmuş yanaklara bakın. Saçları da dağılmış orada bakın. Gözler de çipil çipil ateşten.
0: Demek öyle.
1: Evet öyle.
0: Peki. Gel o zaman sen biraz yakından bak bakalım.
1: Hayır öpme. Ama bana ulaşmamız lazım.
0: Saçma sapan yalan dolan hep.

0: Ne oldu? Neden ağlıyorsun?
1: Bilmiyorum.
0: Demin ne güzel gülüyordun. Ne oldu söylesene.
1: Seni o kadar çok seviyorum ki. Kalbim acıyor.

0: Ne zamandır oradasın sen?
1: Yeni geldim. Bir şey soracağım sana. Onun aranda bir şey yok. Değil mi?
0: Ceylan'la mı?
1: Ceylan ne alaka?
0: Sen kimden bahsediyorsun?
1: Rüyadan tabii ki.
0: Of. Var Neriman, var. Rüyayla aramızda yıllar var. Okyanuslar var, denizler var. Kimsesizliğine kızgınlığım var. Hiçbir yerde istenmeyişine üzülüşüm var. Berbat bir çocukluğun tanıdık geliyor olması var. Sayayım mı başka?
1: Yok. Anladım ben. Özür dilerim.
0: Git şimdi. Bunu sana sordum.

0: Şuraya bak. Getirip koydu leş gibi poşetleri, iyice pislik içinde kaldı burası. Bakteri yuvası oldu yine. Yok, bu temizlemeyecek. Gitmeyecek bu.
1: Of. Abla dökme şunu, her yer.
0: Tekin basma şuraya.
1: Tamam. Bak zaten sadece ablamın eşyaları vardı orada.
0: Nurma, terklerimi getir.
1: Hoş geldin abla.
0: Hoş buldum. Hoş buldum.
1: Nasılsın, iyi misin?
0: Her şeye rağmen diyorsun. İyiyim, iyiyim. Ne yapayım Neriman? Ayakta kalmaya çalışıyoruz işte, ne yapalım?
2: Oo, hoş geldin Gülben. Ne yaptın, evlenebildin mi bu sefer?
0: Evet baba, evlendim. 6'da çocuğum oldu, siz görmeyeli.
2: Neredeydin o zaman?
0: Sevgilimle buluştum. Flörtleştim, geldim. Tamam mı? Oldu mu?
1: Ay, iyice şirazesi kaydı.
2: O nasıl laf Gülben? Ne biçim konuşuyorsun sen? Esat'ı aldatıyor musun yoksa?
0: Hayır baba, ne alakası var? Onunla buluştum diyorum.
2: O senin nişanlın değil miydi? Ne ara küme düştü?
0: Söyledim size. Biz evlenmeyeceğiz. Ha, ama ne zaman ki herkes bizim mutluluğumuza gıpta eder, yanımızda durmayı bilir, o zaman 40 gün 40 gece yaparız baba düğünümüzü. Hiç merak etme sen.
1: İyi beklersin o zaman. 40 yıl 40 sene.
0: Beklerim. Beklerim abla. Sen nasıl bekledin, ben de öyle beklerim. Zaten şu hayatta daha iyi becerdiğimiz bir şey yok. Beklemek en iyisi.
1: Ben beklemedim Gülben. Tamam mı? Ben aileme baktım. Senin gibi de kendimi birilerine beğendireceğim diye yırtılmadın.
0: Hiç umut görmediysen demek.
2: Yeter artık. Bu ne be? Horoz dövüşü izler gibi. Bırakın birbirinizi gagalamayı da, ben acıktım. Kim yapacak yemeği?
0: Ben yaparım baba.
1: Bana bak, bu evde yemekleri ben yaparım. Sen nereden çıktın be? Sen git sevgiline yap yemeğini. Ha, bezelye seviyormuş bir de, sanki mevsimi.
0: Abla, bak lütfen şu konuyu açıp durma. Gerçekten cinlerim tepeme çıkıyor ha.
1: İyi, doktorcuğuna söylersin, indirir o cinleri.
0: Baba, hiç merak etme, yemeğini ben yapacağım. Sen merak etme, kötü enerjilerden uzak afiyetle yemek yiyeceksin.
2: Aman, bu sefer bezelye yapma da.
0: Sakın bana demeyin, yanındaki kızına söyleyeceksin onu. Önüne yakıp yemeği koyan o. Yanındakine söyle.
1: Pis. Ya görürsün, baba kimin yemeğini beğenip yiyecek. Ne bakıyorsun?
3: Evlenmiyor işte. Sen niye hala uzatıyorsun?
1: İyi, koş git sen de gizli gizli evlen o zaman kıvırcıkla. Kıvırcık alsın seni, koş koş koş. Baba sen de evlen hatta ya. Bak Okşan var ne güzel boşta. Bu evden kurtulmuş olursun.
2: İyi fikir aslında.
1: Kime ne anlatıyorum? Sus be. Gevrek gevrek gülüyorsun, gevşek. Yavaş be, atlıyor.
0: Senden yer kalmıyor ki. Malum.
1: Pardon, ne demek istiyorsun?
0: Geniş hacimlisin diyorum.
1: Aa! Bana bak kız, senin saçını başını yolarım ha.
2: Üzülme Safiye. Sen düğüne kadar o kiloları verirsin.
3: Ben bir şey demedim.
1: Defol git. Gülben hadi daha. Akşama kadar bakacak mısın? Babaya serum isteyeyim ben. Kapatma. Ha, pisleşeceğim diyorsun.
0: Senin yolundan gideceğim diyorum.
1: Bence fazla yarışma Gülben. Hışır olursun.
0: Göreceğiz akşam.
1: Ne göreceğiz? Şef kesildi başıma.
0: Biz ne çile çekmişiz deyip şükrettiklerini göreceğiz bana. Bak görürsün.
1: Oho! Göller kurudu be. Vallahi göller kurudu.
3: İyi yıkamıyor.
0: Ama bu... Çıkmıyor bu. Niye çıkmıyor? Ben bunu bir daha yıkayacağım.

0: Ben işim bitti dedin mi? Kay yana, patlıcanı çeviririm seni.
1: Göl diyor bir de. Kendi okyanus kuruttu, haberi yok.
0: Gülben, dikkat et de o bıçak senin elini kesmesin. Sonra kanarsa iğne olmak zorunda kalırsın.
1: Ona gelene kadar abla sen bu çeneyle benim işimi çoktan bitirirsin. Rahat ol yani.
2: Ne haber? Hangi nijanda gidiyor?
0: Baba vallahi sana da gün doğdu ha. Aşk olsun.
2: Oo, yine mi patates ya? Daha dün yemedik mi onu?
1: Baba, bak ben sana patlıcan yapıyorum. Hiç üzülme sen.
2: Yine mi patlıcan ya? Daha dün yemedik mi onu? Anlaşıldı. Bu rekabetten bize hayır yok.
1: Yok, yok, yok. Hayır baba, öyle değil. Ben karnıyarık yapacağım. Evet, bu değişik bir şey. Bayağıdır yememiştik.
0: Baba, benimkisi oturtma. Patates otur, ilk defa.
1: Fırın bana lazım.
0: Kes sesini be. Dibime girme. Açıl, nefes alamıyorum.

0: Gülben'i sen mi vazgeçirdin evlenmekten?
1: Böyle düşünmek içini rahatlatacaksa buyur. Ama gerçek cevabı istiyorsan, hayır. Gülben kalbinin sesini dinledi. Ha, bir de mantığının.
0: Sen aşamadın değil mi şu ev olayını da? Bilendin bana istediğini yapmadım diye.
1: Esat, çok işim var müsaadenle.
0: Tamam o zaman söyle bana. Söyle, itiraf et, ben de seni rahat bırakayım. Small Esat ilk defa sana hayır dedi. Sen de bunu hazmedemedin değil mi?
1: Yo. İyi bile oldu hatta. İhtiyacı olan biri yerleşti eve. Senin o beğenmediğin ev bir işe yaradı.
0: Kim taşındı?
1: Anıl.
0: Ya sen bile isteye mi yapıyorsun benim damarıma basmak için?
1: Yo. Çocuk ortada kalmasın diye yaptım.
0: Ha yani. Bütün oteller doluydu. Koskoca İstanbul'da başka kiralık ev yoktu. Sen de mecbur kaldın. Tuttun onu, Gülben'in burnunun dibine soktun, öyle mi? Beni hastanelik eden adamı, Esra'ya saldıran, Gülben'e deli gibi aşık olan adamı tuttun, onun yanına soktun, öyle mi?
1: Oraları geçeli çok oldu. Çocuk sadece Gülben'in mutluluğunu istiyor. Başkaları gibi bencil değil yani. Kendi isteklerini onunkinin önüne koymuyor.
0: Ya baya baya benle kıyaslıyorsun ya adamı. Enişten de olsun ister misin?
1: Saçmaladığının farkındasındır umarım.
0: Adam deli. Deli, deli. Farkındasın değil mi? Deli o adam. Sen istersen arkadaş olabilirsin, senin bileceğin iş. Ama onu Gülben'in yakınına sokamazsın.
1: İstediğimi yaparım. Kardeşimi nasıl koruyacağıma ben karar veririm. Sınırını bil, canımız sıkılmasın.
0: Öyle mi? O zaman ben de istediğimi yaparım. Ceylan'ın sergisine gidebilirim mesela. Sonra onunla buluşup bir kahve de içebilirim mesela. Hatta sonra onu düğünüme bile çağırabilirim mesela.

0: Nasıl istersen. İstediğini çağır. Öyle bir düğün olacaksa tabii.
1: Canın yandı değil mi?
0: Nasıl can yakmaz Esat? Bütün çirkinliğiyle orada öylece durur. O adını andığın insan da benim için tam olarak öyle.
1: Doğru.

Emrivaki yapan sensin. Ama nasıl oluyorsa kötü olan o. Çünkü sana hayır dedi, değil mi? Han Derenoğlu'na hayır dedi. İnanılmaz bir hata, çok büyük hata.

0: Ne yapacağız abi?
1: İkisinden ne yiyeceğiz? Yapacak bir şey yok.
0: Yiyeceğiz. Kekik kız, yarış atı gibi.
2: Geç abla, geç.
0: Ha, mis gibi oldu be. Ay ne güzel. Vallahi billahi ne güzel koktu ha.
2: Kokar tabii, patlıcan çünkü bu.
0: Hah. Hadi be oradan. Neriman ne kokuyor sen söyle.
3: Söyle. Ne desem? Türlü kokuyor abla.
0: Politik. Cevaba bak. Han sen söyle ne kokuyor?
2: Söyle.
1: Mis gibi karnıyarık kokuyor.
0: Burunsuz. Sen al o burnu çöpe at bence. Bir işe yaramıyor. Ağırlık yapmasın bence.
1: Sordun söyledim abla.
2: Evet. Çocuk dürüst davrandı. Ne var yani bunda? Abla şunu biraz sola kaydırır mısın abla?
0: Ay dokunma. Tamam ben yaparım. Servis yapacağım zaten.
2: Çek onu. Onu çek sen.
0: Ağır.
4: Egül benimkini de bir görseydin.
2: Evet. Aa. Belki seninkinden yemeyecek, benimkinden yiyecek baba. Ah bak.
0: Al baba bak. İyice bak. Tadın kaçtı sanki.
2: Allah Allah. Niye öyle diyorsun abla? Niye ki tadı kaçsın? Baba. Tadın mı kaçtı?
1: Ben ikisinden de alabilir miyim?
3: Vallahi ben de ikisinden de alırım. İkisi de çok güzel görünüyor.
0: Ayrı tabaklara koyalım. Şimdi bunun yağı ağır gelir, benimkinin lezzetini bozar.
3: Allah.
0: Hayır mevsimi de değil ki. Yarın kalkar bu masaya karpuz koyar. Cahil.
2: Dedi tek tip beslenme uzmanı. Bayan aralıksız oruç.
0: Aa şuna bak. Yeni laf duymuş onu satıyor bize.
2: Ha abla. Ha abla. Ha. Al canım. Ver baba. Ay nasıl iyi, nasıl güzel. Ha. Al baba.
1: Tamam mı artık, yiyebilir miyiz?
0: Hadi afiyet olsun.

0: Nasıl? Nasıl? Nasıl olmuş? Nasıl? Nasıl, nasıl?
1: Ana, görmemişin yemeği olmuş. Nasıl, nasıl, nasıl? Ne oluyorsa.
2: Çok güzel olmuş Gülben. Eline sağlık.
1: Ay, afiyet olsun. Burunsuz. Tat da alamıyor. Benimkinin de tadına bak.
2: Çok sıcak.
1: Aç olduk daha bir lokma alacağım. Bak işte.
2: Peki bakalım. Bu da çok güzel olmuş. Eline sağlık.

0: Burunsuz. Tat da alamıyor. Benimkinin de tadına bak.
1: Çok sıcak.
0: Aç olduk daha bir lokma alacağım. Bak işte.
1: Peki bakalım. Bu da çok güzel olmuş. Eline sağlık.
2: Sen de uzat.

Abla, keşke bizim de böyle bir köpeğimiz olsa. Annemle koşa koşa olsun istiyorum. En küçüğün sana benzesin diye. Kardeşlerim.

0: sana benzesin diye. Kardeşler
1: güzel yaşasın, o iyi kalsın.
2: Yuvası gibi olmuş saçın. Git yeniden yap.
3: Ne diyorsun baba ya? Sahiden mi?
2: İyiliğin için diyorum.
3: Baba ya, ama aç oldu çocuk aşağıda, ne yapacağım? Neyse boş ver, beklesin, ben bunu başlayacağım.

Ne onlar, ne sen, ne de benim. İyi olan Gülben. Uzun boylu kızlarım, benim kardeşim tavana bakıp... Ben de ona bakıp ah benim aptal kardeşim. O sana bakar mı ya diyordum. Hem de öyle içimden falan değil ha.

0: Gel, geç kaldık, hadi gel.
1: Ya.

0: İtalyanlardan nefret ediyorum. İtalyanlar için çalışmaktan daha kötü olan tek şey Yunanlar için çalışmaktır. Ve yine geri dönüp lokantada çalışmak zorundayım, lanet olsun. Çok saçma. Adam her gelinin teki dostum. Neşesizim
1: de. Elimi seninle evleneceği için gerçekten
0: konuşma,
1: sersem herif.

0: Ha, bu kelime yaparlarsa biraz büyük yapsınlar, anladın değil mi?
1: Hediyeni taşıyoruz.
2: Bu da ne?
1: Heykelin işte. İstediğin heykel.
2: Güzel.
1: Hey. Ne habersin?
0: Bana da öpücük ver.
3: Ah, bilirsin işte. Elinden her iş gelirse böyle olur değil mi?
4: Kime dokunmam istersin?
1: Ona dokunman gerek mi?
4: Bak, Spiro. Kiminle konuşuyorsun? Kim?
3: Spiro, sen güçlü bir adamsın. Bana ihtiyacım olan bu işi verdin ama oğlumun önünde bir daha sakın benimle böyle...
4: Oğlum da iş oraya gelmesin, tamam mı Tommy?

0: Kartma aldılar. Bu serseriler para içinde yüzüyor dostum. Bize baksana. Sen polis olmak için okuyorsun. Peki niçin?
1: Hayatım adına bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir pislik olduğun için zamanımı boşa harcıyorum.
0: Ne yaptım ki?
1: Black Sabbath konseri. Bunun yüzünden polisliğe bile kabul edilmiyorum artık.
0: O konserin üzerinden milyonlarca yıl geçti.
1: Ama sicilime işlendi. Bunun için seni öldürmeliyim.
0: Lanet bir
1: dostum. Bilmediğimi mi sanıyorsun?
0: Bu lanet bir şey. Hadi gel seni Papagallos'a götürüp bir şey ısmarlayayım.
1: Senin paran yok ki.
0: Param var dostum.
1: Ben seni tuvalete gidiyorum.
0: Üzgünüm dostum.
1: Ya tabii.
0: Ciddiyim, bu iğrenç gerçekten. Hadi her şey benden.
1: Sen çulsuzsun.
0: Sonra ara beni.
2: Ah, yağmur berbat. Geç kaldığım için özür dilerim Bayel.
1: Merhaba Nez.
2: Merhaba. Vicky'yi gördüm. Artık polislik sınavına giremiyor musun? Edine yüzünden mi?
1: Evet, annemle o. Yani ona karşı biraz şeyler anlarsın ya.
2: Evet, teki o.
1: Evet.
2: Tamam, neyse. Şemsiyeye falan ihtiyacın olursa ben buradayım.
1: Tamam, teşekkürler Nez. Güvenlik görevlisi aranıyor, tam zamanlı.
3: Rekor seviyedeki grev ve işsizliğin ardından neredeyse bir yıllık çöp yığınının...
1: Tüm söyleyebileceğim benim silah taşıma iznim zaten var. Geceleri, hafta sonları ne zaman isterseniz çalışabilirim. Okumayı öğrendiğimden beri polis olmak için çalışıyorum.
4: Eminim patron bundan gerçekten etkilenmiştir. Burası New York Polis Departmanı değil. Umarım bunu anlayabiliyorsundur.
1: Evet, evet, evet, anlıyorum.
4: Haftada $200 sana uyar mı?
1: Evet şey, kulüpte çalıştığımda gecede $50 alıyordum.
4: Senin zaten bir işin varmış. Ne kadar şanslısın. Hey Mary, buraya hemen başkasını gönder.
1: Ama kulüp kapandı. Yani bunu kabul edeceğim.
4: Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Tamam öyleyse. Aramıza hoş geldin.
5: Sana sıcak gelmiyor mu? Lanet olası klima çalışmıyor. Tamir edecekler. Yani bana öyle söyleyip duruyorlar ama kim bilir. O şeyle oynamaya devam edersen...
1: Affedersin, ben sadece...
5: Evet, ilk günden sana silah verdiklerine inanamıyorsun değil
1: evet,
5: mi?
1: Evet, yani daha önce hiçbir şeyi vurmamıştım tabii.
5: Pekala, sakın unutma. O yelek sadece kalbini korur değil. Christy değil mi?
1: Evet.
5: Evet, bu doğru. Evet evet, ben Tony. Yani zaten söylemiştim neyse.
1: Evet.
5: Ve bu da Mary ve Gianna. Karım ve kızım. Beni hızlı sürmekten alıkoyan tek neden onlar. Her neyse, günde 8 ila 10 arası alım yaparız. Sonra dolaşarak teslim ederiz. Biraz daha dolaşıp biraz daha alırız. Mal sahipleri fazlasını alırlar. Sonra çarşamba sabahı depoya geri döneriz. İş biter. O
1: bir
5: kadar
1: dakika.
5: Zor değil.
1: Mal sahipleri parayı alır mı?
5: Evet, patronun kuralı ama onlar istedikleri halt yapabilirler. Bütün bildiğim bir sürü dalavere döndü. Çok şey bilmek adamı delirtir. İşi basit tut, işini yap, bir kız bul, ev al. Tamam işte, işler böyledir yani. Parayı alırsın ve buraya arkaya kilitlersin.
1: Arkada kilitli.
5: Sadece $83,000 falan bahsediyoruz. İşte bu kadar. Çantalardan biri rahatlıkla 250 taşıyabilir.
1: Tamam.
5: Şimdiye kadar gördüğüm en büyüğü 6 milyon.
1: Hey, bunu kapatmayacak mısın?
5: Yok yok yok, sorun değil. Sen sadece hazır ol, burada kal. Ben girip çıkarım. Hey sen!
6: İşte geldi.
5: Oh, nasıl yani? Saçını mı
6: değiştirdin? Nasıl gidiyor?
7: Merhaba memur bey.
1: Ne haber evlat?
7: Hey hey, delirdin mi sen? Senin derdin ne böyle? Bunu babana anlatana kadar bekle. Kendini öldürebilirdin. Ne yapıyorsun?
5: Gözünü açık tut da kimse sana gizlice yanaşmasın. Peki o zaman malı taşırken sen burada tüfekle nöbet tutacaksın.
1: Tamam işte burada.
5: Anladın mı?
1: Tamam.
5: Güzel. Pekala, bunu annenin parasıymış gibi koruyacaksın.
1: Arkada mı durmalıyım?
5: Evet, ne istersen yap.
1: Peki.
5: Torbalarda bir sürü salam değil mi?
1: Evet, şakası yok.
5: Arkada ne düşündüğünü biliyorum derken bana güven. Güven bana. Nakit para insanlara çılgınca şeyler yaptırır. Kendine hakim ol.
1: Peki.
5: Arkası cehennem gibi sıcak değil mi?
1: Aynen öyle.
5: Evet dostum, buna alışırsın. Dinle, bugün kızımın doğum günü. Yani erken çıkmam gerek, tamam mı?
1: Tamam, kulağa güzel geliyor.
5: Torbaları sıraladıklarında veya ne halt yapıyorlarsa o süreçte senin yanında olacağım. İçeri gel.
1: Dur, beni paranın yanında...

0: da bırakmana hiç aldırmıyorlar.
1: Kim? Patron mu endişelenecek? Yukarıda bir yıl suçlu var. Bunun için kendini üzme. Biz burada sadece işlerimizi hallediyoruz. Tamam mı? Kapının anahtarını burada tutuyorlar.
0: Tamam. Sen ne dersen.
1: Asgari ücret. Gel sana güzel şeyleri göstereyim.
0: Bu sorun olmaz mı?
1: Bilmem, ona sor. 1, 2, 3, 4. O kadar da yaratıcı değiller.
0: Evet, fenaymış.
1: İşte burada. 25 milyon dolar.
0: Bu 25 milyon dolar mı?
1: Aşağı yukarı öyle.
0: Milyon mu?
1: Hey, dur. Dikkat et, tam orada kamera var.
0: Aa, tamam.
1: Evet, tamam, neyse, üst katta işlerini bitirdikten sonra dolana kadar buraya yağarız. Çoğu zaman sürücüler üst kata çıkmazlar bile.
0: Peki burada ne kadar olduğunu nasıl biliyorlar?
1: Bilmiyorlar.
0: Bilmiyorlar mı?
1: Hayır.
0: Yani paranın birazı kaybolursa...
1: Birazının kaybolması buralarda ilk olmaz dostum.
0: İçeride köpek mi var?
1: Evet, köpek var. Gel buraya, bu Barney, unutmuşum. Yaşlı bir adam gibi, kulakları hiç duymaz.
0: Ne, orada mı yaşıyor?
1: Orada parayla beraber kalıyor. Hadi devam et.
0: Delilik bu.
1: Hadi yatağına git. Oh. Hey, bu Maria. Hadi burayı kilitleyelim. Sakın unutma, buraya geldiğinizde ortağın çok şiddetli nezle olmuş durumdaydı, tamam mı?
0: Anladım.
1: Bu sefer beni kollamalısın.
0: Tamam, peki.
1: Şu anahtarları masanın arkasına koy, yarın görüşürüz.
0: Tamamdır. Köpeğe bak sen.

0: Vay. Bu gece izin mi aldın baba?
1: Merhaba. Hayır, sadece biraz ara verdim.
0: Aferin sana. Burada neler oluyor?
2: Babanı işten çıkardılar.
0: Ne?
2: 10 yıldan sonra hiç uyarmadan emin.
1: Tamam,
2: ne tatlı. İyi insanlar değil
1: tamam,
2: mi?
1: Tamam, yeter.
0: Ne, geçen gece tuvalette olanlar yüzünden?
2: Hı-hı, tabii ki o yüzden.
1: Sorun değil, gerçekten yeter.
2: Hayır, hayır, sorun var. Hakkı yoktu, tamam
1: mı? Patron olan o hakkı var.
0: Hayır, neden olsun ki, o serserilere karşı durduğun için mi yani?
2: Tabii ki bu yüzden. Hayatlarını suçlu gibi yaşayan bir grup kabadayı işte.
1: Yeter.
2: Hepsi o kadar.
1: İkiniz de yeter.
0: Hayır, yetmez. Orada 10 yıldır çalışıyordun, öylece yeter, buraya kadarmış mı diyecek?
1: Söyleyecekleri tam olarak bu. Böyle yapabilirler ve yaptılar da.
0: On yıl boyunca babam bu adamlar için çalıştı. Peki ne elde etti? Hiçbir şey. Ne emekliliği var ne de sigortası. Bu olaylar beni endişelendiriyor.
3: Tabii hepimiz bunlar için endişeleniyoruz evlat. Ne yapacaksın? Hadi işe koyulalım.
0: Parti iyi geçti mi?
3: Sirke gittik, ne yaparsın? Canan çok sevdi. Palyaçolar filan vardı. Tek boynuzlu at filan, çılgınca şeyler işte.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Peki şu Empire anlaşması nasıl yani? Sigorta, emeklilik işleri falan?
3: Yine mi emeklilik? Bunu düşünmek için çok gençsin. Özellikle bu kabadayılarla, inan bana.
0: Sürekli bunu söylüyorsun. Olay nedir? Sahtekar mı bunlar? Herhalde sürekli o odada boş boş
3: evet.
0: Oturmuyorlar.
3: Orada oyun oynamıyorlar dostum. Sen burada bekle oldu mu? Sen de karikatür gibisin yani. Çok fazla kafaya takıyorsun. Merhaba millet.
4: Tony, ne haber adamım?
3: İnan bana, şu noktadan itibaren ağır yükselin omuzlarında. Bunun için yeteri kadar para ödemiyorlar.
5: Ellerinizi kaldırın! Tamam, ellerinizi kaldırın! Ellerinizi kaldırın! Kapa çeneni! Kapa çeneni! Silahını yere bırak!
0: Hayır!
5: Hemen!
0: Dur! Hayır!
5: Bırak beni! Öldüreceğim seni! Bırak beni, seni kahrolası!
0: Senin pis şekerim, hayır.
6: Maria. Buraya gel pis şekerim.
5: Hadi
6: arabaya bin.
5: Parayı bırak. Çabuk.
7: Hadi koş. Pislik herifler.
6: Hadi.
8: Çocuk çelik yelek giydiği için şanslı. Yoksa işi bitmişti.
9: Biliyorum.
8: Çocuğun adı Potami. İşte orada.

0: Onunla konuşacağım. Ben Jerry Ransom. Polis. Dedektif yani.
1: O öldü mü?
0: Evet. Büyük olasılıkla. Dinle Bay Potter. Hey. Oh. Sakin ol, tamam mı? Dinle. Bununla bir ilgin varsa tüm bu olanlarla sadece beni dinle. Benimle açık konuşup şimdi söylemen daha iyi olur. Sana bir şans veriyorum. Senin için uygun mu? Zamanını harcamayacağım. Kendi zamanımı da. Benim de bir hayatım var. Yapmam gereken yığınla şey var, tamam mı?
1: Zaten diğer polislere söyledim. Tamam mı? Bununla hiçbir ilgim yok. O iyi biriydi. Ondan hoşlanmıştım. Bir ailesi vardı. Şimdi beni bir salın artık, tamam mı?
0: Sorun yok. Çocuk temiz.
2: Ne?
0: Temiz. Çocuk temiz. Bırak gitsin.

0: Oldu, ben gideyim. Annem size bir uğrayıp hayatta olup olmadığına bakmamı istedi.
1: Biraz daha kal.
2: Hala yaşıyorum.
0: İyi misin?
2: Evet, yani nasıl desem. Kaburgalarıma tekmeyle falan vurulmuş gibi.
0: Evet, vuran şey silahta, o başka.
3: Evet, bunun için Tanrı'ya şükrediyorum.
0: Tamam, ben artık gideyim.
1: Nereye gidiyorsun?
3: Yemek istemiyorum.
1: Otur da bir şeyler ye.
0: İşe gitmeliyim. Sonra görüşürüz. İyi olduğuna sevindim Chris.
2: Sağ ol Nancy.
0: İyi geceler.
3: İyi bir kız bu.
2: Evet.
1: Evet, çok iyi bir kız, ondan hoşlanıyorum.
2: Ben de kardeşim gibi hoşlanıyorum.
0: Kapa çeneni. Orada.
1: Hey. Önemli olan güvende olman, Tanrı'ya şükür.
3: Peki ya ortağın, iş yeri ailesiyle ilgilenecek mi?
2: Öyle diyorlar.
1: O zaman yapacaklar değil mi?
2: Öyle diyorlar.
1: Güzel.
4: Hey! Merhaba. Ne haber? Herif, babanın çelik adam olduğunu düşünmüştüm değil mi?
1: Lafına dikkat et.
4: Konuşmam için üzgünüm. Ne oldu yani ha? Lanet bir bomba mıydı
3: arkadaşı
4: yoksa?
3: Arkadaşı daha yeni öldürüldüydü.
4: Olamaz. Bu iğrenç. Dalga mı geçiyorsun?
1: Biliyor musun? Yani... Seninle takılıp o Led Zeppelin konserindeki şeyleri yapmamış olsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı.
4: Evet, biliyorum.
1: Chris şimdi polis memuru olmuştu.
4: Biliyorum, bu yüzden kötü hissediyorum. Bu arada hala konser değil mi? Keşke Zeppelin'i görseydik. Hey dostum, ne oldu? Söylesene.
2: Bilmiyorum.
4: Nereye gidiyorsun?
2: Gidip biraz uzanacağım.
4: Uzanacak mısın? Neden herkes ben gelince gidiyor ki?
5: Başarısız bir zırhlı araç soygun denemesinin ardından geriye bir ölü ve Manhattan'ın 125. ve Lenox Caddesi arasında gündüz vakti bir bombanın nasıl patlatıldığı gibi bir sürü soru kaldı. Polis soyguncu olarak şüphelendiği iki kişiyi araştırıyor. İkisi de maskeli olan şüphelilerin olay yerinden mavi bir minibüsle kaçtıkları açıklandı.

0: Potamis.
1: Evet.
0: Artık geceleri burada çalışacaksın.
1: Ne? Neden?
0: Adamlarımıza silahı başka silahlı adamlara ateş etsinler diye veriyoruz.
1: Ben Tony'yi kolladım, tamam mı?
0: Harika. Geceleri burada çalışacaksın. Gidebilirsin.

0: Hey, işte burada. Kirli Harry.
1: Evet, iyi çıkardın.
2: Geceleri parayı içeri getirmeniz gerekmiyor mu sizin?
0: Bilmem, öyle mi yapmalıyız?
2: Sadece soruyorum.
0: Biz de öyle.
1: Para orada güvende.
0: Kesinlikle, sen gözünü monitörden ayırma, başımıza bir şey gelmesin. Anladın mı? Güzel. Gidelim.
1: Evet, patronların umurunda değil, bizim ne olsun ki?
0: Boş ver gitsin, benim evde çocuklarım var.

0: Hüdükler Tony'nin eşine 50 bin yerine 5 bin veriyorlar. Kesin çalıyorlar biliyorum.
1: Ne, patronlar mı?
0: Tabii ki patronlar. Oradaki herkesin bir pisliği var.
1: Evet, sen her şey herkes kardeşim.
0: Evet tabii. Şaka gibi.
2: Hadi yap şunu yap.
0: Gel karşıya geçelim, o adamlarla konuşmak istemiyorum.
1: Ne, babam bugün çalışıyor mu?
0: Hayır, onu...
1: Ne oldu?
0: Onu kovdular.
1: Ne?
0: 10 yıldan sonra onu kovdular. Ne? Bu kadarmış işte.
1: K***nin içinde kendilerini bir şey sanıyorlar. Kahrolası kodamanlar.
2: Anlamadım.
1: Dedim ki bu adamın babasını 10 yıldan sonra yürü, kovdunuz mu?
2: Doğru mu duydum, anlayamadım.
1: En azından biraz daha vefakar olabilirdiniz. Beni anlıyor
2: musun? Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: K***nin içinde kahrolası kodamanlar değil mi? Pislikler. Ben de trene binerim. Pislik. Biliyor musun, çalıştığın yeri soymalısın dostum. İyi korunmadığını söylüyorsun, öyleyse...
0: Evet haklısın, soymalıyım.
1: Evet evet haklıyım, seni satmayacaklarını mı düşünüyorsun? Arkadaşını sattılar. Baksana, dul bir kadın. Bunu bir düşün, çocuklarını düşün kardeşim.
0: Evet orayı soymalıyım.
1: Evet soymalısın. Bunu halledeceğiz, değil mi?
3: Lanet olsun.

0: Tamam dostum, bırak da bir...
1: Kamera açıldığında kamera görmüyor bile.
0: Ama bak, akşam çıkıp biraz eğlenebiliriz değil mi?
1: İyi tamam, pekala.
0: Teşekkürler tanrım.
1: Önce bir yere herkes uğrayacağım sonra. Olsun, durma, yürü hadi.
0: $100 mı bırakıyorsun? Yapmak istemiyorum ama ciddiyim. Hey, burası. İş yerimiz burası.

0: Hey, burası. İş yerimiz burası.
1: Yine de bir sürü para değil mi?
0: Evet. Jackson Aysan Porto Rico'larla. Teşekkürler güzelim. Onun kim olduğunu biliyorum.
1: Porto Rico'lu ha?
0: Hey dostum. Gidip selam vereceğim.
1: Hey, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?
2: Olmaz. Burası VIP
0: evet,
2: sadece.
0: Biliyorum.
3: İhtiyacınız olduğunda sadece benimle konuşun. Jimmy sizinle ilgilenecek.
0: Lanet olsun be, harika. Buradan her yer görülüyor. Baksana Chris'i görebilir.
3: Çıkar mısın lütfen? Hadi.
0: Tamam, ne öyle? Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani ben hiç yapmadım da. Ha tanrım. Gerçekten böyle mi konuşursun sen?
3: Eddie.
4: Söyler misiniz kim bu?
3: Bahçeni. Buraya gel. Bu komik adamdan hoşlandı.
0: Biri değilim. Beni nasıl biri sanıyorsun? Sen yapma dostum. Bu adam bana para verip başından...
3: Evet.
0: Lanet odağım masüstü.

0: Lanet odağı masüstü gördük. Hı?
1: Evet, sadece merak ettim. Nasıl bu kadar çok parayı aldın ve hiçbir şey...
2: Herif kafandan nasıl bir fikir geçiyorsa çıkar
0: gerçekten
2: onu aklından.
0: Gerçekten bak, ne soracağım? En kötüsü ne olabilir dostum? Bak,

0: Ne? Farelerden başka bir şey yok. Burada ne kadar çok güvenlik ihlali var. Haberin var mı? Çılgınlık.
1: Evet, o. Neredeyse. Son bir kez daha binayı gözden geçireceğim. Bir şey olursa sesle.
0: Tamam. Ne derler bilirsin. Vücudunu geliştirmenin tek yolu ağırlığı arttırarak çalışmaktır. Yanmayı hissetmelisin.
2: Tabii.
0: Çok.
1: Anlaşıldı. Harekete geçin. Gidelim. Bu kadar ağırlık yet. Hazır mısın? Yapalım şunu. Polis! Kıpırdamayın! Silahlarınızı atın!

0: Anlaşıldı. Harekete geçin. Gidelim. Bu kadar ağırlık yet. Hazır mısın? Yapalım şunu. Polis! Kıpırdamayın! Silahlarınızı atın!
1: Ciddi.
2: 10-70
3: benimle. Durumu izliyor musun? Desteğe ihtiyacımız var. Burada desteğe ihtiyacımız var. Biri bana cevap versin. Konuş benimle. Konuş benimle.

0: ciddi.
1: 10.70.
2: Benimle. Durumu izliyor musun? Desteğe ihtiyacımız var. Burada desteğe ihtiyacımız var. Biri bana cevap versin. Konuş benimle. Konuş benimle.

0: ciddi.
1: 10.70.
2: Benimle. Durumu izliyor musun? Desteğe ihtiyacımız var. Burada desteğe ihtiyacımız var. Biri bana cevap versin. Konuş benimle. Konuş benimle.
3: Bunu yapacağım. Daha fazla bu işe katlanamayacağım dostum. Bununla işim bitti. Bitti.

0: Elini ver. Hiçbir yere gitme. Bu bende, tamam mı? Burada dur. Bizi kolla, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ben hemen döneceğim.

0: 3.
1: Hadi Loxley.
0: 6.
1: Çabuk. Koşun, koşun. Koşun.
2: Rob. Robin.
1: Clayton nerede? Nerede o?
0: Onu yakalamışlar.
1: Ekipten ayrılma Loxley.
0: O hala hayatta. Onu duyabiliyorum.

0: Loxley!
1: Ölmediyse de ölmüş olmayı diliyordum. Bırak onu Rob. Rob! Rob!
0: Loxley, unut onu!

0: Koruyun beni.
1: Clayton.
2: Rob, yardım et.
3: Saklanın! Saklanın! Tuzak bu!
2: Rob!
3: Taş atanlara işaret ver. Çabuk.
4: Baş üstüne.
3: Loxley. Taşlar geliyor. Geri çekil. Emrediyorum. Loxley bırak onu. Hepimizi öldürteceksin
1: oğlum. Hayır yaşıyor. Onu bırakamayız. Hayır.
3: Karar senin hayır. Değil diyorum. Emir bu.
5: Dikkatin. Hadi. Atın.
6: Lanet olsun, çekirge sürüsü gibi geliyorlar.

0: Hadi hadi. Emirlere niye uymak gerektiğini anladın mı şimdi? Ha? Kampa geri çekiliyoruz. Evet, bana bilgi lazım. İstihbarat, garnizon, birliğin hareketleri. Biz çok seni pis domuz.
1: Hayır, hayır,
0: hadi,
1: lütfen.
0: Hadi çabuk, hadi. Hadi.
2: Sana bakma dedim. Dizüstü çökme, konuş.
1: Lütfen. Hadi. Lütfen.
0: Yap hadi.
3: Giz. Ne yapıyorsun?
0: Görevimi Locksley. Yukarıdan yeni emirler geldi. Beğensen de beğenmesen de burada hepimiz güçsüzüz.
3: Ama silahsızlar.
0: O zaman gidip onlar için dua etmeye başla. Martin.
2: Efendim?
0: Bir tane daha çıkar hadi.
2: Memnuniyetle. Gel buraya. Buraya gel.
1: Kurtar beni.
2: Hayır. Eğil
1: Selim. Selim. Bırakın onu.
2: Eğil dedim sana.
1: O benim oğlum.
4: Lütfen kurtar
1: küçük
4: beni
1: çocuk.
4: Baba.
1: O benim oğlum.
4: Kurtar beni. Kurtar
1: onu bırakın.
4: Beni baba lütfen.
1: Size bildiklerimi anlatayım. Lütfen her şeyi. Hiçbir şeyi bilmiyor.
4: Kurtar
1: onu
4: beni.
1: Yerine beni alın. Hayatım boyunca Haçlıları
4: lütfen,
1: öldürdüm.
4: Baba.
1: Aldığım her kurtar nefes beni. Tarzınıza bir ara kay.
0: Evet çok haklısın. Eğer oğlunu kurtarmak
4: baba.
0: İstiyorsan
4: kurtar
0: bana bir şey
4: beni.
0: Ver. Bir şey ver
4: baba,
0: bana.
4: Kurtar beni.
0: Bin asker.
4: Baba.
0: Doğu'da. Askerlerimiz önceki gün Tarnor'u hezimete uğrattı.
4: Kurtar
0: başka
4: beni
0: bir
4: baba.
0: Şey söyle.
1: Başka bir şey bilmiyorum
4: yardım
1: ben.
4: Yardım et
1: o
4: lütfen.
1: Benim oğlum. Sadece onu kurtarmaya çalışıyorum.
4: Baba.
0: Sana bir teselli
4: kurtar
0: vermek
4: beni.
0: Lazım.
4: Baba kurtar beni.
0: Kurtaramaz.
4: Yardım
1: Selim.
4: Et.
1: Selim.
4: Baba yardım
1: Selim.
4: Et.
1: Selim.
4: Baba.
1: Selim.
4: Kurtar beni.
2: Sakin ol. Rob sakin ol dedim. Tamam.
0: Geri çekil Locksley. Görevini hatırla. Çocuğu öldürün.
1: Selim. Hayır. Selim. Selim.
0: Yakalayın.
3: Hayır. Seni öldüreceğim.
0: Lord olmasan seni vatana ihanetten astırırdım. Bu işe yaramaz beyi tekneyle İngiltere'ye yollayın hadi.

0: Sana bir hediyem var.
1: Malikanenin mi?
0: Artık senin evin. Ben yokken orada olduğunu bilmek istiyorum. Seni seviyorum.
1: Hayatta kal. Ve bana geri dön.
0: Sana söz veriyorum.

0: El koyma. Nottingham şerifinin eliyle.
1: Marion! Marion!

0: Tanrım, günahlarımızı affet. Sen yaratansın. Hangi günaha girdin oğlum?
1: Tak. Marion nerede?
0: Robin? Robin, sen ölmedin mi?
1: Hayır, yani gerçi denemedim değil.
0: Ama ölen askerler arasında adın okundu senin.
1: Ne?
0: 2 yıl önce bize öldüğün söylendi. Marion senin için tören düzenledi. Çok güzeldi. Çok duygulu bir anma konuşması yaptım ama ne yazık ki kaçırdın. Yani kaçırmış olmana sevindim çünkü çok uygunsuz olurdu ölmediğin ortadayken.
1: Tak!
0: Evet.
1: Ölen askerler arasında adımı kim okudu?
0: Şerif ama Robin...
1: Marion nerede?
0: Bak sen gittikten sonra her şey büyük ölçüde değişti Robin. Sen öldükten sonra Şerif savaş vergisi teminatı olarak Loxley malikanesine el koydu ve Marion'u dışarı attı. Sadece onu da değil, savaş hırsıyla hepimizi eziyor. Geçiş ücretleri, vergiler, halkın büyük kısmını Nottingham'ın dışına sürdü.
1: Nereye peki?
0: Madenlere.
1: Şu an orada mı yani?
0: Evet ama Robin, Marion... Bu işin sonu iyi değil.

Yakalayın şunu! Şerif'in emridir! Bu tarafa getirin!

0: Sen... Burada ne işin var?
1: Yarım kalan bir işimiz var.
0: Hayır, iş falan yok. Sen öldürmeye...
1: Yeminde 3 ay kaçak yolculuk yaptım. İstersem seni orada öldürebilirdim. Yani onun için burada değilim. Kadınını gördüm İngiliz. Güzel bir kadınmış.
0: Artık benim değil çünkü şiir...
1: Seni savaşa yolladığından beri.
0: Beni öldürmeliydin. Herkes öldüğümü düşünüyor. Cehennemde olmalıyım.
1: Cehennem ne bilmek istiyor musun? Bu savaşta elimi kaybettim. Hemşerilerim zincirlendi. Topraklarım talan edildi. Ve oğlum Selim öldürüldü.
0: Onu kurtaramadığım için üzgünüm.
1: Ama denedin. Savaşta onca yılım geçti ve ben hiç böyle bir şey görmemiştim. İşte bu yüzden seni seçtim ya.
0: Beni mi seçtin? Niçin?
1: Bak, bu savaş, bütün savaşlar ve burada olup biten her şey tarih kadar eski. Zenginler zenginleşiyor. Güç sahipleri masumların kanıyla daha da güçleniyor. Senin, benim ve oğlumun kanıyla. Artık buna bir son vermek istiyorum. Ancak maalesef tek başıma yapamam.
0: Sadece iki kişiyiz, ne yapabiliriz ki?
1: Güçsüz olduğuna inanırsan, güçsüz olursun dostum. Beni takip et İngiliz.

0: İyi günler, iyi insanlar. Bugün Arabistan'daki o barbarların tehdidiyle karşı karşıyayız. Bizden nefret ediyorlar. Özgürlüğümüzden, kültürümüzden, dinimizden. Ancak bugün çölde yakın düşmanla karşı karşıyalar. Yani Haçlılarla.
1: Buradan başlayalım.
0: Ama yarın bu konuda tereddüdünüz olmasın ki buradaki herkese, Nottingham'dakileri uzaktaki düşman olarak görüp buraya da gelecekler. İstila edecekler, çoğalacaklar, saraylarımızı mahvedecek, kilisemizin canını okuyup çocuklarımızı öldürecekler. Bağnaz inançlarıyla evlerinizi yakacaklar, arazilerinizi yakacaklar. Bu yüzden savaş vergisi teklifim bu kadar önemli. Nottingham sadece bir şehir değil. Burası büyük kilisemizin ve görkemli Haçlı seferlerinin bankası ve atan kalbidir. Bir kişinin bu görevden kaçması, bir kişinin payına düşeni ödememesi, bir okçunun oksuz kalması ve bir Hristiyan askerin aç kalması demektir. Bunu unutmayın.
2: Şerif, halkım zaten sahip olduğu her şeyi verdi.
0: Vergi teklifimi oylamaya sunmayı öneriyorum.
3: Destekliyorum.
4: Nottingham halkı ölmek üzere. Kırılma noktasını geride bırak.
0: Genç hanım, bir savaş görene kadar kırılma noktasının ne olduğunu bilemezsiniz.
4: Siz nereden biliyorsunuz?
5: Evet, kesinlikle öyle.
0: Maliye Bakanı, bir karar verdiniz mi acaba?
3: Evet, verdik. Efendim,
6: Şerif, Locksley Lord'unun oyu henüz sayılmadı.
0: Locksley'li Robin mi? Ne yani, artık hayaletler de mi oy kullanıyor?
6: Evet,

0: Şey, Robin yaşıyor. Efendim, öyle duydum.
1: Yaşıyor mu?
0: Bugün görülmüş, savaştan eve dönmüş.
2: Gerçekten mi?
3: Nerede peki?
2: Nerede peki?
3: Robin yaşıyor mu?
1: Peki Robin kim görmüş?
0: Affedersiniz efendim, günah çıkartmanın gizliliğine giriyor bu.
1: Yani onu sen mi gördün?
0: Hayır, öyle demedim. Onu gören herhangi biri olabilir.
4: Tanrım. O zaman oylama Loxley'nin oyu da sayılana dek ertelenmeli.
3: Evet, bu doğru.
5: Doğru söylüyor.
3: Evet.
6: Haklı.
4: Sen iyi misin?
6: Meclis toplantısı bitmişti.
2: Çocuklarımızı boğmak, arazilerimizi satmak. Sanki Nottingham'da herkes sürekli savaş içinde yaşamak istiyor gibi.
7: Sinirlenmek mi istiyorsun yoksa ödeşmek mi?
2: Şerifi indirmek istiyorum. Onu en hassas yerinden
7: onu
2: vurmak
7: iktidarda
2: istiyorum.
7: İktidarda tutan tek bir şey var.
2: Arkasında koca bir kilise var. Ordusu
7: para.
2: Da... Ne? Yani halktan savaş için topladığı para mı?
7: Onu çalacağız. Adamı duydum. Nottingham Haçlı Seferlerinin bankası ve atan kalbi. Ve ben o kalbi bıçaklamak istiyorum. Senin için intikam, oğlum için adalet.
2: Ben Robin.
7: Yahya İbn Umar.
2: Yahya... İbre miydi, neydi?
7: Hayır.
2: Yahya...
7: Lütfen devam etme. Senin dilinde John. Umar'ın oğlu.
2: John olsun madem.
7: Geceleri Şerif'in ulaklarını, geçiş ücreti toplayanları ve vergi tahsillerini soyacaksın.
2: Ya gündüzleri?
7: Lord Loxley olacaksın. Eski kimliğine bürüneceksin. Dünyanın en tiksinç insanlarıyla yiyip içeceksin. Zenginlerle.
2: Peki bunu niye yapacağım?
7: Savaş için toplanan paranın nereye gittiğini bilmek istiyorsan cazibeni kullanıp düşmanı etkilemen gerekiyor. İplerin kimin elinde olduğunu öğrenmek için.
8: Rob!
2: Marion. Geleceğini biliyordum.
7: Bak ne olursa olsun ne yaptığımızı bilmemeli.
8: Rob!
7: Bu bizim için çok tehlikeli. Yakalanırsak hepimizi öldürürler. Ne kadar istersen iste aşağı inemezsin, anladın mı beni? Onu seviyorsan plana sadık kal.

0: Şişenin dibine vurduğunu görmek için okyanusa açılmadım ben. Belki yeniden seni sever. İnşallah. Gerçekten ne yaptığımızı öğrendiği zaman yani. Ama daha önce değil.
1: Hadi başlayalım o zaman.
0: Yakara! İsa'nın ikinci gelişi kadar yavaşsın.
1: Evet. Hayatımın 4 yılını insan öldürmekle geçirdim.
0: Ama beni ıskaladın değil mi?
1: Evet, kimse mükemmel değildir.
0: Sen olmalısın. Saniyede 2 ok atabilirim.
1: Tabii, saniyede 2 ok atabilirsin, evet.
0: Ne yani, benden hızlı mısın? Vur beni.
1: Anlamadım.
0: Bizden yüzlercesini öldürdün. Bir tane daha öldür.
1: Peki.
0: Hadi ama. Vur beni dedim. Çok yavaşsın. Hadi bir daha dene. Tekrar. Hadi İngiliz.

0: tekrar. Çok yavaşsın. Bu yakın dövüş bir savaş olacak. Sana sokak silahı lazım. O eski şeyi bana ver, odunu. Elini gevşet. Bırak yay avucunda rahat dursun. Şimdi dene. Tekrar. Ama bu sefer diğer tarafı dene. Yeni ok için bir saniye kazandırır. Evet. Daha hızlı hadi. Tekrar. Daha hızlı. Daha hızlı. Evet. Oo. Eskiden lordtun ama artık sadece bir hırsız olacaksın. Sol. Sana yolu göstereceğim. Bu bildiğin savaşlardan olmayacak. Sağ, sol.
1: Ok ver.
0: Sağ. İşte böyle. Daha hızlı. Daha güçlü. Daha hızlı İngiliz.
1: Paltoma ne yapıyorsun?
0: Çok uzun. Seni yavaşlatıyor.
1: Ne zaman gerçekten hırsızlığa başlayacağım? Ayrıca bu paltoyu çok seviyordum.
0: Artık o bir ceket oldu. Elini kılıfa dönüştür. Ne kadar çok ok tutabilirsen o kadar çok atabilirsin.
1: Kapa çeneni, işimi kolaylaştırmıyorsun.

0: Kimliğini gizleyerek savaş. Gölgelerden çıkıp saldır. Ateşe karşılık verdiklerinde sen gitmiş olacaksın.
1: Sırada ne var?

0: Eski çamaşırlarımı karıştırmışsın John.
1: O paçavralarla Şerif'i görmeye gidemezsin. Savaş harcamaları için bağış yapıp onun gözüne girmen gerek.
0: Gözüne mi gireceğim? Kellesini uçurmadığıma dua etsin.
1: Kuyruğu çekeceğiz. Bakalım kim çıkacak.
0: Yani
1: parayı takip etmek için Şerif'in güvenini kazanman gerek.
0: Peki ne bağışlayacağım bakalım? Para içinde yüzüyor sayılmayız, öyle değil mi?
1: Bu gece ücretli köprüye saldıracaksın.
0: Bak bunu sevdim işte John.
1: Bana katılmana sevindim İngiliz.
0: Bu ne?
1: Oğluma aitti.
0: Teşekkür ederim.
1: Çalmak mı istiyordun? İşte vakti geldi.
2: Şunu aracı durdur. Sen
3: Şerif'in köprü ücretini ödemelisin.
2: Şerif'in emri gereği ücret ödemelisin.
3: Çantasına bak. Hey, arkanda ne var?
4: Eskiden ödemek gerekiyor.
2: Hadi ihtiyar, hadi. Sökül paraları. Hey, nerede o?
4: Başka paramız
2: nereye
4: yok
2: gitti?
4: Ama.
2: Nerede dedim? Nereye gitti? Hey!

0: Lord Locksley. Nottingham'da herkes öldüğüne dair çıkan trajik söylentilerin doğru olmadığına sevindi. Hizmetlerin için şahsen teşekkür ediyorum.
1: Beni

0: Farklı bir dava için askere yolladınız. Benim için bir onurdu efendim.
1: Umarım adamlarını almış olmamı bana karşı kullanmazsın. Yazık ki savaşın belirsizliği içindeyiz.
0: Hiç dert etmeyin. Şimdiden yoluna koyuyorum. Yapmanız gerekeni yaptınız efendim. İşte bana düşen pay. Savaş masrafları için.
1: Ama zaten çok şeyi feda
0: ettim. Hayır, askerlerimizin ihtiyacı var biliyorum. Oradaydım. Lütfen.
1: Madem döndün, umuyorum seni daha sık görebilirim.
0: Siz ne kadar uygun görürseniz, güveninizi kazanmayı çok isterim.

0: Cömertliğinle bizi çok utandırıyorsun, Locksley.
1: Lordların sonraki toplantısı için davetiye göndermenizi bekliyor olacağım.
0: Zaten bu senin hakkın. Neticede sizin gibi insanların oyuna ihtiyacımız var, değil mi?
1: Bana olan güveniniz gurur verdi.
0: Biliyorum.
2: Rob,

0: Ben malikaneye uğradım. Çünkü seni görmem gerekiyordu da.
1: Başka bir şey var mı?
0: Bunu neden zorlaştırıyorsun?
1: Kolaylaştırmamı mı bekliyorsun yani? Meryem, beni bekleyeceğine söz vermiştin.
0: Bana öldüğünü söylediler.
2: Lord Luxley. Lord Luxley.
1: Bak, çok üzgünüm ama gitmem gerek.
2: Onunlayken sana güvenmiyorum.
3: Ne? Rolümü oynadım.
2: Motivasyona mı ihtiyacım var? Ne yaptığımızı öğrenirse onun da bizimki gibi kellesi gider.
1: Çok motive oldum. Sağ ol.
4: Anlaşılan Lord Luxley bugün aşırı bolluğa neden oldu. Alarm vermeden önce ona kadar sayayım mı?
1: Sen onu 20 yap.

0: Kim geldi?
1: Bilmiyorum.
2: Efendim, yine bir soygun oldu. Bundan hoşlanmayacak. Efendim, ilk bakışta mali olarak pek de ideal sayılmayacak bir şey yaşandı diyebilirim. Ama Tanrım bana, Tanrım bana güç ver. Efendim, yine küçük bir vaka yaşandı. İyi haber şu, muhafızların hiçbiri acı çekerek ölmedi.
3: Ne?
2: Bağış kutusu. Pazar ayininin sırasında gözümüzün önünde çalındı. Dün gece de yoldan geçiş ücretleri, yani zor bir durum.
3: Pembroke, o evrakı hemen güvenli bir şekilde kilitle. Bundan başka kimin haberi var?
2: Doğrudan size geldim. Ama başdiyakoza bildirilmeli sanırım bu.
3: Hayır. Dedikodu yoluyla kardinalin duymasını istemez.
2: Efendim ama bu kilisenin
3: meselesi. Bu asayiş meselesi. Asayiş benden sorulur. Güvenliği arttırın. Toplanan bütün vergiler doğrudan sayım odasına yollanacak. Hazinedeki muhafızları da iki katına çıkar.
2: Emredersiniz efendim.
3: Bir kuruş daha kaybedemem.
2: Efendim, siz epeydir günah çıkarmadınız. Rahibinize içinizi dökmek ister misiniz?
3: Benim vicdanım rahat. Ya seninki?
2: Ne kadar çabalasam da benimki hep biraz oynak.
3: Öyle de olsa küçük günah çıkarma kabininde kulaklarını aç ve hırsızdan söz eden olursa bana sor.
2: Efendim, saygısızlık olmasın ama günah çıkarmak kutsaldır.
3: O hırsızı yakalayıp onu boğuncaya kadar hiçbir şey kutsal filan değil.
1: Bugün geç kaldım.
2: Sadece ziyaretlerimi yapıyorum. Canım yiyecek bir şeyler istedi, o yüzden geldim. Şerif'in hırsızlardan dolayı çok daha katı olacağını söylemeye geldim. Bu planlarımızı bozuyor. Sen nasılsın?
1: İdare ediyorum. Biri yardım etti. Kapıma bir kese para bırakmış.
0: Hood mu? Artık ona Hood diyorum. Kulağa hoş geliyor değil mi?
1: Neden bana para verdiğini bilmiyorum. Gururum okşandı.
0: Okşanmalı da.
1: Ama keşke bana değil de halka verse.

0: Saygısızlık etmek istemem Şerif. Ama bu hırsız sizi maskaraya çevirdi.
1: İzin verirseniz, ben ödül öneriyorum.
0: Herhalde paraya bir izin vermemizi önermiyorsunuz.
1: Hayır, ben kendim karşılayacağım. Başlangıçta haftada 1000 sterlin nasıl olur sizce? Sonrasında da yakalanana ve öldürülene dek her hafta 2 katına çıkarırım. Ne dersiniz?
2: Pekala. Herkes dışarı çıksın. Pembroke. Dışarı! Şu lordlar... Böyle günlerde hepsini boğazlarına yapışıp gırtlaklamak istiyorum.
3: Onları sevmiyor musunuz?
2: Ben babaları yetimhanenin vasileriydi ve çocukluğum orada geçti. Sonra geceleri yanımıza gelip bizi disipline sokarlardı. Yani baş diyakoz ve rahipleri. Hepsi sarhoş olur ve nefesleri şey kokar.

0: Haşlanmış dana eti. Ve bizi dövecekleri değnekleri bize satın aldırırlardı. Son yediğimiz dayağın ne kadar sürdüğünü izlerden anlayabilirsin. İzler kırmızıdan mora, sonra sarıya dönüşür, sonra pembe olur ve derin sertleşirdi. O zamana kadar Loxley bir seçim yapmalıydın. Ya gücün dayakla yok olur ya da dayak seni güçlendirirdi. Küçük çocukları süpürge saplarıyla dövdüklerinde çocuklar çığlık atardı. Sonra merhamet edip çocukların ağzına brandy akıtırlardı. Ama ben hiç bağırmadım ve brandy'nin tadından nefret ederim. Lordların birkaçını asalım mı? Ne dersin? Lordların ipek giysilerini pislediklerini görmek istiyorum.
1: Neden içlerinden birini asmıyoruz? Çünkü bana sorarsanız diğerleri çabucak hizaya gelecektir. Ben kırıntıların peşinde değilim. Ben de büyük masada oturmak istiyorum.
0: O zaman gözüme girdin diyelim, Loxley.
2: Evet, kesinlikle.
3: Evet, söylediğim gibi oldu işte. Her şeyi bakacağız.
2: Her şeyi. Onların hepsini duydum.
3: Affedersiniz. Sen Robson değil mi?
2: Ama doğruymuş.
4: Sen de Wilson.
3: Evine hoş geldin. Zor günler yaşamış olmalısın.
4: Savaştan geldim, anıları bende kalsın.
3: Bak, seni anlıyorum. Gerçekten. Kahredici olmuştur döndüğünde. Marian'ın...
4: O özgür bir kadın.
3: Haklısın. Yani bana kızmana hiç gerek yok.
4: Güzel, çünkü kızmıyorum. Seni duydum. Şerif'in konuşması sırasında. Halkın sessizsin.
3: Buna ihtiyaçları var.
4: Peki ya Hood?
3: Hood. Benim için bir değeri yok. Yakalanacak ve unutulacak. Benim Meryan'ın ve halkın uğruna mücadele ettiği her şey birkaç iş yapıp bağış kutularını toplayan basit bir hırsızdan çok daha büyük.
4: Yine de ona karşı bahse girmezdim. Bence daha yeni başlıyor. John! Aklıma bir fikir geldi. Beni dinle. Büyük oynamak istiyorum. Ulakları ve bağış kutularını boş ver. Hazineyi soymak istiyorum ben.
5: Zor bir hedef.
4: Kuyruğu çekelim, bakalım kim ısıracak.
5: Nasıl yapacaksın?
6: Hey,
5: yavaş
6: çekil.
5: Ol, yavaş ol.
6: Çekil
5: Hadi
6: yoldan.
5: Savaşçıya yardım et lütfen.
6: Sana çekil dedim. Hadi yürü,
5: savaşçı
6: çekil.
5: Savaşçı yeni kaybettim. Acı bana. Bana biraz para ver. Tanrım, atın poposu güzelmiş. Lütfen efendim.
6: Yürü, hadi
5: lütfen,
6: git buradan. Defol.
5: Lütfen bırakın
6: hadi.
5: Beni. Bırakın.
6: Defol dedim hadi. Defol.

0: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
1: Orada işte, yakalayın.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Geliyorlar John.
1: Biraz sabırlı ol evlat.
0: Evet. Evet.
2: Evet.
1: İşte böyle büyük oynanır.
0: Tek kuruş bile alamadık ki.
1: Dikkatlerini çekmek istiyorduk değil mi? Bunu başardık.
3: Harikasınız.
2: Harikasınız.

0: Kardinalimiz şu ana dek bu hırsıza karşı olan savunmacı tavrınızdan rahatsızlığını bildirmemi istedi.
1: Üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil. Sayın kardinale söyle, uykusuz kalmasına gerek yok.
0: Zamanı gelince ona kendin söylersin. Buraya gelin.
1: Roma'dan mı? Basit bir hırsız için mi?
0: Kilise hazineye yapılan saldırıyı basit bir olay olarak algılamıyor.
1: Zar zor kaçabildi ve hiçbir şeyi alamadı.
0: Ama tehlikeli olan işlediği suçlardaki küstahlık. Halkın takdirini kazandı ve onlara umut verdi. Öne eğilmelerini, baş eğmelerini istiyoruz. İsyan dedikoduları yayılmaya başladı. Önü alınmazsa dedikodular gerçeğe dönüşür şerif.
1: Bu vatana ihanet ve cezası da ölümdür.
2: Vatana ihanet ağır bir itham efendim. Bir Hristiyan'a diğer yana çevirmek yakışmaz mı?
1: Sana o suratı veren bir tarihi nasıl seversin?
0: Şerif! Savaşın sonuçlanmasındaki ortak çıkarımız düşünülürse, bu hırsızın yakalanması ve söyleminin yok edilmesi zaruri.
1: Düzeni tekrar sağlayacağım. İnancınızı kaybetmeyin, majesteleri.
0: Şerif, kilise insanı yüceltebilir de yok edebilir de. Sadakatin için size dünyayı sunuyoruz ama başarısız olursanız onu sizden alırız. Bunu unutmayın. Hı? Kardinali layıkıyla ağırlayalım şerif.
1: Bir daha beni kilisenin huzurunda küçük düşürürsen seni gebertirim.
3: Özür dilerim efendim, sadece Hristiyanlığın esasından bahsediyordum.
1: Demek Hristiyanlığın esası ama asla unutma. Tanrı yukarıdaysa ben buradayım. Bazı özel yardımcılar tutarak önlem aldım. Çok güvenilir Haçlı askerlerinden. Arabistan'dan daha yeni döndüler. Başdiakos'un duasını almak için geldiler ve çalışmalara hemen başlayacaklar.
4: Şerif.
1: Kumandan Gizbor.
2: Kendileri Tanrı'nın işini yapmaya hevesli gibiler.
4: Evet. Şeytani yollar kullanarak.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Başardık. Başardık. Kardinal ta Roma'dan buraya geliyor. Şerif onun için parti veriyormuş. Partiye kim davetli
5: bugün
6: tahmin
5: izinliyim.
6: Et. İzin falan yok İngiliz. Ölünce dinlenirsin. Wood yüzünden buraya geliyor. Yani planımız işe
5: senin
6: yarıyor.
5: Senin için bunu söylemesi kolay tabii.
6: Kardinal dünyanın en güçlü adamlarından biri. Şerife ne söylemeye geliyorsa söyleyeceklerini duymalıyız.
5: Yani demek istiyorsun ki ben duymalıyım.
6: Müsrif bir parti olacak. Gösterişli bir kostümlü parti. Loxley'nin cazibesini test etmek için de mükemmel bir fırsat. Kuyruğu çektik. Bakalım kim ısıracak.
2: Gel gel içeri geç gel. Soğuktan öleceksin. Gelmen iyi oldu. Gelebileceğini düşündüm.
7: Villa Kardinal'in partisine davet edildik. Senin işin mi?
2: Belki halktan birkaç kişiye biraz ekmek kırıntısı atmanın politik olarak akıllıca olacağını şerifin kulağına fısıldamış olabilirim tabii.
7: Bir daha saraya giremeyebilirim. Bu tek şansımız.
2: Ve bunu değerlendirmeliyiz. Ya Will?
7: Ne yaptığımızı bilmemeli. Bunu onaylamaz.
2: Robin kesin orada olacaktır.
7: Ve?
2: Meryem, bu yaptığımız çok tehlikeli, anladın mı? Duygularımızın bizi riske sokmasını göze alamayız. Sen ve
7: tak,
2: Rob...
7: biliyorum. Peki sen buna hazır mısın?
2: Hayır.
8: Merhaba.
9: Hadi gidelim.
7: Hadi gidelim.
4: Burada Lord Loxley'sin. Rolünü iyi oyna. İç. Ama sarhoş olma.
5: Oyun bozan.
4: Ama her şeyden önemlisi, kardinalle görüşmek zorundasın.
5: John. Bu iş bende. Ben bunun için doğdum. Unuttun mu?
4: Vay vay vay. Lord Loxley. Sen zenginlerin süs köpeğinden başka bir şey değilsin.
5: Peki çölde infaz edilecek mahkumlar bitti mi?
4: Yok. Yaşlandım ve sıkıldım. Yeni işverenim artık daha seçkin avlar kovalamamı istiyor.
5: İyi eğlenceler o zaman.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve.
12: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
11: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
13: Aldığınızdan daha fazlası.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? Beş kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli.

0: sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
8: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
10: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Araba şamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo ya muslu ol.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pond'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick.

0: buluşma.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Koçakta festival.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Harika, harika bir parti, parti değil mi? Hadi.
2: Hadi daha fazla
1: içelim, hadi. Hadi.
3: Hadi yedi, hadi.
4: Zenginlerden çalıp yoksullara mı veriyormuş? Doğal düzenle dalga geçiyor.
5: Ya, onu büyütürsünüz. Sadece eli çabuk bir yan kesici. O gülünç kapüşonu yüzünden de çok çirkin.
6: Acaba savaşa katılmış bir mi? Hı?
5: Yani Haçlı seferlerini.
6: İyi eğitimli olduğu belli. Epeyce cesur. Ateş altındayken tereddütsüz.
5: Hmm. Şans eseri yaşıyor efendim. Er geç onu yakalayacaksınız.
7: Seçkin insanlar hırsızın devrimine o kadar şaşırmamalı. Bu koşulları siz yarattınız.
5: Meryem. Güzelliğinden dilim tutuldu. Şerif herhalde Meryem'i tanımıyorsunuz.
6: Ha evet, birçok meclis toplantısında başımızın belası oluyor.
5: Meryem? Sence hırsız kim?
7: İçimizden biri. Önemli olan da bu.
5: Ha, demek onun hayranısın.
7: Çok karakterli biri.
8: Meryem, demek buradasın. Çok uzaklara gitme sevgilim. Davet için minnettarız efendim, gerçekten. Bazı düşüncelerim var. Yoksulların güçlü liderlere ihtiyacı olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bizim gibi.
6: Çok doğru.
8: Yoksa Hud gibi suçluları örnek alırlar, öyle değil mi? Evet.
9: Bırak beni
10: şekerleri. Meyve suyu döktüm. Çok
9: bırak
10: üzgünüm
9: beni.
10: Efendim. Affedin lütfen.
9: Şekerlerini.
10: Tamam. Özür dilerim efendim. Evet efendim.
9: Tam bir...
10: Özür diliyorum. Sakarım ben. Öyleyim efendim. Sakarım işte.
7: Hood'u yakalayacağınızdan eminim. Evet, bir hırsızı ancak bir hırsız yakalar.
9: Ben aynından bir
2: tane. Ben de bayağı gülmüştüm.
9: Tamam. Hiçbir yere ayrılma. Tamam mı? Çok eğleneceğiz.

0: Ekselansları.
1: Ayağa kalk, fazla vaktim yok.
2: Odun soygunları savaş planlarımızı tehdit ediyor.
0: Benden teminat mı istiyorsunuz?
2: Korkuyorsun. Korkmalısın da. Neden biliyor musun?
0: Neden beni aydınlatmıyorsunuz Sayın Kardinal?
2: Korku. Tanrı'nın cephaneliğinde en büyük silah. Kilise bu nedenle cehennemi yarattı. Robin.
3: Tak. Sen beni ne zamandır tanıyorsun?
4: Çocukluğundan beri.
3: Ve bana güveniyorsun.
4: Tabii ki.
3: Mükemmel.
5: Ah! Ah!
3: Bu aşağılık pislik bir hırsız. Lord Pembroke'un anahtarlarını çalmış.
5: Neden bahsettiğini bilmiyorum. Üstümü arayabilirsiniz. Üstümde anahtar yok.
6: Locksley haklı, anahtarlarım yok.
0: Bir muhafızı bul ve anahtarını bul. Açabileceği her odayı ara.
6: Sen benimle gel.
2: Bunu açıkla rahip.
5: Ben bir şey çalmadım.
3: O zaman kimin çaldığını biliyor olmalısın ha? İtiraf et.
2: Onu öldürün.
3: Bekleyin.

0: Şey, halk bu solucanı seviyor. Ve bence ölmeyi istiyor. Ölüp onların kahramanı olmak istiyor. Onu öldürmekten beter edelim mi sizce? Kilisesini fethedelim ve onu hemen aforoz edelim. Onu sokağa atalım. Bu onun için kılıçla öldürülmekten daha acı verici olacaktır.
1: Olmaz, yapmayın majesteleri lütfen.
2: Ben yapabilirim ve yapacağım da. Kilise hukukunda yalancılık suçundan meslekten atıldım. Şu rezili gözümün önünden çekin. Bu genç adam da kim?
3: Bu genç adam Locksley'li Robin. Ona çok güveniyorum.
0: Siz Tanrı'nın lütfunun can bulmuş halisiniz Sayın Kardinal.
2: Güzel. Gençler Tanrı'nın kiliseye olan armağanıdır. Yayımızdaki oklarsınız. Yok, hayır, gitme.
3: Büyük masaya hoş geldin, Locksley.
2: Muhut, her ne yap?

0: yaptıysa...
1: Onu yakalayacağım.
0: Sessizlik. Araplara destek olmaya devam edip İngiliz ordusunu yenecek ve böylece seninle birlikte iktidarı kraldan alacaksak, onlara olan borcumuzu 4 gün içinde yollamamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak mutlak gücü kazanmış olacağız.
1: Ya parayı toplamak için biraz daha zaman gerekirse...
0: Yeterli zamanın vardı, şerif. Yapılması gerekeni yapabileceğine beni ikna et.
1: Korkuyu mu görmek istiyorsunuz? Bu gece adamlarımı madenlere baskına göndereceğim. Ve bunu yaptıktan sonra halkın elindeki her şeyi alacağım. Lazımlıklarından ceplerindeki paraya kadar. Ondan sonra da o iğrenç gece kondularını yerle bir edeceğim. Sırf onlara benim tebaam olduklarını hatırlatmak için bunu yapacağım. Bu sizi tatmin eder mi, ekselansları?
0: Tanrı yardımcın olsun şerif.
2: Konuş benimle. Madenlere gitmeliyiz. Hemen.

0: Bunu nereden bulduğunu sormakla başlayalım.
1: Bunun bir önemi yok.
0: Var tabii ki önemi var. Bu Arapça ve altında da Şerif'in imzası var.
1: Herhangi bir anlamı olabilir.
0: Ya da bir anlamı yok. Bunları nasıl elde ettiğin gün gibi ortadaysa yöntem de yasal değil.
1: Lütfen yapma.
0: Neyi, sadece konuşuyorum.
1: Çocuk değilim ben. Beni azarlama Will.
0: Tamam, bir açıklama şansı vermek için bunları Şerif'e götüreceğim, oldu mu?
1: Ben götürürüm. Güvenebileceğimi bildiğin birine.
0: Aa, yani bana artık güvenmiyor musun?
1: Bak, senin tarzın, bu siyaset şeklin hiçbir şeyi değiştirmiyor. Lütfen anla artık.
0: Bana neye mal olabileceğini durup düşündün mü peki? Bu politik geleceğini mahvedebilir.
1: Bil, ben eyleme geçmekten bahsediyorum.
0: Çok uzun zamandır, yıllardır deliler gibi çalışıyorum ben. Lordların hakaretlerine kulak tıkıyorum. Arkamdan gülmelerine ses çıkarmıyorum. Sırf kendimi bu yoksul hayattan kurtarabilmek ve hayatın bana getirdiklerini elde etmek için. Buna hiç kimse engel olamaz.
1: Korkuyorsun.
0: Ne?
1: Eğer halk gerçekten ayaklanırsa, savaşırlarsa, onları kaybedeceksin. Hood'u seçecekler.
2: Hadi bakalım. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yürüyün.

0: Acele edin hadi.
1: Şu an itibariyle bu madenler Nottingham'ın serveti haline gelmiştir.
0: Hey hadi.
1: Herkes savaş masrafları için olan borcunu ödeyecek. Derhet edenler vatana ihanet etmiş sayılacaklar.
0: Merhamet edin.
2: Kendini adam mı diyorsun?
1: Seninle sonra eğleneceğim.
3: Çok geç kaldık. Sayıları çok fazla.
4: Ne, seninle benim için mi? Bence az bile.
2: İmdat! İmdat!
4: Meryem ellerinde.
2: Hayır!

0: Sen önü al. Arka taraf benim. Dur, sen nasıl? Aha, çok akıllıca.
1: İşte aradığım adam.
0: Bu kez bu. Dön, dön.
2: Sıkı tutun.
1: Geliri.
2: Onu canlı istiyorum.

0: John, sana düz git dedim.
1: Rob!
0: Beni nasıl tanıdın?
1: Sen buna kılık değiştirme mi diyorsun?
0: Ama herkesi kandırmayı başarmıştım.
1: Ben herkes değilim.
0: Dikkat et!
1: Neden bana söylemedin?
0: Şu an bunu mu tartışacağız yani? Eğil!
2: Peşlerinden gidin. Başımız dertte.
3: Tut onu.
2: Gel!

0: Atlayın!
1: Hadi hadi onları kurtaralım. Durmayın hadi acele edin. Evet, evet.
2: İyi misin Meryem? Çabuk,
3: evet.
1: Evet tamam.
0: Sen ve Meryem. Bitirin.
2: Hayır John bekle.
0: Hadi.
3: John, hadi gidelim.
0: Bekle. Hemen gidin
3: hadi,
0: buradan.
3: Hayır gitmeliyiz.
2: John hayır bekle dur.
3: Hadi acele et. Hadi John. Hemen gitmeliyiz buradan.

0: Hadi hadi çabuk! Durmayın, yakalayın!
1: İyi misin?
2: Biz bittik. İşimiz bitti.
1: Hayır. Şimdi çekip gitmezsen kaybetmiş sayılmazsın.
2: Hepsi John yüzünden. Beni bu işe o sürükledi.
1: Seni seçmesinin nedeni vardı.
2: Ne nedeni vardı?
0: Canlı istiyorum onu. Tamam mı?
2: Tek istediğim seni tekrar kazanmaktı. Ben sandığın kişi değilim. O sadece bir maske.
1: Ben seni tanıyorum. Locksley bir aldatmaca. Madenlerde grizo denen bir şey vardır. Basit bir kıvılcım patlamaya yol açar. Sen halk için busun işte.
2: Ben mi?
1: Sen değil sen. Kim peki? Şimdi değilse ne zaman?
2: Şerif, kardinal, hepsi bir şekilde Araplarla işbirliği
1: için. Evet, elimde kanıtı olabilir.
2: İnsanlar bunu
1: bilseler
2: değilse...
1: Bilseler savaşırlar. Doğru bir liderle.

0: Hırsızı ele vermemi bekliyorsanız en azından biraz saygı gösterin bari. Döverek konuşturun.
1: Hayır. Sırf bana nispet için ölürsün. İnsanlar ölümden korkan tek türdür. Sadece acısından değil, nihai oluşundan. Bizi böceklerden ve köpeklerden ayıran şey bu. Ancak Araplar ölümden korkmaz çünkü peygamberiniz size ölüm sonrası bir cennet vaat etti.
0: İnançsız bir insan yalnızdır.
1: Özgürdür. Kıyamet yoksa günah da yoktur.
0: İnanç. Biz ölümü cesaret ve onurla karşılarız.
1: Sahi mi? Çünkü öğrendiğim kadarıyla bana oğlunun canını kurtarmak için yalvardığını söylediler. Kafası boynundan ayrılana kadar kafa kesmek garip bir olaydır. Çünkü o ara gözler görmeye devam eder ve zihin ölümü inkar etmeye çalışır. Sadece birkaç saniyeliğine de olsa oğlunun son anlarında ne düşünüyor olabileceğini gerçekten merak ediyorum. Herhalde şöyle bir şeydir: baba, beni neden buraya getirdin? Baba korkuyorum, baba beni neden kurtarmıyorsun? Eğer bana hırsızın adını söylemezsen sana kan içiririm ve seni yakarım. Hiçbir zaman cenneti göremezsin. Ama bana adını söylersen seni hızlı ve temiz bir şekilde öldüreceğime söz veriyorum. Oğlunun yanına giderim.
2: Şerif.
1: Aa, bu kadar inançlı olmana sevindim. O yüzden inancını kırmak daha eğlenceli olacak.
0: Ben bir katilim. Doğduğumda bu savaş vardı. Ama hiç ölümü senin kadar çok hak eden birini görmedim. Tanrı'ya inanmak isteyeceksin, yüzünü görmek isteyeceksin ve bir şeyin seni kurtarabileceğini düşüneceksin. Ama benim yüzümü göreceksin ve göreceğin son şey o olacak. Sak et alak.

0: Will.
1: Bay Tillman, herkes hazır.
2: Sağ ol Penny.
0: Neler oluyor?
2: Madenlerden ayrılıyoruz. Dün gece olanlar sonra yine olacak. Gelmeye devam edecekler. O insanları iyi tanıyorum.
3: Bırak gelsinler ve hepimizi öldürsünler. Ben kaçmıyorum.
2: Dinleyin, sizi anlıyorum ama paniklediğimizde plan
0: Able'ın
2: yapamayız.
0: Haklı Will. Kalıp savaşmalıyız.
2: Neyle? Kazmalar ve küreklerle mi? Şehir tecrit altında, sıkı yönetimdeyiz. Bakın, mahkum olarak ölebiliriz ya da geri çekilir ve
4: bir seçeneğiniz
2: kalır.
4: Daha var.
2: Kendi seçimlerimizi kendimiz yaparız. Yaptığın soygunların sadece şerifin bize savaş açmasına neden oldu. Burada konuşma hakkın yok.
4: O zaman size yüzümü göstereyim.

0: Ne etkilenmemizi mi bekliyorsun? Loxley'nin lordu yükseklerden aşağı inip biz köylülere ne yapması gerektiğini söylemeye geldi. Sana bir şey söyleyeyim, burası senin malikanen
1: değil.
0: Bırak
1: konuşsun.
2: Evet evet, kesinlikle konuşması gerekiyor. Bırakın konuşsun.
3: Dört yıl önce bir yalancının davası için savaşmaya gittim. Kalbimi burada bıraktım ve döndüğümde hiçbir şey kalmamıştı. Buradaki soru şu, size ait olanı almak için ne yapardınız? Herhalde servetin yeniden dağıtılmasını isterdiniz, öyle değil mi?
2: Evet evet, çok haklı.
0: Şerif zaten elimizdeki her şeyi aldı.
3: Şerif ve kardinal düşmanla birlik olmuş İngiltere'nin başına çorap örüyor. Planlarının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama sizin paranızı güvendiklerine eminim. Arabistan'a gönderilecek paradan bahsediyorum, 3 gün içinde.
1: Tabii biz onlara engel olmazsak.
2: Tabii ki yapabiliriz, evet. Yapabiliriz bunu.
3: Bazıları zenginlerden çalıp yoksullara verdiğimi söylüyor. Ama zenginler sizden çalıyorsa asıl hırsız kimdir? Ben Loxley Lord'u Robin'dim. İngiltere Kralı'nın bayrağı altında savaşan bir asker. Sonra Hood oldum. Bana hırsız da deseniz, Lord da deseniz fark etmez. Tek bildiğim, sizin yardımınız olmadan ben bir hiçim. Bu bizim haçlı seferimiz. Ve her birimizin ayağa kalkması gerekiyor. Yoksa hep birlikte batacağız.
4: Bence onunla gidelim.
2: Evet, gidelim. Gidelim, evet.
0: Bakın, dinleyin, beni dinleyin. Mantıklı olmamız gerekiyor. Nerede yemek yiyeceğiz? Nasıl sığınacak bir yer bulacağız?
3: Sana bunu daha önce söyleyemedim. Onlar için neler yaptığını biliyorum. Biliyorum, sana hayranlar. Ama bundan sonra olacaklar sen olmadan asla gerçekleşmez.
2: Hey! Başaracağız! Evet! Özgür olacağız!
3: Tak! Partideyken seni oradan kurtarabilmenin başka bir yolunu bulamadım. Bunun için çok üzgünüm, affet.
5: Üzülme.
3: Tak. Seni mesleğinden ettim.
5: Evet, ettin. Beni özgür bıraktın. Hadi ama hadi. Şeytana pabucunu ters giydirmeliyiz. Arap bir generale ödenen 10 bin altın Nottingham şerifinin izniyle... Evet, 20 bin, 40 bin bu ödemeler yıllar öncesine kadar gidiyor.
3: Eğer o parayı alırlarsa bittik demektir.
5: Onları durdurursak bitmeyiz.
3: Senin sadece mütevazı bir rahip olduğunu sanıyordum Tak.
5: Evet, yani para hazineden çıktıktan sonra kardinalin adamlarına teslim edilmeden önce katedralde durup dua edecekler.
3: O zaman soygunu orada yapacağız.
0: Şerif'in bütün okçuları o konvoyda olacaktır.
5: Mutlaka kalabalık bir grup olacak. İyi silahlanmış seçkin katiller şehirdeki sokaklarda tecrit altında. Yani sürpriz diye bir şey olmayacak. Kurbanlık koyunlar gibi olacağız. Bu
0: intihar, evet, anladık. Peki buna ne diyorsun? Asker.
3: Loxley Malikanesi'nde toplanalım. Bizimle olan herkesle.
1: Rob, herkes burada.
2: Bilmiyorum bak. Buraya neden geldin? Neler oluyor sence ha? Hiçbir fikrim yok dostum.
3: İşte planımız.

o yakalanmadığı sürece param güvende sayılmaz. Bu tür işler için ihtiyacın olan cesareti yoksa çölde mi bıraktın sen? Kanının Nottingham sokaklarında akmasını istiyorum. Kanın içinde farelerin yüzmesini istiyorum. Köpeklerin sokaklarda kanını yalamasını istiyorum. Benim hayatım o arabaya bağlı.

0: Buna hazır mısın Will?
1: Bana o kapüşonluyu getirene 1000 sterlin vereceğim. Bu aşağılık heriflerden biri kim olduğunu biliyor.
2: Evet, başlıyoruz.

Hadi at Will. At şunu.

0: Beni şu lanet ateşin içinden çıkarın.
1: Bunun olması normal mi?
2: Evet, elbette.
0: Hizaya geçin.

0: çalıyorlar. Öldürün!
1: Meryem!
2: Yüzünü çevir.
3: Asla.
0: Aşağı inin. Hemen aşağı inin. Gizmon, hemen aşağı.

0: Loxley.
1: Bunu yapmak zorunda değiliz.
0: Öyle mi? Öldür beni. Öldür beni.
2: Seni Loxley. Öldürmeyeceğim. Çölde hayatımı kurtardın. Canını alacak değilim.
0: Ben Tanrı'nın askeriyim Loxley. Benim hak ettiğim...
3: Hak etmişti.
4: Bana yardım edin hadi.
2: Hadi ormana götürün. Hadi. Dikkatli olun. Hadi hadi hadi acele
4: tamam,
2: edin.
4: Tamam hadi.
2: Will nerede? Şimdiye kadar gelmeliydi.
3: Planı biliyor, gitmeliyiz.
2: Ben onu bulurum, sen onlarla git.
3: Nottingham'ın en çok aranan adamısın. Oraya dönmen intihar olur.
2: Ya hepimiz kurtulacağız ya da hiçbirimiz.

0: Zak, Will'i gördün mü?
1: Seninle teknede olması gerekiyordu.
2: Will! Will! İyileşeceksin.
3: Biliyorum. Sizi gördüm. Sana sahip olabilir. Çekil git şimdi. Defol.
1: Onu malikaneye götüreceğim.
0: Herkesi çıkarın
2: buradan. Peki ya sen?
0: Gidin dedim.

0: Durun! Savaşmayı bırakın artık. İstediğiniz, aradığınız adam benim. Artık kaçmak yok. Artık saklanmak yok. Artık saklanmayacağım. Kendimi feda etmem bu çılgınlığı durduracaksa buradayım.
1: Hadi çabuk çabuk yakalayın şunu. Hadi, hadi.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yaza.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Gezerken yol tarifi.
2: Alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün.

0: başka.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Hadi başamalos.
4: Oo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada Pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel Pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
16: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Şehrim kuşatma altında. Gerçekten yapabileceğiniz başka bir şey yok mu yani? Locksley. Başıma büyük sorunlar açtın evlat.
9: Yavaş ol, sorunların daha yeni başladı Şerif. İhanet ettiğini herkes öğrenecek. Tabii kardinalin ihanetini de. Sence vatan haini olduğunu öğrenince kraliyet ne yapacaktır sana? Ha? Sence sadece kellini mi alırlar? Yoksa önce süpürge sapıyla mı döverler?

0: Şimdi seni kendi pisliğinde pişireceğim evlat. Meryon'u hamile bıraksınlar diye Arabistan'a göndereceğim ve sonra da...
1: Bana bak, gözlerime bak.
2: Lütfen Tanrım.
1: Tanrı burada değil, sadece ben varım.
0: Seni namussuz, ben Nottingham şerifiyim.
3: Artık değilsin. Seni öldürmek de amma zormuş şu. Tabii bunun için şükrediyorum, o ayrı.
4: Daha bitmedi mi daha?
3: Tamam, herkes gelsin. Yorgun olduğunuzu biliyorum. Ama devam etmemiz gerekiyor. Gece olduğunda gizlenmek istiyorum.
5: Sherwood'da görüşürüz.
3: Tamam, orada görüşürüz. Ve bu bizi kanun kaçağı yapacak. Yani arınmak isteyen varsa muhtemelen... Biraz geç oldu. Dur, sana yardım edeyim.
5: Geçin bakalım.
1: Aslında kanun kaçağı olduğumu öğrenmek beni biraz şaşırttı. Bu başıma gelen en heyecan verici şeylerden biri. Aslına bakarsak ilk büyük heyecanım
3: bak
1: bu.
3: Bak Meryem, çölde olduğum zaman düşündüğüm tek şey dönüp seninle olmaktı. Malikanemizde oturmak, yiyip içmek ve başka bir şey yapmamaktı. Ama şu an bir kanun kaçağıyım. Ve tabii bir de devrim lideriyim. Bunu hiç beklemiyordum.
6: Ben bekliyordum.
1: Ben tak bu arada.
5: Yahya, ev numar.
1: Ne? Ben çevirisini yapsam sakıncası olur mu sana John desem?
7: Mükemmel bir son gibi geliyor değil mi? Ama öyle değil. Kader devreye girer. Ve bir hikaye biterken bir başka hikayenin başlaması da hayatın cilvelerinden biridir.
5: Seni bulduğuma çok sevindim. Çok şeyi feda ettin ama halkının sana ihtiyacı var. Elbette bu karanlık günlerden aydınlığa çıkartman için. Sana bir pozisyon teklif ediyorum. Nottingham'ın en yüksek makamı için. Eğer kabul edersen, kilise sana sonsuza kadar minnettar olacaktır. Ve ben de tabii.
8: Sevgili halkım, hırsızın, ortaklarının ve yağmacıların kaçıp gizlenmeye başladığı günden bu yana değerli şerifimizi toprağa vermek zorunda kaldık. Ancak Nottingham hala isyan yüzünden için için yanmaya devam ediyor. Ben de ateşle vaftiz oldum ancak neden olduğu şey için minnettarım. Çünkü yeniden asıl görevime dönmemi sağladı. Nottingham şerifi olarak barışı sağlamaya hizmet edeceğim. Ve bu ancak bu şekilde bitecek. Bu da benim kapüşonlunun cesedinin üzerinde durmamla.
3: Büyük masaya hoş geldin, şerif.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Program ekibi olarak bugün Diyarbakır'ın turizm potansiyeli en yüksek ilçesi Eğil'deyiz. Efendim her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz adeta cennet. İşte o cennet köşelerden biri de Diyarbakır'ın güzel ilçesi Eğil. Efendim Eğil tarım kenti, Eğil tarih kenti, Eğil turizm kenti, Eğil doğa kenti, Eğil aynı zamanda inanç kenti. Peki şu anda neredeyiz? Değerli izleyenler, şu anda Nebi Harun Tepesi'ndeyiz. Eğil ilçesini tüm güzelliğiyle alabildiğine görmek istiyorsanız efendim şu anda bulunduğumuz nokta, yani Nebi Harun Tepesi oldukça ideal bir yer. İlçeye özgü tüm semboller alabildiğine tüm güzelliğiyle şu anda gözlerimizin önünde. Efendim Dicle Barajı çok önemli bir sembol. Asur Kalesi, Kral Mezarları ve daha bunun gibi nice semboller, nice güzellikler adeta kartpostalı andırır nitelikte, adeta tabloyu andırır nitelikte gözlerimizin önünde. Turizm, tarım, halkın çok önemli bir geçim kaynağı ve özellikle Dicle Barajı çok önemli bir sembol. 1995-96 yıllarında inşa edildi ve Dicle Barajı Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacının %80'ini karşılıyor. Ve değerli izleyenler, beyaz evler, bakın Asur Kalesi.

Caddesi'nin hemen arkasında bembeyaz evler hemen dikkat çekiyor. Ve gerçekten çok güzel görünüyor. Değerli izleyenler, Asur Kalesi'nin kral mezarlarının, işte beyaz evlerin, Dicle Barajı'nın dışında orada bir de cam köprü var. Aynı zamanda yürüyüş yolu mevcut. Asur Kalesi'nden peygamberlerin kabrine işte o cam köprü vasıtasıyla ulaşmak mümkün.

5 peygamberden ikisinin türbesi, kabri burada. Nebi Harun tepesinde ve ziyaretçi akınına uğruyor. Programımız içerisinde şu anda gözlerimizin önünde alabildiğine tüm güzelliğiyle uzanan bütün semboller bulunacak ve Eğil hem Diyarbakır'ın hem de ülkemizin turizm vitrininde çok önemli bir değer. Evet efendim, görüntüler ortada. Çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Diyarbakır'a gelirseniz Eğil gezi rotanızda mutlaka olmalı. Efendim Eğil'de turumuz tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Daha neler var neler. Eğil'de tadılacak çok fazla lezzet var. Gezilecek, görülecek çok fazla yer var. O halde ne duruyoruz? Buyurun.

0: Dicle Baraj Gölü'nü yakından görmeye geliyoruz.
1: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Diyarbakır'ın güzel mi güzel ilçesi turizm cenneti Eğil'i elimizden geldiğince tanıtmaya, karış karış gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Ve efendim Eğil'de sizleri mükemmel bir güzellikle buluşturmaya geldik. Tüm güzelliğiyle işte Diyarbakır Eğil, işte Dicle Barajı. Değerli izleyenler, şu anda Dicle Barajı'nda bulunduğumuz noktada adeta tarihle doğanın bütünleşmesine tanıklık ediyoruz. Evet efendim, birçok medeniyete, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Eğil buram buram tarih kokuyor. Başımızı ne tarafa çevirsek tarihten birize rastlamak mümkün. İşte Dicle Barajı'nın eşsiz güzelliğiyle bütünleşen Asur Kalesi, Kral Mezarları ve bunun gibi nice tarihi değerler, tarihi eserler gerçekten hayranlık uyandırıyor. Ve değerli izleyenler, barajın inşaatına 1995 yılında başlandı, 96 yılında devam edildi ve 97 yılında da Dicle Barajı'nın inşaatı tamamlandı. Peki buraya gelenler ne yapıyorlar? Efendim, balık restoranları var Dicle Barajı'nın etrafında. Orada taze taze tutulmuş balıklarına eşsiz manzaraya karşı tertemiz havada yeme imkanına sahip oluyorlar. Barajın suyunda alabalık ve sazan bulunuyor. Ve değerli izleyenler, buraya gelen yerli yabancı turistlerin yapmaktan en çok keyif aldığı aktivitelerin başında da tekne turu geliyor. Dicle Barajı'nda, barajın eşsiz güzelliğinde yapılan tekne turunda Eğil ilçesine özgü tarihi ve doğal güzellikleri keşfetme imkanına sahip oluyorsunuz. Tabii ki efendim, Eğil'e kadar gelmişken biz de tekne turu yapacağız. Eğil'in güzelliklerini bir de tekne turuyla keşfedeceğiz. Evet, turizm anlamında çok popüler, hareketli, gerçekten mükemmel güzelliklere, mükemmel değerlere sahip bir ilçe. Efendim, bakar mısınız? İşte Asur Kalesi, Kral Mezarları ve Dicle Barajı tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Evet, burada kesinlikle tarih ve doğa buluşmuş durumda. Aslında birçok güzelliği, birçok sembolü bir arada görebileceğiniz, bir arada bulabileceğiniz bir noktadayız.

0: Sırada tekne turumuz var.
1: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Eğil çok güzel, Eğil'de olmak çok güzel. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda sessiz, sakin, dünyadan uzak, her şeyden uzak diye tanımlanan bir ortam vardır ya, tam da o noktadayız. Dicle Barajı'ndayız. Barajın serin sularında, berrak sularında, mükemmel sularında teknemizle ilerliyoruz ve Eğil ilçesinin güzelliklerini keşfediyoruz. Efendim, benden size tavsiye, Eğil'e gelirseniz tekne turu mutlaka yapın ve gezi rotanız boyunca, yani 20-25 dakika süren yolculuğunuz sırasında tarihsel anlamda birçok güzelliğe, birçok noktaya tanıklık etme imkanına sahip oluyorsunuz. Arkamızda cam bir köprü var. O da sembol bir yapı. Efendim, iki tarafı birbirine bağlıyor. Sağ tarafta Asur Kalesi var. Asur Kalesi ile peygamberlerin Hazreti

Hazreti Elyas'a ve Hazreti Zülkif peygamberlerin türbesine bağlıyor. Orada bir de yürüyüş yolu bulunuyor. Yürüyüş yolundan türbelere ulaşabiliyorsunuz. Efendim, kral mezarları bakın. Hemen sağ tarafımızda. Onlar da hemen dikkatimizi çekiyor. Kayadan oyma kral mezarları. İleride de böyle çok enteresan mezarlar var. Ve Asur Kalesi. Asurlar döneminden kalan önemli bir eser. Tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle bakın zirvede buraya gelen turistleri, misafirleri selamlıyor. Kral mezarı var. Asurlar döneminden kalan oldukça ihtişamlı kayadan oyma mezarlar. Son derece etkileyici, son derece ihtişamlı. Efendim, stres atmak için, huzur bulmak için, dinlenmek için, şöyle kafa dağıtmak için mükemmel bir yer. Bakın, yolculuğumuz boyunca kral mezarlarına sık sık tanıklık ediyoruz. Ve değerli izleyenler, şu bilgiyi de vermek istiyorum. Hem Asur Kalesi hem de kral mezarları İl Kaymakamlığı ve İl Belediyesi'nin başvurusuyla UNESCO geçici dünya mirası listesine aday gösterilmek üzere başvuru yapmış ve kesinlikle hak ediyor.

Efendim Baraj Gölü'nün kıyısında çok sayıda tekne bulunuyor ve tekne gezileri söylediğimiz gibi burada son derece popüler. Ve bu keyifli yolculuğumuza eşlik eden çok değerli dostlarımız var, ekibimiz var. Efendim Eğil Belediyesi özel kalemimiz, değerli dostumuz Ahmet Bey, şöyle bir el sallar mısınız? Hüseyin Bey orada, ekibimizden Dicle çekim yapıyor, el sallar mısın Dicle? Evet, başka kimler var? Ömer Bey var burada yine Eğil Belediyesi'nden. Ramazan Bey var Eğil Belediyesi'nden. Dümen'de kaptanımız İlhan var. İlhan Bey var. Orada kim var? İsim? Tamer Bey var. Onu da unutmayalım. Hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese efendim şu anda bu programı evlerinizde keyifle izliyorsanız verilen çok büyük işbirliği, verilen çok büyük bir emek var. Hem kaymakamımıza hem belediyemize ben çok teşekkür etmek istiyorum.

0: mini mini kızlarımızdan güzel bir halk oyunu gösterisi izleyelim mi?
1: Değerli izleyenler, tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, halk oyunlarıyla, türküleriyle, kısacası her yönüyle bugün Diyarbakır'ın güzel mi güzel ilçesi turizm cenneti Eğil'i tanıtmaya devam ediyoruz ve şimdi halk oyunları diyoruz. Peki neredeyiz? Efendim Dicle Barajı'ndayız. Dicle Barajı'nın eşsiz güzelliğinde Diyarbakır yöresine özgü halk oyunları izleyeceğiz. Kimden izleyeceğiz? Kostümlerini giymiş güzel kızlarımızdan izleyeceğiz. Bakın manzaramız şahane, kızlarımız şahane. Efendim hazırsanız hemen başlıyoruz. Kızlar hazır mıyız?
2: Evet.
1: Hadi o zaman. Buyurun.

0: Değerli izleyenler, programımız Turizm Cenneti Eğil'de. Tarih dolu, doğa dolu, lezzet dolu, sohbet dolu, gelenek dolu, kültür dolu tüm hızıyla devam ediyor. Efendim sıra geldi programımızın en sevdiğiniz bölümlerinden biri olan yöresel yemekleri tanıttığımız bölüm. Şimdi her zaman söylüyorum, Türk mutfağı dünyanın en lezzetli mutfağı. Diyarbakır malum Güneydoğu Anadolu bölgesinin zenginliğinden nasibini almış. İşte Diyarbakır mutfağının o zenginliğinden de Eğil ilçesi nasibini almış. Her şey inanılmaz lezzetli. Çünkü burası Diyarbakır, çünkü burası Eğil. Yanımızda Songül var. Çok güzel bir çardaktayız. Otantik bir ortamdayız. Efendim buranın olmazsa olmazı, aslında Diyarbakır'ın Güneydoğu Anadolu bölgesinin olmazsa olmazı, İçli köfte yapıyoruz. Sevmeyen var mı? Herhalde yoktur.
1: Yoktur.
0: Bakalım Diyarbakır Eğil'de hepinizin o çok sevdiği içli köfte nasıl yapılıyor? Songül'cüm merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Eğil'e Belma Hanım.
0: Hoş bulduk. Eğil'de olmak çok güzel. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Vallahi her şey lezzetli. Aynen. Çok lezzetli.
1: Aynen, lezzetli.
0: Her zaman yapar mısınız
1: tabii
0: içli köfte?
1: Tabii ki yaparız.
0: Ama özel günlerde mutlaka
1: özel
0: oluyor
1: günlerde
0: değil mi?
1: Yaparız tabii, aynen.
0: Bayramlarda, düğünlerde
1: yapılır.
0: Ya zaten efendim Güneydoğu Anadolu bölgesine geldiğinizde mutlaka olur. İçli
1: yememiz
0: köfte mutlaka yersiniz. Tabii Diyarbakır Eğil'e geldiğinizde de içli köfte mutlaka tatmanız gereken lezzetler arasında. Şimdi değerli izleyenler, Songül zamandan kazanmak için içimizi hazırlamış. İçli köftemizin hamurunu hazırlamış. Şimdi şekil verme aşamasına geçmeden önce Songül'e soralım. İçimizde ne var? Hamurumuzda ne var?
1: İçimizde kıyma, soğan, maydanoz, karabiber, pul biber bulunuyor.
0: Evet. Kavurdum bunları bir
1: evet,
0: güzel.
1: Evet tabii ki kavurdum.
0: Tamam. Ceviz var mı?
1: Ceviz de bırakılıyor. Evet
0: tamam.
1: Ceviz de var.
0: Tamam.
1: Evet. Hamurumuzda da köftelik bulgurumuz, yumurta, un ve suyla yoğurdum.
0: Tamam, onları bir güzel yoğurdun,
1: evet,
0: dinlendirdin, hazırladın.
1: Evet.
0: Efendim içimiz kavrulmuş, misler
1: evet.
0: gibi kokuyor. Yani burnuma geliyor şu anda için kokusu. Hadi o zaman Songül.
1: Tamam.
0: Şimdi bu kısmı biraz ustalık istiyor, pratiklik istiyor. Bu benim asla yapamadığım bir şey.
1: Şöyle yuvarlıyoruz.
0: Evet.
1: Daha sonra parmağımızı bırakıyoruz.
0: Şöyle Songül'cüm kameraya gösterirsen, izleyenler görsün. Şimdi Türkiye'nin her yerinde kadınlarımız çok güzel yemek yapar, çok güzel hamur işleri, tatlar yapar, içli köfteyi de yaparlar. Ama tabii Güneydoğu Anadolu bölgesinin kadını ve Diyarbakır kadını gerçekten marifetli. Bu işlere çok yatkın ve içli köfteyi inanılmaz güzel yapıyorlar. Bakar mısınız, saniyeler içerisinde o hamura şekil verildi.
1: Evet. İnce olması önemli.
0: Kalın
1: İnce
0: olması önemli.
1: Gerekir. Tabii. Suya atıldığında çatlamaması gerekir.
0: Aa, çatlarsa zaten
1: çatlarsa
0: olmaz.
1: Çatlarsa zaten o hamur olmamış demektir.
0: O içli
1: demektir.
0: Köfteyi
1: tabii ki
0: bozuldu bir.
1: Bozulur.
0: Şöyle. Bakın dolmalık biber gibi incecik
1: evet.
0: şekil verdi. Şimdi içini dolduruyor.
1: Evet efendim.
0: Şimdi aslında içli köfte dediğim gibi Türkiye'nin her yerinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinin dört bir yanında yapılıyor ama şimdi her tarafta verilen şekil farklı.
1: Tabii.
0: Bakalım Eğil'de nasıl yapılıyor?
1: Yani yuvarlak
0: evet,
1: yapan da var.
0: Farklı.
1: Böyle yapan da var.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Budur.
1: Budur.
0: Diyarbakır Eğil'in içli köftesi işte efendim. Budur. Peki Diyarbakır merkezde öyle mi yapılıyor? Daha farklı da yapılabiliyor
1: daha
0: herhalde.
1: Daha farklı. Kızartılabiliyor, haşlanabiliyor, yuvarlak da oluyor, üçgen de oluyor. İsteyen istediği şekilde yapabiliyor.
0: Biz
1: ama
0: ne yapacağız?
1: Ana olanı yuvarlak.
0: Evet,
1: biz
0: yuvarlak.
1: Biz bugün
0: evet.
1: üçgen olanı yapıyoruz.
0: Haşlayacağız.
1: Evet, haşlayacağız.
0: Kızartma yapmıyoruz.
1: Yok.
0: Evet, değerli izleyenler, hamurumuzla kıymamız buluşuyor ve artık içli köftelerimiz yavaş yavaş şekilleniyor, çoğalmaya başlıyor. Ve hanımlar, evde yemek yaparken hiçbiriniz eminim eldiven takmazsınız. İşte tertemiz ellerinizle, ellerinizi yıkamış şekilde o yemekleri yaparsınız. Hamurları açarsınız. Aslında eldivenle bu şekli vermek, bu kadar başarılı olmak oldukça zor. Çünkü yalan yok değil mi?
1: Evet.
0: Evde hiç kimse
1: evde
0: zaten gerek de yok.
1: Evet.
0: Yani evde bu işler yapılırken, hamurlar açılırken, mantılar açılırken, evet. içli köfteler yapılırken hiçbiriniz eldiven kullanmazsınız. Ama efendim çekimde olduğunuz için Songül kullanmak istedi. Ve eldivene rağmen ben zorlandığını çok iyi anlayabiliyorum. Gerçekten inanılmaz bir ustalık sergiledi. Bu şekilleri eldivenle vermek çok zor. Zaten normalde de çok zor. Aslında sizin için kolay da
1: evet.
0: bizim için zor. Benim için zor tabii ki. Yapabilene kolay. Efendim suyumuz kaynıyor. İçli köftelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Aslında zamandan kazanmak için Songül'ün daha önceden hazırladığı içli köfteler var. Onları da alacağız. Kaynayan suyumuza atacağız. Efendim bir güzel pişireceğiz. Hemen geldi. Ahmetciğim teşekkürler. Eğil Belediyesi Özel Kalem Müdürümüz Ahmet yetişti. Bakın bakın efendim. Eğil kadının hamaratlığına bakın. Sanat eseri. Vallahi tablo gibi. Bunlar yemek değil. Bunlar kesinlikle sanat eseri. Suyumuz kaynadı. Efendim içli köftelerimizi kaynayan suyumuzla buluşturalım. Ve artık içli köftemiz pişsin, servise sunuma hazırlansın, tadına bakalım. Vallahi can dayanmaz. Sabrım kalmadı artık. Ben de çok severim, bayılırım. Hele ki Diyarbakır'da, İl'de yapılırsa tadından yenmez.
2: Songül, durum ne?
3: Köftelerimiz suyun üstüne çıktığı zaman pişmiş anlamına gelir.
0: Aa, evet. Çıktı mı?
3: Şimdi suyun üstündeler, onları alacağım.
0: Ben şu anda aşağıdayım, göremiyorum üzerine. Evet, evet çıkmış.
3: Evet.
0: İçli köftelerimiz artık afiyetle yenmeye hazır. Vallahi mükemmel görüntüler, daha ne olsun, daha iyisi can sağlığı, hava tertemiz. Dicle Baraj Gölü'nün hemen yanı başındayız. İçli köfte yaptık. Şu anda benden iyisi yok. Of of of.
3: Çatlamadılar.
0: Çatlamadı
3: gibi.
0: Bravo. Bravo Songül. Evet değerli izleyenler, beklediğim an geldi, şu anda çok mutluyum. Efendim Songül içli köfteleri yaparken asla ve asla çatlatmadı ama ben canına okudum içli köfteleri. İçli köfteyi yemenin usulü nedir? Çatalla mı yenir, böyle alıp elle mi?
3: Elle.
0: Elle yenir. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Böyle kibarlığın lüzumu yok ama şunları ya Burak Belma Belen, kibarlığın lüzumu yok. Şöyle alacağım. Efendim usulü neyse o şekilde yiyeceğim. Afiyetle. Bunun tadı böyle çıkar. Bu ne?
3: Afiyet olsun.
0: Bu ne? Aşırı iyi. Şahane. Beni tanıyorsunuz. Beğendiysen beğenmişimdir. Aşırı iyi. Songül, bu ne ya? Nasıl yaptın bunu? Bu nedir? Bu nasıl bir içli köfte? Bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Şahane ve dediğim gibi öyle çatalla bıçakla falan değil. İçli köftenin tadı böyle çıkar. Anam babama söyle. Neyse. Evet. Kibarlığın lüzumu yok. Efendim müsaadenizle ben içli köftemi yemeye devam edeceğim. Çünkü can dayanmaz. Songül'ün ellerine sağlık.
3: Afiyet olsun.
0: Yiyenlere tekrardan. Bana afiyet olsun. Budur.

0: Diyarbakır, Eğil'de şimdi Denkbej diyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız Turizm Kenti, Tarih Kenti, Doğa Kenti, Tarım Kenti Eğil'de tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, program yaptığımız şehirleri, kentleri elimizden geldiğince her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. İşte tarihi doğal güzellikleriyle, yöresel lezzetleriyle, halk oyunlarıyla, türküleriyle, gelenekleriyle, kültürleriyle ve efendim Eğil'de şimdi Denkbej zamanı. Eşsiz bir güzelliğin içindeyiz. Dicle Baraj Gölü'nü arkamıza aldık. Oldukça yüksek bir noktadayız. Bir tarafımda Nuri Bey var, bir tarafımda Emin Bey var. Evet, Denkbej önemli bir kültür. Acaba Denkbej nedir? Merhabalar.
2: Merhaba, merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Sağ ol, Allah razı olsun. Sen nasılsın?
1: Valla burada olmak çok güzel. Yani evet. Eğil'de olup da iyi olmamak zaten mümkün değil. Ortam şahane, memleketiniz inanılmaz evet. Güzel. Adeta cennetten bir köşe. Efendim evet. Gerçekten arkama dönüyorum, şu manzaraya bakıyorum, tabloyu andıran, kartpostalı andıran şu manzaraya bakıyorum ve enerjim tavan yapıyor. Denkbej nedir?
2: Denkbej bir kültürümüz, yani eskiden beri Kürtçe biz türkü söylüyorduk, Kürtçe Denkbej diyorduk, Kürtçe. Hı hı. Kürtçesi Denkbej. Efendim,
1: evet, Kürtlere bu, özgü bir kültür. Efendim evet, sosyal efendim. Olayların müzik aleti olmadan evet. Sözle, şiirle aktarılması. Evet, değil mi? Aynen, bu şekilde evet. Aslında özetleyebiliriz. Evet. Başlayalım mı?
2: Evet efendim.
1: Hadi o zaman.
3: Are mane mane mane mane waqad yana masadu wazman azerbandar rahma qode bejnat yazrav hustu

Hey. Her sebedine beşna tezera ve lele sever takiyi Berave şine via serere galevi ve ve latiyi Ve lebra bayi gırbi nema talin ağıstaş mıra

Değerli izleyenler, Eğil turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Eğil'in her tarafında, Eğil'in dört bir yanında muhteşem güzellikler var ve kısıtlı süremizde elimizden geldiğince Eğil'le anılan sembol yapıları, sembol güzellikleri ekranlarınıza taşımaya çalışıyoruz. Evet, değerli izleyenler, gerçekten Eğil'i keşfetmek inanılmaz keyifli, inanılmaz güzel. Şu anda yine oldukça yüksek bir noktadayız. Yine tarihle doğanın buluşmasına tanıklık ediyoruz ve karşı tarafta köyler var. Efendim, 6 tane köyü bulunuyor Eğil'in ve o köylerde yaşam var. Dağlık alan çok fazla ve o dağlık alanla bütünleşen Dicle Barajı, Dicle Nehri inanılmaz güzel. Evet, bakar mısınız? Nehrin suyunun güzelliğine, adeta çarşaf gibi, o kadar berrak, o kadar temiz ki. Ve değerli izleyenler, bulunduğumuz nokta son derece yüksek ve aslında ilçenin dört bir yanında mükemmel manzaralara tanıklık edebileceğiniz böyle yüksek noktalar var. Ama buraya gelmemizin, burayı sizlere göstermemizin bir nedeni var. Çünkü bulunduğumuz yer geçmişten günümüze uzanan, yine Eğil'le anılan, özdeşleşen sembol bir yapıyı, ta Asurlardan günümüze uzanan Asur Kalesi'ni, bir diğer adıyla Eğil Kalesi'ni sizlere göstermek. Efendim, milattan önce 8. yüzyılda inşa edilmiş ve tarih boyunca Asur Kalesi önemini korumuş. Efendim, oldukça stratejik bir noktada bulunuyor. Bu yüzden ulaşım yollarını kontrol altına alma amacıyla Asurlar tarafından milattan önce 8. yüzyılda inşa edilmiş. Zaten Eğil siyasi anlamda, dini anlamda tarih boyunca her zaman önemini korumuş. Tarihsel anlamda müthiş bir koleksiyon, müthiş bir hazine var. İşte o koleksiyonun önemli bir parçası da şu anda önünde durduğumuz tarihi Asur Kalesi. Bir diğer adıyla Eğil Kalesi. Evet, geçmişten günümüze uzanan muhteşem bir değer. Turistlerin gezi rotasında mutlaka olan bir yer. Aslında Eğil ilçesi turistler için tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında, gastronomi anlamında da tabii ki burası Diyarbakır son derece zengin bir rota çiziyor, son derece zengin bir koleksiyon oluşturuyor. Efendim, kalenin iç surları, dış surları geçmişten günümüze uzanmış durumda. Dış surlar Orta Çağ'da ilave edilmiş. Ayrıca kalenin içerisinde tüneller var, merdivenler var, geçitler var, kilise var, türbe var ve gerçekten o dönemde her anlamda son derece önemli bir kale olmuş. Bu yüzden de sizlere tarihi Asur Kalesi'ni, bir diğer adıyla Eğil Kalesi'ni göstermek istedik. Gerçekten ilçenin en yüksek noktasında tüm güzelliğiyle milattan önce 8. yüzyıldan bu yana hala ayakta.

Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. İyi ile sizler için karış karış gezmeye, karış karış keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim programımız içerisinde İyi ile dair sembollere, İyi ile dair güzelliklere ve enteresan bulduğumuz görüntülere ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Efendim aracımızla İyi ile gezerken durduk. Arkamızda gördüğünüz bembeyaz evler dikkatimizi çekti. Efendim ne olduğunu sorduk. Efendim bu evler bir proje. Eylül'ün güzelliğine güzellik katmış. Aslında bembeyaz evleri görünce bilenler bilir Bodrum'un beyaz evlerini. İşte Bodrum'un o evleri hemen aklımıza geldi. Efendim turistlerin de hemen dikkatini çekiyor ve burada bol bol fotoğraf alıyorlar, video alıyorlar. Aslında İyil ilçesi için sembol bir görüntü oluşturmuş beyaz evler. Tabii ki efendim Eylül söz konusu olduğunda birçok başlık var aklımıza gelen. Dicle Barajı var, Asur Kalesi var, kral mezarları var ve beyaz evler var. Gerçekten enteresan bir görüntü oluşturuyor ve dağlık alan İyil'de çok fazla dağların içinde yemyeşil ağaçların arasında bembeyaz evler adeta inci gibi parlıyor ve tabloyu andıran mükemmel bir görüntü sergiliyor. Turumuz devam ediyor.

izleyenler, programımız Diyarbakır'ın güzel mi güzel ilçesi Turizm Cenneti Eğil'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz efendim? Şu anda Nebi Harun Tepesi'ndeyiz. Şimdi Nebi Hatun Tepesi'ne gelmek için aslında çok fazla nedeniniz var. Aslında Eğil'e gelmek için çok fazla nedeniniz var. Efendim peki Nebi Harun Tepesi'ne geldiğinizde ne yapabilirsiniz? Buradan mükemmel bir Eğil manzarasına tanıklık edebilirsiniz. Efendim aynı zamanda Nebi Harun Tepesi inanç noktası anlamında, inanç turizmi anlamında da çok ama çok önemli bir yer. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 peygamberimizden ikisinin kabri burada. Nebi Harun Tepesi'nde. Evet, iki peygamberimizin kabrine Nebi Harun Tepesi ev sahipliği yapıyor ve ziyaretçi akınına uğruyor. Evet değerli izleyenler, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen iki peygamberimizin Hazreti Elyasa'nın ve Hazreti Zülkif'in kabirleri burada. Efendim Diyarbakır halkı kandillerde, Ramazanlarda, özel günlerinde, perşembe akşamları mutlaka buraya geliyor. Özellikle perşembe akşamları geldiğinizde burada inanılmaz bir kalabalık görmeniz mümkün. Ve iki peygamberimizin Hazreti Elyasa'nın ve Hazreti Zülkif'in kabirlerinin, türbelerinin etrafında da yemyeşil ağaçlar var. Efendim huzur dolu, mükemmel bir yer. Değerli izleyenler, Hazreti Elyasa ve Hazreti Zülkif peygamberlerin kabirlerine doğru ilerliyoruz. Efendim iki peygamberimizin kabri, sandukası oldukça büyük. Üzerinde ayetler var ve ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim kabirlere dair şöyle bir bilgiyi vermek istiyorum. Daha önce söylediğimiz gibi Dicle Barajı'nın inşaatı 1995-1996 yıllarında tamamlandı. Ve daha öncesinde bu tarihe kadar Hazreti Elyasa ve Hazreti Zülkif peygamberlerin kabirleri şu anda Dicle Barajı'nın bulunduğu alandaydı. Ve efendim Dicle Barajı'nın inşaatının yapılmasıyla birlikte, tamamlanmasıyla birlikte iki peygamberimizin kabri buraya, Nebi Harun Tepesi'ne taşındı. Ve türbeleri burada ve manevi anlamda son derece önemli semboller.

Değerli izleyenler, Eylül'ü gezerken aracımıza sık sık durdurduk. Çünkü Eylül'ün dört bir yanında dikkatimizi çeken çok güzel detaylar oldu. Onlardan birini sizlere göstermek istiyorum. Efendim, burası turizmin parlayan yıldızı. Evet, kesinlikle Eylül için turizmin parlayan yıldızı diyebiliriz. Biz şu anda sanki Bodrum'dayız, Çeşme'deyiz, Alaçatı'dayız. Efendim, rengarenk boyanmış duvarları gördük ve hemen aracımızı durdurduk, indik. Eylül Belediyesi'nin çok güzel bir projesi. Gerçekten duvarları görünce enerjimiz yükseldi. Hemen çekmek istedik, sizlere göstermek istedik. Duvarlar rengarenk boyanmış. Çiçekler, böcekler, insanlar. Bakın, o kadar güzel ki şu anda sanki bir tatil kentindeyiz, tatil beldesindeyiz, Bodrum'dayız. Bodrum'un beyaz evleri burada, işte rengarenk boyanmış duvarları burada. Ve değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz yerde aslında çok önemli semboller var. Burası tarih şehri, turizm şehri, doğa şehri, inanç şehri, aynı zamanda tarım şehri. Efendim, tarımsal anlamda özellikle üzüm, badem, incir bol bol yetişiyor ve ben şu anda neredeyim? Tam da o noktadayım. Bir tarafımda ceviz ağacı, bir tarafımda incir ağacı var. Efendim, misler gibi kokuyor. Özellikle incir ağacının kokusu burnumuza buram buram geliyor. Aslında duvarları göstermek için oldukça güzel bir noktada durmuşuz. Efendim, işte bu alan bembeyaz duvarların üzerine rengarenk resimlerin yapıldığı, rengarenk görüntülerle bezenen mükemmel bir alan. Gerçekten Eylül'de gezmek çok keyifli. Bu yüzden de zaten turizm potansiyeli Diyarbakır'ın en yüksek ilçesi. Evet, her tarafta ayrı bir güzellik, ayrı bir detay var. Turumuz sürüyor.

0: Diyarbakır her anlamda olduğu gibi gastronomi anlamında da zengin bir coğrafya.
1: Değerli izleyenler, Eylül'de şimdi yöresel yemek zamanı. Efendim burada her şey inanılmaz lezzetli. Güneydoğu Anadolu mutfağı ve burası tarım şehri. Efendim özellikle badem, üzüm, incir, nar, sumak bol bol yetişiyor. İşte Eylül'ün verimli, bereketli topraklarında yetişen üzümlerin yaprağından kadınlarımız burada inanılmaz lezzetli dolmalar yapıyor. Efendim dolma yapacağız. İşte burada yetişen üzümlerin yaprağıyla, tazecik biberlerle, kabaklarla, patlıcanlarla dolma yapacağız. Yaz aylarının olmazsa olmazı, Türk mutfağının olmazsa olmazı, Eylül'de de kadınlarımız çok güzel dolma yapıyor. Hele böyle burada yetişen üzümün yaprağıyla yapılan sarmalar, dolmalar inanılmaz lezzetli oluyor. Yanımızda Nazlı var. Efendim ben Eylül'ün tüm hamarat üretken güzel kadınlarına emekleri için, hazırlıkları için ve Eylül'ün yöresel mutfağını tanıtmamıza vesile oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yoruldular, emek verdiler, çok zaman harcadılar. Kadınlarımızın hakkı ödenmez. Nazlı, merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Şimdi içimiz hazırlanmış.
2: Evet.
1: İçimizde ne var?
2: Soğan var, domates var, bir tane yeşil biber var, maydanoz var.
1: Evet.
2: Baharat olarak da bir de kıymamız var.
1: Tabii ki.
2: Evet. Karabiber var, siyah isot var, sumak var. Bir
1: evet.
2: de az bir şey biz reyhan katıyoruz.
1: Evet.
2: Yani yağdır, salçası, maydanozu böyle.
1: Evet değerli izleyenler, Nazlı'nın söylediği gibi burada dolmalar ağırlıklı olarak etli yapılıyor, zeytinyağlı da yapılıyor ama çok az tercih edilmiyor. Çünkü burası Diyarbakır, Eylül, yapacak bir şey yok. Türk halkı eti seviyor, hamur işini seviyor. Türkiye'yi yıllardır karış karış gezen bir televizyoncu olarak benim tespitim. Eti seviyoruz. Hadi o zaman hemen başlayalım.
2: Evet, başlayalım.
1: Şimdi Türk mutfağına özgü yemekler, dolmalar, sarmalar, mantılar, bunlar içli köfteler, bunlar gerçekten eziyetli yemekler,
2: evet,
1: zahmetli
2: çok,
1: yemekler.
2: Evet, aynen öyle. Bir o kadar da tadı güzel.
1: Ama
2: yani
1: yemesi keyifli,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, çok güzel.
1: Hadi hadi Nazlı, başlayalım. İşimiz çok.
2: Tamam,
1: başlayalım.
2: Önce,
1: ellerini Nazlı yıkadı Nazlı, evet, şöyle tertemiz.
2: Aynen. Başlayayım hemen ben. Önce biberlerimizi dolduralım.
1: Tamam.
2: Zaten ben kapağını kesmiyorum.
1: Evet, enteresan.
2: Evet, aynen.
1: Evet, şöyle kameraya doğru,
2: evet,
1: gösterelim. Hanımlar, hepiniz yaparsınız. Hepiniz çok güzel dolma yaparsınız. Türkiye'nin her tarafında ama şimdi içimiz zaten gel beni ye diyor. Çok güzel. Hani salçasıyla, baharatıyla, kıymasıyla, pirinciyle, malzeme bakımından çok zengin. E tabii buranın sumağı.
2: Evet,
1: reyhanı, evet, bunlar da eklenince
2: zaten
1: ortaya lezzetli bir dolma çıkıyor.
2: Reyhanımız bahçeden, sumağımız da aynı şekilde toz haline getiriyoruz. O şekil kullanıyoruz.
1: Kendiniz yetiştiriyorsunuz.
2: Evet, aynen, kendimiz yetiştiriyoruz.
1: Efendim sumak, reyhan bahçelerde yetişiyor. Kekik yetişiyor,
2: evet,
1: bol bol.
2: Aynen.
1: Yani bir de şunu söylemek istiyorum. Eylül'de gezerken böyle sokakların kenarlarında ceviz ağaçlarını, nar ağaçlarını, ne bileyim diğer meyvelerin ağaçlarını bol bol görebilirsiniz. Allah vermiş, her türlü zenginliği vermiş, tarihi, doğayı vermiş, lezzeti vermiş, sıcacık, misafirperver insanları vermiş. Buraya gelmek için gerçekten çok fazla neden var. Yani bu çok büyük bir şans. Herkese nasip olan bir durum değil. Bahçelerde, kendi evlerinin bahçelerinde, kendi imkanlarıyla işte sumaklar, reyhanlar, diğer sebzeler bir güzel yetiştiriliyor,
2: evet,
1: ve yemeklerde kullanılıyor. Zaten Diyarbakır'ın, Eylül'ün yemeklerinin lezzetli olmasının bir nedeni de işte bu salçalar, baharatlar, nar ekşileri, sumaklar.
2: Evet.
1: Bakın şimdi burada enteresan bir durum var. Demin ben konuşurken gözümden kaçmadı. Patlıcanla kabağı birleştirdi.
2: Aynen, tadı daha güzel oluyor.
1: Şimdi
2: normalde
1: ne yapıyoruz?
2: Şimdi de bunları böyle bırakıyoruz.
1: Evet,
2: tekrardan.
1: Bakın orada bir kap patlıcan ve kabak var. Onları,
2: evet,
1: birbirine geçirdi. E tabi patlıcanın lezzeti o kabağın lezzetine geçti. Kabağın,
2: aynen,
1: lezzeti patlıcanın lezzetine,
2: aynen,
1: karıştı.
2: Şimdi birazdan onları
1: bir daha yapalım yine.
2: Tamam, yapacağız.
1: Bir daha yapalım. Mis gibi kokuyor reyhanımız, sumağımız. Kekik bol bol,
2: evet,
1: yetişiyor bahçelerde, dağlarda.
2: Bu
1: vallahi şanslısın.
2: Yapıyoruz.
1: Bakın, bakın değerli izleyenler.
2: Aynen.
1: Bu şekilde kabakla patlıcan.

0: Canın içi dolduruldu, bir güzel buluşturuldu.
1: Bu şekilde birleştiriyoruz.
0: Oo, şahane.
1: Evet.
0: Görüntü çok güzel. Efendim valla dolma yapmak zor iş. Eylül'ün kadınları hemen geldi. Nazlı'nın imdadına yetişti. Dört bir koldan dolmalar sarıldı ve tenceremiz doldu. Valla ellerinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Şimdi yemesi keyifli ama yapması gerçekten zor.
1: Evet, çok zahmetli.
0: Ya zaten bu dolmalar böyle yapılmanın öyle birlik beraberlik içerisinde evet. Tek kişinin yapacağı iş değil. Tenceremiz çok büyük zaten. Altta kabaklar, biberler, patlıcanlar var. Onlar mis gibi dolduruldu. Efendim buranın yaprağıyla, burada yetişen üzümlerin yaprağıyla dolmalarımız bir güzel sarıldı. Bakın. Of. En sevdiğim görüntü. Ne yapıyoruz şimdi Nazlı?
1: Şimdi şey yapacağız.
0: Ne yapacağız?
1: Tuz üstüne dökeceğiz.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Alalım tuzumuzu başka.
1: Bahçeden yetiştirdiğimiz sumak olmazsa olmazımız.
0: Kendi bahçende yetiştirdiğin evet. Sumak. Onları aynen. Da toplamış gelmiş. Evet. Bakın mis gibi ne kadar şanslılar. Evet. Her şey doğal. Ortamımız doğal. Yemekler doğal. Bahçelerden alıyorlar sumakları, reyhanları, kekikleri. Vallahi hayat evet, size güzel.
1: Evet, öyle.
0: Hadi o zaman tamamlayalım. Evet, artık lezzet şölenimiz tamamlansın.
1: Evet, önce biraz tuz üstüne atalım.
0: Evet. Tuzumuzu attık. Evet. Tadımız tuzumuz kaçmasın. Tamam.
1: Ay, inşallah.
0: İçimizde zaten tuz var.
1: Evet, aynen. Şimdi
0: sumak. Bahçeden toplanan sumak.
1: Evet, şimdi dolmayla birleştiriyoruz.
0: Of, of, of. Zaten efendim Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan dolmaların özelliği hem çok lezzetli olması hem de böyle ekşi evet. Ekşi olması. Can dayanmaz, bayılırım. Evet. Ben Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle yazın böyle ekşili yaş dolmaları, kışında kuru dolmaları yemeyi çok seviyorum. Hele o kuru dolmalıklarınızı yapıyorsunuz
1: evet,
0: değil mi kışın?
1: Evet yapıyoruz aynen.
0: Yaşı yok tabii.
1: Evet şu an yok. Ya of. Malum bunlar da taze.
0: Nasıl güzel olur. Bunlar evet. Da taze taze. Evet, kış ayrı öyle. Güzel. Bu dolmaların yazı ayrı güzel. Evet, evet kısacası dolmasız yapamıyoruz. Şimdi evet. Sumağımızı ilave ettik. Taze evet. Taze. Bundan daha taze bir sumak bulamazsınız. Evet. Bahçeden hemen toplamış sabah. Çekim için hazırlamış, getirmiş. Bakın. Sumağın suyunu ilave ettik. Şimdi dolmamızın lezzetine lezzet eklendi. Dolmamız daha da lezzetlendi. Daha da böyle ekşi oldu. Evet. Zaten dolma ekşi olmalı. Ben seviyorum. Evet, çok
1: ben
0: seviyorum ekşi
1: seviyorum.
0: Dolmayı değil mi? Hem kurusu hem de yaşı çok güzel oluyor evet. Ekşi ekşi. Ne yapıyoruz şimdi Nazlı?
1: Şimdi üstüne vereceğiz. Artık kaynatacağız.
0: Tamam.
1: Bu kadar.
0: Evet değerli izleyenler evet. Uzun bir süreç, zahmetli bir yemek ama çok lezzetli bir yemek. Hepimizin evet. Yemekten çok keyif aldığı, çok sevdiği bir yemek. Burada da Diyarbakır'da da Eylül'de de çok seviliyor. Dolmalarımız pişsin. Efendim kadınlarımız sabahın erken saatlerinden itibaren uğraşmışlar, çalışmışlar, yorulmuşlar. Hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Ve Eylül'ün yöresel mutfağını tanıtan birbirinden lezzetli yemekleri hazırlamışlar. Şahane bir sunum masası sizi bekliyor. Dolmamız pişsin. Az sonra ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Müthiş bir lezzet şöleni birazdan sizlerle.

0: Sunum masamız çok güzel görünüyor.
1: Değerli izleyenler, Eylül'de şu anda tam bir lezzet şöleninin, tam bir lezzet geçidinin içindeyiz. İşte Diyarbakır Eylül, işte Diyarbakır Eylül'ün yöresel yemekleri. Efendim tabii ki yöresel yemekler bunlarla sınırlı değil. Ancak kısıtlı zamanda Eylül'ün hamarat kadınları saatlerce uğraştılar. Hepsinin emeğine sağlık, ellerine sağlık ve masamızı donattılar. Efendim Nazlı ile birlikte dolma yaptık biliyorsunuz. Bayağı zahmetli iş. Efendim taze taze kabaklarla, biberlerle, patlıcanlarla ve buranın yaprağıyla dolmalarımızı yaptık. Bir güzel pişti. Üzerine sumak ekşimizi ilave ettik. Nazlı, tamam mıdır dolmamız?
2: Evet, tamam.
1: Açalım mı?
2: Evet, açalım.
1: Açalım. Heyecan Doruk'ta açıyoruz. Valla sabrım kalmadı artık. Efendim şu dolmayı sizlere şöyle bir göstereyim. Of, of, of. Of diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum. Efendim ben özellikle Eylül'ün yaprağını çok merak ediyorum. Çünkü üzümü çok ünlü. Ve o üzümün yaprağından işte kadınlarımız sarma yapıyorlar. Ayrıca o üzümden işte pekmezler yapılıyor, pestiller yapılıyor, cevizli sucuklar yapılıyor. Bakalım dolmamız nasıl olmuş? Vallahi sevgimizi bol bol kattık. Bence tadından yenmez.
2: Afiyet olsun.
3: Afiyet olsun.
1: Nazlı, şahane
2: evet,
1: olmuş.
2: Ciddi, afiyet olsun.
1: Tek kelimeyle şahane. Efendim her şey lezzetli. Afiyet burası olsun. Diyarbakır, Eylül. O sumak ekşisi, o reyhan, o baharatlar, o salçalar ve sebzelerin tazeliği. Ortaya mükemmel bir dolma çıkmış ama ekşi ekşi bayılıyorum. Ben afiyet ekşi olsun. Dolmaya bayılıyorum. Yani kuru dolmalıklarla yapın, yaşını yapın ama ekşi olacak dolma. Aynen. Kesinlikle ekşi olma. Nazlı çok güzel yapmışsın.
2: Afiyet olsun. Normalde zaten Eylül'ün yaprağı eşki olur.
1: Evet. Kaç kişi yaptı yemekleri? Kimler yaptı?
2: Medine yaptı.
1: İki tane Songül var.
2: Evet, iki Songül yaptı. Tamam. Ayşegül yaptı. Tamam. Bir de bendim.
1: Ya bir de sendin.
2: Evet.
1: Ne yaptın sen? Dolmayı yaptım.
2: Evet, dolmayı yaptım. Çömleği yaptım.
1: Ne var çömlekte?
2: Et var, biber var, domates tamam. var, patlıcan var, sarımsak.
1: Adı ne yemeğimiz?
2: Çömlek. Yani çömlek. Güveç.
1: Aynen. Kebap mı? Güveç mi?
2: Yok, fırın güveci. Yani öyle
1: şöyle diyorlar. Tabağımızı alalım, bir gösterelim evet. Efendim çömleğimizi. Yapar mısınız sıksa?
2: Evet, yaparım.
1: Evet, şöyle hemen alalım, bir karıştıralım şöyle. Of, of, of. Etlerimiz, sebzelerimiz lokum gibi olmuş. Tabii sarımsağımız var. Güveçte yapılan çömlek salatamız da yanında hazır. Onu şöyle alalım. Şimdi burada ne var? Kim yaptı onu, sen mi?
2: Bunu ben yaptım.
1: Bunu da alalım tabağımıza.
2: Kış kabağı, tamam alalım.
1: Kış kabağı yapar mısınız sıksak?
2: Evet yaparım. Bayramlarda yaparız biz burada.
1: Evet.
2: Bir de düğünlerde falan yapılır. Yani sürekli yaparız.
1: Evet. İsmini sık sık duyuyoruz Eylül'de, kış kabağı.
2: Eylül'ün meşhur yemeği bu.
1: Evet. Çok mu seversiniz?
2: Evet, severiz.
1: Ya ben çok merak ettim, şöyle bir tane alayım. Bana böyle ekşi gibi geldi.
2: Aynen.
1: Kabağım. Ekşi mi?
2: Evet, eşki bu.
1: Ekşi
2: zaten sumakla yapılıyor kabak, et, salça, sarımsak ya böyle.
1: Evet. Şöyle hemen.
2: Bakmak isterseniz.
1: Valla Eylül'de yemekler fena lezzetli. Çok samimi söylüyorum değerli izleyenler. Yani içli köfteler, çömleğin tadına bakmadım ama çok güzel duruyor. İnanın dolma şahane, ekşili ekşili ve kış kabağı. Hani ben görünüşte normal klasik bir kabak yemeği zannettim ama ekşi ekşi. Sumak mı var içinde?
2: Evet, sumak, aynen sumak.
1: Ekşi ekşi, mükemmel bir kabak yemeği. Kabak tatlısı.
2: Evet.
1: Fındıklı.
2: Evet, fındıklı, tahinli.
1: Evet.
2: Kabak da zaten buranın kabağı.
1: Evet.
2: Aynen burada yetişiyor.
1: O kabak da buranın kabağı. O,
2: evet.
1: O kabak da buranın kabağı.
2: O tatlı kabağı, bu kış kabağı.
1: Tamam. Kabak evet. Bol bol kullanılıyor.
2: Aynen.
1: Bunlar nedir? Hamur işi. Can dayanmaz.
2: Aynen, hamur işi. Çökelekli gözleme.
1: Tamam. İki tane Songül de yemeklerimizin hazırlanmasında emek verdi. Songül ne yaptın sen?
3: İçli köfte.
1: İçli köfteyi yaptın. Zaten Songül ile birlikte yaptık efendim biz içli köfteyi. İçli köftenin yapılış programımız içerisinde var. Onun tadına baktım. Efsane. Hamur işi zaten candır. Hamur işi ben çok severim. Her zaman söylüyorum. Bu nedir? Aynı mı?
3: Aynı.
1: İkisi de çömlek.
2: Evet, iki tane yaptınız.
3: Evet, iki tane yaptım.
2: Çömleğimiz özel.
3: Özel, toprak.
1: Evet değerli izleyenler, her şey çok lezzetli. Salatamızı bile yapmışlar. Onu bile düşünmüşler. Aslında yemekleriniz bunlarla sınırlı değil. Tabii ki.
3: Kısıtlı bir zamanda yapıldığı için.
1: Ve yemek çekimlerini böyle aniden organize ettik. Kadınlarımızın son anda haberi oldu. Özel kalemiz Ahmet Bey'e de ben emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İşte basın müdürümüz Cengiz Bey'e, yine Ramazan Bey'e, ekipteki herkese, belediye ekibindeki herkese, emeği geçen herkese ben teker teker teşekkür etmek istiyorum. Valla ben çok beğendim. Zaten efendim burası Diyarbakır il. Yemeklerin lezzetli olmaması mümkün değil. Ama sizin yemeklerinizin bu kadar lezzetli olmasının önemli bir nedeni tabii ki bu sumaklar, doğal
2: evet,
1: salçalar.
2: Aynen, evet. Zaten salça yapılır burada biliyorsunuz,
1: evet.
2: Mutlaka.
1: Ne zaman yaparsınız?
2: Yazın yaparız.
1: Evet. Hangi ayda?
2: Ağustos, Eylül ayında aynen. Ağustos, Eylül arası yapılıyor.
1: Ne yaparsınız yazın?
2: Domates salçası yaparız. Biber salçası yaparız.
3: Kurutmalık
2: yaparız aynen. Temmuz, tamam. Ağustos
3: turşu
2: arası
3: kurarsınız.
2: Turşu yaparız. Makarna, konserve. Erişte tarzı değil de konserve yaparız. Hı hı. Ya o

0: şekilde. Bunları
1: evet efendim,
0: yaparız.
1: Kadınlarımız hamarat, yapacak bir şey yok. Tabii ki Türkiye'nin her yerinde kadınlarımız hamarat ama Diyarbakır'da, Eylül'de tabii daha bir hamaratlar. Her şey çok lezzetli. Gastronomi şehri. Diyarbakır gastronomi şehri. Peki kadınlarımız günlerde ne yapar Eylül'de?
2: Günlerde?
1: Gün yapıyor musunuz?
2: Yani bazen yapıyoruz.
1: Ne günü yapıyorsunuz?
2: Toplanıyoruz arkadaşlarla.
1: Türk parası altın dolar.
2: Oluyor.
1: Tamam.
2: Altın falan yapıyoruz.
1: Hor patlasın, çal oynasın. Tamam. Ne yaparsınız günlerde?
2: Kısır.
1: Tamam.
2: Dolma.
1: Kek, börek.
2: Kek, börek.
1: Tam benlik. Ölürüm. Evet. Zaten en sarma sevdiğim yaparız. Şey gün tabağı ve kahvaltı. Tabii yanında taze çay da olur.
2: Çay da olursa çok güzel.
1: Of of of, can dayanmış. Hanımlar çok teşekkür ediyorum. Biz ellerinize emeğinize sağlık. Her şey şahane. Emeğinize değmiş. Efendim işte ekip işi. Bu yemeklerin hazırlanması, bu programların ortaya çıkması ekip işi ve ekip işini yaptığı takdirde işte ortaya bu güzellikler çıkıyor, bu lezzetler çıkıyor. Daha ne olsun, daha iyisi can sağlığı. Evet. Songül'cüm, Nazlı'cım, evet, çok teşekkürler. Şöyle beyaz TV ekranları başına bizi izleyenlere bir el sallayalım ve lezzet çölenimizden, evet, veda edelim. Programımız devam ediyor.

0: O hepinizin çok sevdiği Diyarbakır'ın burma kadayıfı bakın nasıl yapılıyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Turizm Cenneti Eğil'de tüm hızıyla tatlı tatlı, keyifli keyifli devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Eğil'e bağlı Oyalı köyündeyiz ve tatlı imalat hanesindeyiz. Efendim, burma kadayıf gastronomi anlamında Diyarbakır için çok önemli bir sembol. Diyarbakır Eğil bölümümüzde de mutlaka burma kadayıf olmalıydı. Peki burma kadayıfı sizlere nerede tanıtıyoruz? Tabii ki Diyarbakır'ın öncü firmasında tanıtıyoruz. Yanımızda yılların ustası Murat ustamız var. Burma kadayıf yapmaya geldik. Vallahi gelir gelmez hemen dikkatimizi çekti. İmalathane pırıl pırıl. Ben ustamızı, tüm ekibi kutlamak istiyorum. Ustam merhabalar, nasılsın?
2: Merhaba, teşekkür ederim. Sizler nasıl? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Burma kadayıf yapmaya geldik. Burma evet. kadayıf yemeye geldik. Şimdi buraya kadar gelmişiz. Burma evet. kadayıf yemeden... Çekimini yapmadan olur mu usta?
2: Olmaz ya, Diyarbakır kadayıfı yani teşkil edilmiş, bir de özellikle bizim rahmetli babamızın yaptığı o usulde yapıyoruz ve o şekilde çok beğenilen bir tatlı ve ürün olarak bunun üzerinde ben özellikle üzerine basa basa söylüyorum, ben Diyarbakır burma kadayıfının üzerinde çok duruyorum çünkü bölgemize ait bir tatlı.
1: Sembol bir lezzet.
2: Evet, sembol bir lezzet ve bu ürünü zaten size önce de dediğim gibi size aşağıda da konuşmuştuk. Benim rahmetli babam önce bizim o küçük butik dükkanda dıkta yapardı babam, rahmetli babam. Hı hı. Ve bizim küçük bir ev vardı. Evin yan tarafında böyle 10 metrekare bir yer vardı. Orada kadayıfı dıkta dökerdi.
1: Burma, ne demek dıkta?
2: Dık yani kömür ateşinde. Hı hı. Kömür ateşi terbiyelenir. Her seferde ateş yükseldiğinde kül serpiştirilir. Hı hı. Bu süreçte o kadayıf dökümü bittikten sonra kadayıfı bir bez torbaya sarılarak iş yerine getirir. Orada sarılır. Tezgah önündeki dık kazanlarına pişirilir. O şekilde müşterilere servis edilir.
1: Şimdi değerli izleyenler, Murat ustamız yılların ustası. Çok değerli bir usta ve kadayıfın tatlının içine doğmuş. İşte 5. kuşak
2: evet.
1: Tatlılarını yapıyor burma kadayıfına. Hem Diyarbakır halkına hem de Diyarbakır dışından gelenlere evet. ikram ediyor. Lezzet dağıtıyor aslında evet. Diyarbakır'da. Şimdi çok önemli bir sembol lezzet gastronomi anlamında. Ve Diyarbakır'a gelenler zaten burma kadayıf yemeden ve yanlarında götürmeden buradan asla ayrılmazlar. Şimdi efendim, imalathane pırıl pırıl. Zaten öyle olmalı. Şimdi gıda işi, vicdan işi. Evet. Kendi yemediğin hiçbir şeyi hiç kimseye
2: kesinlikle
1: yedirmeyecekse.
2: Kesinlikle katılıyorum size.
1: Şimdi
2: haklısınız.
1: Kadayıfınızı burada kendiniz yapıyorsunuz.
2: Kendimiz yapıyoruz.
1: Görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor evet, değerli
2: evet,
1: izleyenler.
2: Evet, evet.
1: Şimdi burası mis gibi kokuyor.
2: Evet.
1: Can dayanmaz. Efendim şu burma kadayıfımızı yapalım. Biz de böyle gayet hijyenik evet. koşullarda tabii ki olması evet. gerektiği gibi imalathaneye girdik. Ustam evet. kolay gelsin.
2: Başlayalım mı?
1: Ustam şimdi kaç yılını verdin bu işe?
2: Ben tam 42 yıldır bu işteyim.
1: Maşallah bir ömür şimdi. Efendim ustalarımız, ustam, Murat ustam o kadar pratik ki, o kadar seri, o kadar hızlı yapıyor ki burma kadayıfı. Şimdi aslında dakikalar içerisinde bakın değerli izleyenler, o tepsi enfes burma kadayıfla dolacak. Ve daha sonra işte aşamaları sizlere göstereceğiz. Pişecek, afiyetle tadına bakacak.
2: Evet.
1: Ustam, hadi şöyle başlayalım.
2: Başlayalım.
1: Şimdi orijinal Diyarbakır burma kadayıfı. Fıstıkla mı yapılır, cevizle mi?
2: Şimdi neden? Bu aslında cevizle yapılır. Ya zaten bizde fıstığın geçmişi fazla bir uzun süre değil. Fıstığın geçmişi 93, 94, 95 yıllarına dair bir şeydir ama
1: evet.
2: asıl
1: orijinal burma kadayıf cevizli oluyor.
2: O yıllardır kadayıf cevizli yapılıyor.
1: Ama fıstıklı da yapılıyor isteğe
2: fıstıklı
1: göre.
2: Da yapılıyor. İsteğe göre yapılıyor ama cevizli bir de neme dayanıklı bir ürün. Bir de mesela fıstıkta biraz böyle çok dikkatli davranmak lazım. O yüzden aslında kadayıf sade yağla buluştuğu zaman damağa farklı bir tat veriyor.
1: En sevilen de yani sanırım bir de, cevizli olan.
2: Bir de
1: olan.
2: Kadayıf bir ertesi güne kaldığı zaman cevizli kadayıf daha lezzetli oluyor.
1: Şimdi evet evet çok hassas iş efendim. Orijinal evet, neyse evet, o şekilde evet, yapılması evet.
2: Başlıyoruz.
1: Lazım. Başlayalım ustam, kolay gelsin. Hadi bakalım ustamın hızına hayran kalacaksınız değerli izleyenler. Bakar mısınız şu pratikliğe, şu ustalığa. Evet, yemek yapmak, tatlı yapmak bir sanat. Bunlar sanat eseri. Ustalarımız sanatçı. Yılların ustası Murat ustamız cevizli. Coğrafi işaret almış orijinal geleneksel burma kadayıfımızı hızlı bir şekilde yapmaya başladı. Hadi ustam. Allah kolaylık versin. Sağ bakar mısınız? Bakar mısınız şu pratikliğe? Evet, herkesin işi vallahi. Herkesin emek verdiği iş. Evet, şimdi dakikalar içerisinde tepsimiz dolacak. enfes burma kadayıfımızla. Şimdi kadayıf mis gibi kokuyor. Kadayıf burada imalathanede yapılıyor. Tatlılar gibi çok değerli ustalarımız var. Burada dev bir ekip var. Hepsi çok değerli ustalarımız. Hepsinin ellerine emeğine sağlık. Ustalarım şöyle bir el sallar mısınız? Bakın burada ciddi bir evet. üretim var. Harıl harıl çalışıyor ustalarımız. Hepsinin emeğine sağlık. Ve Murat evet, ustamız evet. tepsimizi doldurmaya devam ediyor. Cevizimiz nereden? Evet.
2: Cevizimiz Maraş'tan geliyor.
1: Maraş'tan geliyor. Maraş. Kadayıf var cevizimizin içinde.
2: Çok eskiden Bitlis Ağlat'tan geliyordu.
1: Evet.
2: Daha bir süre sonra işte bu iklimsel farklılıklar bir şey olunca ister istemez evet. bu dediğimiz tatlıları etkileyebildi bu süreçte. Yani anlayacağınız.
1: Şimdi malzeme önemli. Kadayıfımız var, cevizimiz var, sade evet. yağımız var.
2: Sade yağımız var.
1: Malzemenin evet. kalitesi, lezzeti çok önemli. Ustalık çok önemli tabii ki. Ve ustam aslında seninki çok büyük bir sorumluluk. Çünkü evet. Sen yıllardır yapıyorsun burma kadayıf. Çok büyük bir firmasın. Alanında evet. önce bir firmasın ama Diyarbakır'a mal olmuş bir evet. tatlı.
2: Evet, kesinlikle katılıyorum.
1: Ve bu lezzeti yıllardır 5. kuşak hala sürdürmek, başarıyla sürdürmek gerçekten kolay değil.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
9: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
10: Obseso. Yeah. Silver moon. Come blowing.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
14: Sardalya, Dardanel'den.
15: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
13: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey değmiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en...

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Ha! Maalesef.

0: çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcak geldi yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
1: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Karşınızda Arçelik Maxifit.
5: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
6: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeyiz.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elsev şampuanlar uygun fiyatlarla sizi bekliyor.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Bibes'ten tarih pizza. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
4: Seri
3: tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
5: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
6: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
7: Doğru söylüyorsun, aynen.
8: Ama artık zaman içerisinde tabii modernize ediliyor değil mi?
7: Daha modernize ediliyor. Yani bu dediğimiz aslında bizim iş aslında şey biraz araştırma geliştirmeyle alakalı. Şimdi de ben özellikle müşterilerle çok iletişim kuruyorum. Biraz empati kurunca ister istemez müşterilerin

0: nasıl tatlı isteyeceğini, nasıl ne tür mesela genelde müşterilerimiz böyle ağır yiyecekler, ağır tatlılar sevmiyorlar. Biz de mesela onun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Şekeri az olan ürünler üzerinde birçok araştırma geliştirmelerimiz var yani. Mesela bizim son ürettiğimiz bir ürün var. Mesela sütlü badem. Onun şeker oranı %75 daha az.
1: Daha az, evet.
0: Onu işte müşterilerimiz yiyor. Bir de soğuk sargımız var. Hı hı. O da mesela çok şeker oranı az. Ya zaten yaz sezonuna girildi. Bu tür soğuk türdeki tatlılar daha revaçta.
1: Daha çok tercih ediliyor.
0: Bu süreçte bu ürünler daha çok tercih edildiği için o tür ürünleri yapıyoruz.
1: Bir dakika ben yapayım. Şuradan alayım efendim. Kadayıflarımız mis gibi kokuyor. Tel tel. Yeterli mi bu?
0: Yeterli. Kaldırın.
1: Yeterli. Bakın şöyle mis gibi altın sarısı. Evet. Kokusu zaten efsane. Ustam ne yapıyorum şimdi, böyle kopartıyorsun.
0: Evet, burayı kopartıyorsun böyle.
1: Yarısını onu üzerine ekliyorsun.
0: Böyle yapıyorsun.
1: Bırakmıyor bana, o kadar alışkın ki hele. Şöyle ne yapıyorsun ustam, bunu böyle karıştırıyorsun.
0: Ondan sonra her tarafı eşit bir şekilde diziyorsunuz.
1: Tamam, oldu mu? Sen benim yaptığımı tabii ki beğenmezsin.
0: Nasıl sar? Tamam. Yok, güzel sarıyorsun.
1: Yeterli mi? Ha şöyle çeviriyorum.
0: İçe doğru, dışa doğru.
1: Dışa doğru.
0: Evet, dışa doğru böyle.
1: Ustam ne oldu? Çatladı, patladı, hiç seninki gibi olmadı. Bekir niye ısrar ediyorsun? Olmuyor işte, yapam. Ustam sen bunu düzelt. Rezil oldum.
0: Yok estağfurullah.
1: Ne yaptım ben?
0: Şimdi deneme yanılma oluyor şimdi.
1: Diyarbakır'ın burma kadayıfına haksızlık oldu. Yazık oldu ustam, sen onu bir toparla.
0: Bunu da yapalım. Böyle bu olmaz, yok. Bu gitti.
1: Herkes o ziyan oldu artık. Kadayıf da ziyan oldu. İflah olmaz o artık.
0: Böyle yapalım böyle.
1: Şimdi değerli izleyenler, Murat ustamızın 10 parmağında 10 marifet. Yılların ustası. Çok güzel tatlılar yapıyor her şeyden önce. Yıllardır ama yıllardır. 5. kuşak Diyarbakır'ın enfes burma kadayıfını yapıyor. Lezzet dağıtıyor ama aynı zamanda müzisyen. Birçok müzik aleti çalıyor. Sesi çok güzel.
0: Evet.
1: Kendi besteleri var. Sözü, müziği kendisine ait olan besteleri var.
0: Evet, teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Şu ara var mı beste? Murat Ustam.
0: Valla bir tane
1: okuyalım mı şöyle?
0: Bir sefer hareketli mi okuyalım?
1: Hareketli okuyalım hadi.
0: Ya ama biraz bu sefer
1: şöyle kameraya dönelim usta. Geçen sefer ustamla çekim yaptığımızda showroom'da Suzan Suzi'yi söylemiştik ama Suzan Suzi'yi ben çok seviyorum.
0: En eski gene Diyarbakır türküsü okuyalım.
1: Yani. Evet tamam okuyalım hadi.
0: Arkadaşlar da bana eşlik etsinler.
1: Eşlik eden ustalarım
0: tamam.
1: Hadi.
0: Diyarbakır güzel bağlar. Sular buz gibi çağlar. Ali Paşa mahlesinde hanım Lorke, Lorke oynar güzel kızlar. Hanım Lorke, Lorke, Lorke, Lorke, Lorke, Delale Lorke, Murat.

yaşadım. O yara mektup yazdım, yollayamadım. O yara mektup yazdım, yollayamadım. Vurmayın arkadaşlar, ben yaralıyım. El

0: yaşasam sen çok yaşa. Ne yapıyoruz ustam
1: bunu
0: şimdi?
1: Bunu pişime alıyoruz.
0: Tamam, hemen pişirelim. Efendim daha pişime sonra alıyoruz. Afiyetle tadına bakalım. Yeter. Ustam hemen karşıda. Hadi. Değerli izleyenler, geliyor gelmekte olan işte Diyarbakır'ın enfes, hepinizin çok sevdiği coğrafi işaret almış burma kadayıfı. Of of of. Şerbetimizle buluştu. Kadayıflarımız şu anda dans ediyor, hopluyor, zıplıyor. Evet, Murat
1: evet,
0: ustam.
1: Evet, evet, teşekkür ederim.
0: Bu nasıl güzel bir görüntü. Çok güzel koktu.
1: Evet. Bu da sizin burmanız.
0: Şu benim yaptığım. Evet, gösterme evet. Ustam. Kaç kaç kaç. Nasıl belli benim yaptığım. Vallahi.

0: Vallahi rezilim ya. Hakikaten çok kötü olmuş. Evet. Ne yapıyoruz?
1: Vallahi bunun biraz böyle dinlenmesi lazım.
0: Kendisine çekmesi lazım. Evet. Efendim zaten tadını bilenler biliyor. Ben de biliyorum. Siz evet, de biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Efsane bir tatlı. Zaten Diyarbakır'ın en ünlü, en büyük firmasında yapınca tabii ki lezzetini tartışmaya, konuşmaya bile gerek yok.
1: Evet.
0: Güzel bir Diyarbakır türküsüyle enfes burma kadayıfımız eşliğinde efendim programımıza devam edelim. Suzan Suzi. Bayılıyorum biliyorsunuz. Ben çok seviyorum. Dayanamıyorum Suzan Suzi. Benim en sevdiğim türkülerden biri.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: kırmızı, siyah, pembe. Dilinin rengi hastalığını ele veriyor. Yaz aylarının korkulu rüyası. Kene. Kene ısırmasında ne yapılmalı? Kendi başımıza keneyi çıkartabilir miyiz? Buz yeme isteği, ağız kenarında çatlak, huzursuz bacak. Hangi belirti, hangi besin eksikliğine işaret? Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Oytun Erbaş, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Az sonra... Gizli kahraman, nükleoplasti. Bel ve boyun fıtığında ameliyatsız çözüm mümkün mü? Dar kanal hastaları buraya. Nükleoplasti ile hayata dönüş nasıl sağlanıyor? İleri evre fıtıklarda tedavi şansı var mı? İşlem sırasında ağrı hissediliyor mu? Hasta aynı gün nasıl eve gidebiliyor? Tekrarlayan fıtıklarda nükleoplasti etkili mi? Hepsi ve daha fazlasını uzman doktor Mehmet Çelik Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Az sonra...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, harika bir gün olsun. Baktınız değil mi, stüdyoda tek başımayım. Sevgili Oytun Hocam İstanbul trafiğinin azizliğine uğradı ama stüdyomuzda Orçun Eybaş var efendim bugün. Evet, şaka bir yana birazdan hocam stüdyomuzda olacak. Şimdilik bana sevgili Orçun eşlik edecek stüdyomuzda. Bugün sağlığa dair aklınıza ne geliyorsa konuşacağız. Tabii ki Orçun Hocam stüdyoda olunca böyle saçımızın en tepesinden ayak parmağımıza kadar sağlıkla ilgili her şeyi konuşacağız. Gel hocam gel. Yettin gari.
2: Bu çocuklar şimdi sabahleyin bakıyorum. Bir panik. Bu program yıllardan beri oluyor zaten. İnsanlar yani her zaman bak şöyle bir şey var. Sana onu anlatayım. İnsan hep bir yere yetişmeye çalışıyor. Evet. Tabii ki yetişeceksiniz ama şunu unutmayın. Neden yetişmeye çalışıyorsunuz biliyor musunuz? En azından sağlığınız iyi. Çünkü insan bir sıkıntı olduğundan hiçbir yere yetişmeye çalışmıyor. O yüzden de kıymetini bilin. Bakın bugün bizi ekran başında dinleyen herkes, ben 25 yıllık 26 yıllık doktorum. Bir şey kırıldı mı yapılmıyor Nilüfer. Doğru, yani bu bardak sağlık da böyle bir şey. Bir defa kırdınız mı onu artık tamir etmeye,

0: yapıştırıcı yapıştırmaya çalışıyoruz. Onun için bugünün kıymetinizi bilin. Bakın beni dinleyin. Birçok insan çocuğunun kıymetini bilmiyor. Yutabilmenin kıymetini bilmiyor. Bugün birçok insan yutayım diye dua ediyor.
1: Ne öyle değil mi?
0: Birçok insan nefesinin kıymetini bilmiyor. Bugün akciğer nakli bekleyen bir sürü insan var. Çünkü koa, amfizem, astım ya da akciğeri tamamen akciğerin sirozlu hastalıklar var. Akciğer tamamen bir kösele gibi sertleşen hastalıklar var. Bazen hiç sigara içmemiş olabiliyorsunuz.
1: Evet,
0: bazen hiçbir polen alerjisi olmayabiliyor ama siz böyle bir hastalık grubu da var. Hiçbir şey olmadan böbrek hastalığı olanlar var. Yani hocam benim tansiyonum yok, şekerim yok. Böbreğim iflas etmiş olabiliyor. Karaciğer o şekilde. O nedenle hiçbir şey yok ya saçlarınız dökülebiliyor. Mesela şu alopesi generalizata diye bir hastalık var.
1: Birçok ünlü de oldu. İşin karaca oldu.
0: Durup dururken düşünebiliyor musunuz? Bütün saçlarınızı kaybettiğinizi düşünün. Ve bu bir hafta da oluyor. Neden oldu? Nedeni yok. O nedenle şunu demek istiyorum. İnsanlar hayatının kıymetini bilmeliler. Onun için her gün ya da her akşam dua edin. Niye dua edin? İyi ki böyleyim diye. Çünkü beterin beteri var. O nedenle insanlar şöyle bir şeyimiz var belki de insan olarak kaybedince anlama hastalığımız var. Onun için sağlığınızın kıymetini bilin. O nedenle çok fazla yemek yemeyin. Ondan sonra çok fazla üzülmeyin. Gerçekten
1: evet, üzüntü
0: de.
1: Her şey,
0: yani üzüntü gerçekten çok yoruyor. Mesela ben seni de biliyorum mesela. Herkesin başına bir şeyler geliyor. Bir yerde sonlandırmak lazım. Evet doğru. Hepimiz üzülebiliyoruz. Paraya üzülüyorsun. Hayat şartlarının değişmesine üzülüyorsun. Ama bir yerde kesmek lazım. Bizim insanlar özellikle Orta Doğu'daki insanlar çok vesveseli. Ve bunun en büyük sebebi de ailelerimiz. Mesela bir şeyi halkamıza atamıyoruz. Nasıl? Başınıza bir şey geldi değil mi? Şunu diyeceksiniz. Ya olan oldu değil mi? Ben devam edeyim.
1: Kaldığı bazı yerden devam etmemek.
0: Arkada bırakmak
1: yok
0: lazım.
1: Maalesef.
0: Tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Şimdi hep verdiğim bir örnek var. Türkiye'de yemek yiyorsunuz mesela küçükken. Anneniz sizi bir yere götürecek. Dışarıda acıkmayasın diye sana şunu soruyor. Karnın tok değil mi? Ya anne şimdi yedim. Sonra sen şunu düşünüyorsun. Acaba tok mu? Yani bunu sana şey yapıyor. Bir şeye sokuyor seni.
1: Şüpheye.
0: Bak dışarı çıkacağız. Açım deme, karnım acık deme. Anne şimdi yedim, tokum herhalde. Sen bu sefer bir daha sorguluyorsun. Acaba aç mıyım? Ya da çişini yapıyorsun çocukken. Annen diyor ki bak dışarı çıkıyoruz. Çişini yaptın deme. E yaptım ya. Bu sefer seni hep sorgulamaya öğretiyor. Çok ilginç bir şey var. Dışarıdan eve geliyorsunuz, oynamışsınız. Elinizi de yıkamışsınız bu arada. Anne sana şunu diyor.
1: Yıkadın mı elini?
0: Yıkadım. E yıkadım ya. Bu sefer sizi iki defa
1: İyi
0: sorgulattığı için.
1: Mı?
0: Bu sefer, bravo size. Bu sefer siz şunu öğreniyorsunuz. Acaba iyiyim değil mi? Acaba boğazım ağrıyor mu?
1: Ben de
0: mu?
1: Size bir soru soracağım şimdi hocam.
0: Anladınız mı? Yani size bu şeyi yerleştiriyor içinize.
1: Benim çiçeğim nerede?
0: Doğru söylüyorsun. Unuttum. Haklısın. Ama onu sevgili Muhammed'in hatırlatması gerekiyordu.
1: Ama eşim unutmamış.
0: Öyle mi? Nerede?
1: Evet.
0: Bravo.
1: Bir hatırlatalım. Geçen hafta neler
0: bravo.
1: Yaşandı. Kaçıran.
0: Vallahi,
1: bir
0: bravo.
1: Gelsin.
0: Bir şey sana söyleyeyim. Bu eşin kıymetini bil.
1: Evet. Bir gelsin
0: vallahi
1: bakalım
0: bil.
1: Hocam ne demişti
0: yemin
1: geçen
0: ederim,
1: hafta.
0: Bak. Vallahi bil. Neydi beyefendinin adı? En mutlu olduğu zaman çocukluk çağlarıdır. Çünkü çocukluk çağlarında her şey yeni geliyor sana. Bu sefer işte.
1: Bir de hiç ömür bitmeyecekmiş gibi geliyor
0: çiçek,
1: ya.
0: Çiçek, çiçeklerin yok. Getirmediler mi çiçek?
1: Hocam o ilk açılış için
0: her
1: hayırlı
0: zaman
1: olsun
0: getir.
1: Çiçek.
0: İşte bu işte bizim ülkemizde sıkıntısı bu.
1: Sevgili eşim Oytun yani, hocam sana söylüyor.
0: Sevgili eşi Nilüfer Hanım'ı bari her hafta bir tane gönderiyor. Şurada yine çürük çörük yani solsa bile dursun. Gerçekten.
1: Sen getir hocam haftaya da bir değişiklik olsun salı
0: getireyim.
1: Günü bana. Tamam.
0: Vallahi büyük çiçek getirtiyorum.
1: Şahitsin sevgili
0: tabii canım
1: izleyenler.
0: Yani, bak,
1: hocam
0: tamam,
1: salı günü bana çiçek getiriyor
0: tamam,
1: gelirken.
0: Tamam. Salı günü getirmiyorum söylüyorum getiriyor.
1: Şimdi, hocam bu arada sabah çiçek geldi. Yemin ederim hepimiz senden geldi sandık.
0: Bir şey sana söyleyeyim mi?
1: Çiçeğim gelebilir
0: ne
1: efendim.
0: Ne varsa yine Cumhur abiden var. Bak ben sana söyleyeyim.
1: Ve eşim şu anda Batum'da unutmamış çok geçirdim
0: Allah,
1: sabah.
0: Olsun. Bak şey sana söyleyeyim mi? Bak şunun hattına bu evlilik devam eder. Ben sana bak bir şey sana söyleyeyim mi? Gerçekten ya şunu düşünmek. Ben unuttum gitti. Sen ne zaman söyledin eşine?
1: Ben hiç söylemedim. Geçen hafta
0: vallahi, bravo.
1: Birisi söylemiş
0: i̇zliyor
1: ona
0: bizi?
1: İzlemiş.
0: Batum'da izliyor mu?
1: İzleyemez şu an sağdadır
0: ama
1: muhtemelen.
0: Ama ben sana kayıtlara girsin. Yani

0: gerçekten çok değerli bir adam. Allah gerçekten bak yani ben o kadar aklımdan çıkmış ki benim yani gitmiş. Ama bir şey sana söyleyeyim
1: mi? Ama sabah senin şahını yürüdü hocam. Dedi ki Uytur hocam çelenk yollamış falan olduk hepimiz.
0: Olsun. Neyse o küçük algı bile evet. Şöyle insanlara değer vermek lazım. Mesela ben şuna şey yapıyorum. Şimdi erkekler çiçek almayı pek sevmezler. Hı-hı. Mesela ben de hiç sevmiyorum. Ama alabilmek lazım. Ama Nilüfer bir sıkıntı var. Bunu çocukken öğretmek lazım.
1: Evet öğretmek
0: İşte sıkıntı
1: lazım.
0: Şu. Anan, baban anana çiçek aldı mı? İşte öğreniyorsun. Şimdi baban ananı almamışsa bir erkek çocuk öğrenemiyor. Aynı şekilde kadınlar da mesela. Annesi evde yemek yapmamışsa bir kadın yemek
1: evet,
0: yapamıyor.
1: Evet ama benim kayınvalidem de çok zarif bir hanımefendi. Bravo. Kayınpederim de öyle. Gerçekten gördüğünü yapıyorlar aslında.
0: Ya ne güzel bakıyor be yani. Ben senin yanında olsam hep sevinirim ben.
1: Evet.
0: Vallahi bak. Vallahi yemin ederim sevinirim.
1: Hocam bugün bir şey daha söyle.
0: Hayır başka bir şey söylemiyorum. Artık o aile
1: o meselesi. Artık arsızlığa girerdi hocam.
0: Onu şey yapamam yani. Şimdi yanladı. O beni aşar. Ama ne güzel yani. Hani şimdi ben desem işte şunu da al bunu da al. Zaten tek taşlarım var zaten.
1: Var.
0: Baksana.
1: Evet çok şükür.
0: Hani bir tane değil. Üç taş mı?
1: Bir beş taşım bir
0: beş
1: tek taşım
0: taş yani.
1: Hocam.
0: Anne sen daha artık sen ne arıyorsun?
1: Daha ne istiyorsun değil mi?
0: Güzel.
1: Binlerce şükürler olsun.
0: İnşallah uzun yıllar beraber olursunuz. Güzel yaşlanırsınız ikiniz. Gerçekten de. Şimdi bütün kadınlar kıskandı seni. Sabah çiçekler
1: sabah
0: geliyor.
1: Sabah göze
0: beş
1: geldim
0: taşla daha ne? Ya gözün doysun kadın falan diye sana insanlar. Vallahi bak çok şanslısın.
1: Teşekkür ederim öyle bir.
0: Ya benim babam bunu alır mıydı? Benim babamın onu anama alma ihtimali söyleyeyim sıfır.
1: Neden?
0: Ya.
1: Ama belki o da öyle görmemiş.
0: Ya yani. Gelir bizim peder oradan gelirken bir tane yoldan boldan koparır gelir. Ama gidip böyle çiçek almaz. Ya
1: evet
0: böyle, bu yükü almaz. Bir şey sana söyleyeyim mi? Ünlü olmanın da işte böyle faydaları var biraz hani. Ünlü olmak, ekran önünde olmak. Yani buna show işleri diyor. Show business işleri. Böyle avantajları var.
1: Yok hocam ne ünlü olmayanlar var ne neler yapılıyor yani.
0: Ama bir şey sana söyleyeyim mi? Nilüfer çok güzel bir yere değindin. Şöyle sohbetin gidişatında. Gerçekten de son yıllarda eşlere verilen değer arttı. Bunu bir kere bilelim. Yani ben Ödemiş'te büyüdüm. Ya benim anneannem, babaannem, dedemden ne gördü dersen hiçbir şey. Ancak şunu gördü. Benim laflar. Yemek tuzlu değil. Yemek ısınmamış. Ya ben evde yemeğin ılık olduğundan böyle şey bilirim böyle. Sürtüşme bilirim. Evet.
1: Öylesin.
0: Şimdi kadınlar çok farklı bir
1: ama
0: dünyaları
1: biraz
0: var.
1: Ama şöyle de oldu hocam biliyor musunuz? Bir gerçekten hakikaten eşine çok değer veren var. Bir de sosyal medyada bir yarış var. Yani içinden geldiği için değil de
0: tabii.
1: Yapılmış olmak için yapılan bir,
0: şimdi bir şey söyleyeyim.
1: Şov da var
0: erkekleri
1: gerçekten.
0: Erkekleri koruyayım. Mağdur erkekler de çok.
1: Evet doğru.
0: Ben mağdur erkekler derneği evet. Kuralım diyoruz hep.
1: Evet.
0: Biz öyle erkekle oturduğumuz zaman çünkü şöyle erkekler ortaya çıktı. İşte düğün yapılıyor. İşte çocuğun mavi mi kırmızı mı cinsiyet töreni yapılıyor. Doğum günleri. Yani şöyle bir şey de söyleyeyim. Gerçekten hanımlara karşı aşırı şekilde yatırım yapan onları hani hem maddi hem manevi öyle insanlar doğdu.
1: Evet ama bu arada hocam ben de mesela eşime sevdiği bir şeyi görünce hemen alırım. Ona alışverişe çıkarım. Yani kendime mesela şimdi, bazen hiç almadan alışverişten
0: Nilüfer,
1: onu alarak
0: bir,
1: dönerim. O da önemli
0: şöyle,
1: bence.
0: Ama bir değişim var. Bunu kabul
1: evet,
0: ederim.
1: Yani evet,
0: şöyle bir değişim var. Türkiye'de yaşam tarzında şöyle bir değişiklik. Ben demiyorum bu yanlış doğru. Bakın şimdi hani kadınlara bir şey söyledim mi? Ama hop hemen linç edelim. Hayır. Şöyle bir şey oldu. Aşırı şekilde mesela bir kadın bakıyorsunuz çocuğuna artık çok bakmıyor. Çocuk kreşlerde, özel okullarda. Kadın mesela şunu diyor mesela. Feminist akım var şunu da getirdi. Ben diyor bulaşığı yıkamam. Hani mecbur değilim diyor. Her şey hakkı dersen de şöyle bir kadın ortaya çıktı. Bazen de. Hiçbir şeyi sorumlu almayan. Sadece sevgi ve bir görünüm. Dediğin gibi mesela tatile gidiliyor gösteriş için, nişanlanıyor gösteriş için. Bu iyi bir şey değil. Bunun sonu yok. Şunu unutmayın. Güzelliğin de bir sonu var. Herkes yaşlanacak. Tamam şimdi güzel insan
1: evet,
0: şu an. Tamam. Peki 30 sene sonra ne olacak? 20 sene sonra.
1: Evet.
0: 50'den sonra 60'tan sonra güzellik kaybediliyor. Bazen ne kalıyor geriye? Sevgi kalıyor. İşte o sevgi olabilecek
1: sohbet,
0: mi?
1: Sohbet, o diyaloglar.
0: Tabii ki. Yani insanlar bazı şeyleri kaybedecekler. O nedenle bence işte sonu bu işte. Bak yani oturmuşsunuz yanıma.
1: Çocuk... Orçun. Adını öyle koyduk hocam.
0: Bunun adı şey olur. Bizim okulda şöyle olur mesela. Bunun adı böyle şey olurdu mesela. Hüsnü. Bizim okulda da vardı. Böyle

0: Evet.
1: İsimler modernleşti diye bize.
0: Bizim Hüsnü olsun.
1: Hüsnü olsun. Tamam, adını siz koymuş olun.
0: Bizim okulda tabii normalde bizim okulda işte kadavra anatomi bölümünde topraktan çıkarırlar gelirlerdi. Hı hı. Ondan sonra bunlar da 30-40 tane belki 50 tane vardı. Ondan sonra biz onları delerdik şeyle, hı hı, matkapla. Orada telle tuttururduk eklemden, çünkü eklemler olmadığı için artık. Biliyorsunuz eklemlerin içerisinde negatif bir basınç var. Negatif ne eksi. Vakum var bunların içerisinde. Hı hı. Vakum olduğu için birbirine tutturuyor. İçinde bir de kıkırdak var. Hı hı. Yağlıyor bunları. Ve çok önemli bir şey var. Bu negatif basınç çok ilginçtir. Yağmurlu havalarda değişir.
1: O yüzden mi diz ağrısı
0: olur? Evet, aynen öyle. Bu negatif, o vakum etkisi değiştiği için, özellikle lodosta falan gerçekten eklemleriniz ağrır. Onun için bazı insanların eklemleri yağmur zamanında, ondan sonra nemli havalarda, basınç değişikliğine bağlı. Onun için onlar yağmurun yağacağını hakikaten anlarlar.
1: Bazılarının da dizinden ses çıkar. Yine o eklemle mi alakalı bir şey
0: şöyle,
1: hocam?
0: Şöyle, şunu söyleyeyim. Bakın şurada bir yapı var. Bu güzel yapılmış. Şunu görüyorsunuz. Bunun adı patella, bakın şu.
1: Çıkık olan mı yukarıda?
0: Şu. Bu çıkık olan değil. Bu burada, bakın şu. Bu esasında çıkık olan değil. Bu serbest bu. Bunu buraya tutturmuşlar. Bu şöyle. Eklemimizin üstünde bir kapak var. Bu kapağın adı diz kapağıdır. Diz kapağı şu eklemin üstünde şöyle. Bu sizi dıştan koruyor travmalardan. Bu diz kapağın altında bir kıkırdak var. Yalnız kıkırdağın bir özelliği var. Kemikler birbirine sürtünmesin diye kıkırdak yağ gibidir. Ama bu diz kapağın altındaki kıkırdak ve bütün kıkırdakların özelliği şu. Damarı yok. Kıkırdaklar eklem sıvısıyla beslenir. Onun için eklem sıvını sağlıklı değilse kıkırdağın üstü o kayganlığını kaybeder. Ve elinizi koyduğunuz yere sağladığınız zaman böyle bir ses gelir. Gırç gırç diye. Yalnız o gırç gırç iyi bir şey değil. Onun adı kondromalezi patella. Türkçesiyle diz kapağı kıkırdağının yetmezliği. Bu ağrı yapar. Korkunç bir ağrı yapar. Bu devamlı sızlar, biliyor musun bu? Onun için burada çok önemli bir oturma şekli var. Otururken eğer dizinizi büktüğünüz zaman bu kıkırdak beslenemiyor. Çünkü burada bir hareket gerekiyor. Yani otururken bir düz oturun. Bu çok önemli. Mesela özellikle bilgisayar kullananlar, okulda öğretmenler.
1: Tabii
0: düz okunun. Tabii. Ya da ayağınızı arada düzleştirin böyle. Şöyle yapın.
1: Belki ayağın altına bir tabure koymak ya, gibi bir yöntem olabilir.
0: Hani şöyle ya, arada yapın bunu. Yani en azından mesela eskiden şöyle olurdu mesela. İnsanlar mesela ayağını böyle bir yere koyardı, koyun. İkinci olarak da tabii egzersizin şeyi çok önemli. Eklem sıvısı da bütün sıvılar olduğu gibi suyla oluşur. Onun için su içmeniz gerekiyor. Bir de en önemli şey kıkırdağı koruyan en önemli şey de A vitaminidir. A vitamini gerçekten kıkırdağı koruyor. A vitamini birçok yeri koruyor. A vitamini hücrelerin çoğalması için gerekli. Onun için hem solunum yolu olsun. Mesela grip oldunuz. A vitaminiyle 3 günde atlatırsınız. Kızamık. Biz çocuklara A vitamini yazarız. Sivilce olanlara A vitamini yapıyoruz.
1: Evet, o meşhur ilacın değil mi?
0: Tabii.
1: Özünde evet, overdose A vitamini var. Retinoik
0: asit. Ondan sonra. A vitamini hani havuçtan yeter mi? Şöyle bir kopya vereyim ben size. Bugün sigara içenlerde A vitamini akciğer kanseri riskini de yarıya indiriyor. Sigara içmeyin de. Şunu söylemek istiyorum. A vitamini günlük değeri ise 350-400 gram kadar domates ya da havuçla.
1: Domateste de mi var
0: evet,
1: A vitamini?
0: Evet, aynen öyle. Şimdi domatesin bir şeyi var yalnız. Onu size söyleyeyim. Nereden geleceğim? Sonuç. Eklemleriniz ağrıyorsa blenderdan havuç yapın.
1: Ama biraz da yağ eklemek lazım.
0: Hayır,
1: değil mi?
0: Hiç
1: değil
0: gerek
1: mi?
0: Yok.
1: Yağda çözülmüyor
0: ya,
1: muydu?
0: Gerek yok.
1: Peki.
0: Yani ya onlara gerek yok. Çünkü o sistemi patlatırız. Çünkü olay A vitamini diye beta karoten. Beta karoten 2 A vitamini. Beta karoten bu arada suda çözünen bir şey. Bu bütün gazozların rengi beta karotendir. Bugün içtiğiniz o sarı gazozlar beta karoten. Suda çözünmese o rengi verir mi? A vitamini için dediğin doğru ama beta karoten suda çözünür. O nedenle günde yarım kilo A vitamini, yani ya bence yarım kilo iyi. Hadi diyeceksin yarım kilo avuç yenir mi? Eğer gerçekten de böyle bir hastalığınız varsa, eklem hastalığınız, almanız gerekiyor. Eczaneden alınanın bu kadar değeri yok gerçekten de. Onun için bence bir haftalık, iki haftalık böyle kür yapın kendinize. En doğrusu da havuç salatası yapın.
1: Hocam şu Orçun'u da bir düzeltin, boynu çocuğun
0: neden
1: ağrıdı. Ay, kafatası elinde kaldı hocamın.
0: Şöyle. Bu Hüsnü'nün boyutu kötü. Yani bu böyle. Bunun adı kemik displazisi yani. Bunun hastalığı bu. Yani bu yaşta bu kemikler bu kadar kısa olmaz. Bu kemik displazisi. Böyle insanlar var görmüşsündür. Böyle kambur, böyle küçük, kısa boyu. Onlar evet. Kemik displazileridir. Ondan sonra aklınızda kalsın. Ha nereye geleceğim? Eklem için. Şimdi salça da beta karoteni normalden 10 kat yüksek. Suyu uçmuş ya.
1: Evet.
0: Salça çok iyi bir alışkanlık. Ona nereye geleceğimi söyleyeceğim size. Salça yiyin. Salça havuçtan 10 kat daha iyi.
1: Salça ekmek yiyen biz nesil çocuklar değil
0: aynen
1: mi?
0: Öyle.
1: Dipçik gibiydik.
0: Aynen öyle. Kesinlikle solunum yolları için. Bugün salça yiyen çocuk hasta olmaz. Çünkü içinde aşırı miktar beta karoten var. Bir de şöyle bir şey var. Beta karotenin. Şimdi bitki hücresi böyle. Üstünde bir kılıf var. Selüloz falan filan. O beta karoten içinde. O beta karotenin çıkması için ısıl işlem gerekiyor. Yani pişirmeniz gerekiyor. Onun için pişirilmiş salça 10 kat daha değerli. Ya salça bir değerli. Çünkü ultraviyole yemiş.
1: O Eylül'de yaptığımız
0: kesinlikle.
1: Aslında domatesler
0: ya bir şey
1: değil mi?
0: Kaynamış domatesler. Ya şu
1: domatesler.
0: Salça işini lütfen ya. Salçanın sıkıntısı şu. Salça güneş görmeli. Yani şunu söylemek istiyorum. Endüstriyel değil.
1: Evet.
0: Ultraviyole görmüş. Yani terasta kurutulmuş salça lazım. O salçayı da yemekte bir daha soğanla pişirmek lazım. Bunlar çok değerli şeyler. Bunları unuttuğumuz için insanların kıkırdakları. Şimdi ben insanlar görüyorum. Kolum gıcırdıyor. Ayağım gıcırdıyor. E sen çünkü beta karoten almıyorsun. Nereye geleceğim? Domateste bir sorun var. Şimdi domates Orta Çağ'da ve Osmanlı'da zehirli olarak kabul edilirdi.
1: Neden?
0: Şimdi Barış Manço'nun gıdaları vardır. Domates.
1: Biber patlıcan.
0: Biber patlıcan. Bunlar, evet. Bunlar Solanin ailesinden. Bunlar zehirlidir. Bunlar içerisinde Solanaceae ailesinde solanin diye bir madde var. Bunların özelliği bamyada öyle. Bunları yeşil tükettiğiniz zaman kusarsınız. Mideniz bulanır.
1: Yani ham domates kullanmamak lazım.
0: Aynen öyle. Solaninin sıkıntısı şu. Herkesin vücudunun solenine karşı duyarlı farklı.
1: Gluten gibi.
0: Evet aynen öyle. Bazı insanlar solenin yiyemezler. Yani mesela domatesi biraz yeşil yesin kusar. Bunun da en güzel örneği patatestir. Sürmüş patates yeşillendiği zaman yiyin isterseniz bir korkunç kusarsınız. Ve özellikle eklem romatizmanız varsa ve vücudunuzda fibromiyajı varsa domates, biber, patlıcanı asla pişirmeden yemeyin. Nasıl yani? Çünkü domatesi pişirmeden yiyorsunuz. Bakın özellikle eklem hastalığı fibromiyajı olanlar domatesi yesin 2 saat sonra görsün halini. Dökülürsünüz. O nedenle ya kıkkınız domates yiyeceksiniz. Bana göre eklem hastalığı olanlar, fibromiyajı olanlar domates yemeyin. En güzeli salça yiyin. Bak çünkü ısıl işlemde ölüyor. Mesela en güzel örneği şu. Filizlenmiş patatesi kızartırsanız bir şey olmuyor. Çünkü kızartmanın yağı 450-600 derecede.
1: Muhtemelen denk de geliyoruzdur ona.
0: kızarttın mı ölüyor. Yok oluyor bileşik. Ama haşlı olmuyor. O nedenle bunu hiç unutmayın.
1: Sütteki mikroplar
0: aynen
1: gibi
0: öyle.
1: Aslında değil mi?
0: Yeşil patates yemeyin. Sürmüş patates. Ha, yiyebilirsiniz kızartın. Onun için ben her zaman şunu bilirim. Yeşillenmiş patates zehirdir. Ölen var mıdır? Vardır.
1: Ay, kirazdan ölen var.
0: Aynen öyle. O kiraz tarım ilacı pestisiz, biliyorsunuz. Pestisiz. Yani şunu söyleyeyim. Aynı sorun. O zaman yeşil gıdaları hatırlayın bakalım. Biberde aynı sorun var. Eklem ağrısı. Yeşil gıda bamyada aynı sorun var. Yeşil
1: baklava
0: gıda,
1: olabilir mi?
0: Hepsi.
1: Favizm var çünkü.
0: En çok anladım. Mesela favada favanın bazı insanlarda eritrositleri patlatır kırmızı kan hücrelerini. İşte favizm deniyor. Bizim Ödemişli'de Bayındır'da çok fazladır. Glikoz
1: onlar
0: 6 fosfat.
1: Onlar uzun terapi de alamıyorlarmış değil
0: mi? Dehidrogenaz eksikliği. O bir enzim eksikliği. Bunlar baklava yiyemez. Bazı antibiyotikler içemezler. Eritrositler patlamaya başlar. Ne olursunuz? Sıtma nöbeti meydana gelir. Üşüme, titreme. Bu sefer eritrositler patladığı için kanda kırmızı kan hücreleri hemoglobinle idrara geçer. Nöbetten sonra çocuk işediği zaman kanlı. İdrar kıpkırmızıdır. Pancar yemiş gibi. Bunun adı favizm hastalığıdır. Bizim orada çok fazla bu hastalık. Erkeklerde görülür. Aynı hemofili gibi. X'e bağlı kalıtılır. Yani nereye geleceğim? Domatesi vurgulayayım. Domates romatolojik hastalığı olanlar için. Kas ağrılı olanlar için iyi bir bileşik
1: değil.
0: Eskiden çok ilginç domatesin orta çağda yani 1300'lü 1400'lü yıllarda Orta Çağ'da domatesin bir zehir olduğu düşünülüyordu. Hatta kralları zehirlemek için kullanıldığı düşünülüyordu. Yeşil domatesin. Eskimos insana yeşil domates yerdi. Öyle bir alışkanlığı vardı. Sonra bu kırmızıya kaydı. Yani domates böyle abartıldığı gibi bileşik değil. Domates nesi iyi biliyor musun? Salçası iyi, salçası. Meğersem domates neymiş biliyor musun? Evde salata yapılacak bir şey değil. Yemeklere salça olarak bu domatesin bize gelişi batıdan olmuştur. Ben elimde olsa domates yemem. Bak bunu da unutmayın. Salça yemek lazım. Bunu bak üstüne basayım. Tekrar üstüne basayım. Tekrar basayım. Tekrar basayım.
1: Evet, salça yiyin, mümkünse pişmiş domates yiyin diyor. Hazır kemiklerden bahsetmişken hocam bir görüntü de gelsin. Spor yapan bir insanın kemik yapısı, densitesi ve spor yapmayan bir insanın kemiğinin içi. Ben görünce çok şaşırdım, yani bu kadar fark olur mu dedim. Arkadaşlarım da hazırlasınlar bir yandan. Siz de hep diyorsunuz işte hareketli olun, bu gidip spor salonlarında illa hani bir şeyler yapmak anlamında değil. Ama hareketli
0: ya
1: olmak.
0: Koşu bandın en büyük sakatlığı şu. Koşu bandına koşarken ayağınız sert yere bastığı için eklemleri birbirine çarptırıyorsunuz. Diz eklemini yerseniz, yani erken diz kıkırdak yetmezliği, kireçlenme olursunuz. Onun için koşu bandında koşmak iyi bir şey değil. Toprakta koşacaksın.
1: Ya da çünkü, tartan zeminlerde
0: çünkü
1: değil mi?
0: Şoku absorbe ediyor, ya da bu koşu yolları var ya. Koşu yollarında plastik ama. O plastiği şey yapıyor, inhale ediyorsun. O da yandı.
1: Evet, gerçekten orada bir koştuğunuz bir zaman
0: olur,
1: bir enteresan
0: mi?
1: Bir kokusu
0: ne
1: var,
0: gerek
1: çok
0: var?
1: Doğru.
0: Toprak, toprak. O da nasıl toprak? Yani şöyle güzel toprak. Toprak mı kaldı şehirlerde? Her yer beton. Bence koşu yollarını, sevgili belediyeler, koşu yollarını plastikle döşemeyin. Plastik bir dünya belası. Koşu yollarını toprak bırakın. İnsanın toprağa ihtiyacı var. Neden biliyor musunuz? Toprakta demir var, çinko var, selenyum var. Eskiden insanlar toprakla yaşadığı için böyle sorunları yoktu.
1: Şimdi hocam mesela siz de görmüşsünüzdür işte ayak tabanına yapılan, yani organların da temsili olduğu
0: ya
1: düşünülüyor.
0: Boş şeyler.
1: Mesela böyle taşlı taşlı terlikler var, refleksoloji terlikleri. Ama aslında doğadan yola çıkmışlar
0: ya,
1: dediğinize
0: tamam da
1: geliyor.
0: O da plastik.
1: Hayır hayır, o plastik değil, böyle taşlar var içinde.
0: Ya nereden buluyorsun? Sen de sosyetesin yemin ederim ya.
1: Sosyetelik
0: bizim mahallede öyle
1: var?
0: Şeyler
1: Asya'dan
0: yok.
1: Asya'dan gelen bir şey o
0: ya,
1: hocam
0: aman
1: ya.
0: Boş işler. Bizim Türk kültüründe.
1: Ay bir tane bulsanız ekranı, onu da verelim ama önce şu
0: taşın üstüne
1: kemik
0: yürüyün
1: gelsin.
0: Ya. Gidin kumsal taşın üstüne
1: Evet
0: yürüyün.
1: evet öyle
0: Bak
1: yollar
0: varım.
1: var hocam.
0: Tamam. Boş ver
1: Böyle
0: terliği.
1: çakıl taşlarından refleksoloji
0: Ya boş
1: yolları
0: ver şaka.
1: yapıyorlar.
0: Gidin çakıl taşın üstüne yürüyün ya.
1: Yürüyün, tamam.
0: Ya tamam,
1: Evet.
0: gözü. Ya bu millete para çıkarma ya. Gözünü seveyim
1: Hayır
0: ya.
1: hocam, var parklarda var.
0: Paramız yok, paramız.
1: Tamam peki.
0: Paramız
1: Siz
0: yok.
1: de beni böyle şey yaptınız hocam. Sosyetik yaptınız. Hiç de öyle değilim. Gelsin görüntü ekrana.
0: Senin biraz görüntü sosyetik.
1: Görüntü mü öyle, ama öyle değil.
0: O ne biliyor musun? Kütletmenin mekanizması bu.
1: Aa.
0: Bak orada hava kabarcığı çıkıyor bak.
1: Ondan mı çıkıyor ses?
0: Şöyle, kütletme şöyle.
1: Ben de çok yapardım, artık yapmıyorum.
0: Evet, kütletme, o doğru biliyor musun? Kütletme eklemin içerisindeki şu mekanizma doğru esasında.
1: Aa.
0: Evet.
1: Ne oluyor hocam orada? Ne, o kabarcıkları çıkartan sıvı mı? Eklem sıvısı mı?
0: Eklemde negatif basınç var ya. Aha. Hava giriyor içine. Negatif emiyor kanından.
1: Ha, o yüzden vakum yapıyor.
0: Tabii vakum yapıyor
1: zaten
0: ya.
1: Oralar.
0: Vakumlu burası. Akciğerin de vakumlu. Bak, bıraktığın anda nefes kendi doluyor zaten. Negatif bir basınç var. Zorlanmıyorsun.
1: Evet doğru.
0: Evet, negatif bir basınç var. Onun için o negatif basınç havanın girmesine, bu da öyle mesela. Senin negatif basınç olduğu için oraya bir miktar bazı hava sızar. Ya biz mesela
1: boyun
0: öyle,
1: da kıtlıyor. O da orada da
0: aynı
1: aynı şey
0: şekilde. Mesela
1: oluyor.
0: bazen anestezi yapıyorsun. Anestezik gaz bu eksi basınçlı yerlere doluyor mesela. Neresi eksi basınçlı yerler? Sinüsler. Buralar da negatif basınçlıdır. Onun için buralar negatif basınçlı olduğu için suyu emerler. Onun için birazcık grip nezle olun. Bütün su sizin frontal ve maksiller sinüslere dolar.
1: Aslında
0: buralar eksi basınç yani.
1: Evet, bir istediğim görüntü daha vardı. Yani böyle kemiğin, spor yapan insanların kemiğinin yoğunluğuyla yapmayanın
0: Ben size kemik
1: arasında.
0: kopyası vereyim mi?
1: Verin
0: Bak,
1: hocam.
0: Bu kemik dediğin doğru. Kemikler titreşimle çoğalırlar. Kemiğin içinde osteoblast denen bir hücre var. Bak.
1: Geldi. Bu spor yapanın kemik yoğunluğunun
0: kemiğin içi,
1: bir görseliymiş.
0: Şeydir.
1: Ponza taşına benziyor biraz, değil
0: Kemiğin
1: mi
0: içi
1: hocam?
0: Sünger gibidir.
1: Yapmayan bu kadar böyle olur mu hocam? Boşalır mı o içi?
0: Yaşlı kemik iliyor. Siz ne yaparsanız yapın yaşlılarda kemik boşalır. Doğru söylüyorsun, spor yapmayanla. Bakın kemiğin dışındaki o kortikal kemikte, kompakt kemikte incelmiş. Ama şöyle bir şey var. Kemik için titreşim gerekiyor. Titreşim yapan aletler de var. Şimdi diyeceksiniz ki ya işe yarıyor mu, yarıyor. Kemik titreşmeyle çok hızlı. Hatta biz kemikleri kırıldıktan sonra eleştirmek için titreşim yapan cihazlar veriyoruz FTR'den.
1: Hatta öyle masaj aletleri var,
0: var.
1: De var.
0: Üstüne çıkıyorsun, evet. Şöyle sallıyor seni.
1: Evet evet.
0: O çok severim ben.
1: En o işe, sevdiğim şey. Ne güzel. Onun da görüntüsü bak, kesin vardır.
0: Bayılırım. Zuhurlar. Ben bana çıkıyorum ve ooo çok güzel oluyor bak. O titreşimi
1: benim
0: seviyorum.
1: Benim midemi bulandırıyor. Böyle tekte tutmuş yo, gibi oluyor.
0: Alışıyorsun bir şey.
1: Alışıyorsun.
0: Tabii yolda yürümek de aynı şekilde. Koşmak da aynı
1: ben
0: şekilde.
1: Ben de diyorum organlarımı çalkalıyor acaba, iyi bir şey
0: yok,
1: mi yapıyor?
0: Kemikler için iyi titreşim. Kemikler için en büyük kopya şu. Kemikler insanın maksimum kemik kitlesi 20 yaşında oluşur. Maksimum kemik kitlesi 20 yaşında oluştuğu için en çok da kemikte bulunan şey kalsiyumdur. Onun için yediğiniz süt ve yoğurtlar ve peynirler 20 yaşına kadar maksimum etki ederler. D vitamini de öyle. Peki sonra etki etmez mi? O kadar değil. Onu çocuğunuza, mesela bir kızın kemik erimesi olup olmayacağı ya da bir erkeğin evlenirken bellidir. Onun için eşlerinize gidin.
1: Nereden alacaklar?
0: Kemik dersinize baktırın. Dexa ile topuktan, femur başından.
1: Kolay bir şey mi?
0: Tabii ki vertebradan. Kemik dersinde ölçümü yazıyor. Baktınız hanımın kemiği artı 1.82. O kemik erimesi olmayacak. Kemik erimesi olacağı evlenirken belli.
1: Ama nasıl söyleyecek, ben sana bir kemik testi yaptırayım ona
0: demek
1: göre evleneyim diyecek.
0: Demek ki şunu da söylemek lazım. Evlenirken normalde biz cinsel yola bulaşan hastalıkları hepatit C'ye, HIV'e, hepatit B'ye bakıyoruz. Talasemi taşıyıcısı mısınız diye.
1: Evet,
0: hemoglobin doğru. Elektroforezi yapıyoruz. Belki de eşlere kendileri kemik densitesi baktırsınlar. Neden biliyor musunuz? Mesela kemik densitesi sıfır olanlar var. Daha sıfır da ya, evlenirken sıfır. Bu menopozda
1: evlenirken böyle.
0: Yani eksi ikiye düşecek yani. Eksi bire düşecek. Ben ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben bir çocuk 20 yaşındayken ailesini onu nasıl baktığı belli oluyor. Yani kemik densitesini hemen biliyorum. Eğer artı bir iki ise, iki ise çok iyi bakılmış kızlar var. Nasıl o? Annesi hep sabah süt içirmiş. Her sabah bir bardak süt içen çocuğun boyu 8-10 santim uzun oluyor. Bir kere kız büyük oluyor, uzun oluyor. Şimdi kız kız diyeceksiniz. Şimdi ben tabii cinsiyet olarak kadınları daha çok gözlemlediği için bu cinsiyet farkı. Erkekleri evet, gözlemliyorum ama.
1: Bir de daha
0: ama,
1: çok kemik erimesi oluyor menopozdan.
0: Tabii ki şöyle, kadınların gerçekten kemik erimesi çok büyük sorun. Bakın ben size söyleyeyim mi? Kemiği koruyan bir ilaç yok. Bir tane ilaç var, östrojen. Onun için de menopozdan sonra kemiğinizi kaybetmemeniz mümkün değil. Nereden yiyorsunuz? Kendi rezervinizden. Onun için lütfen kız çocuklarınızla.
1: Evet, o yüzden
0: lütfen
1: mi hocam çok kolay
0: süt içirin.
1: Kalça kırığı oluyor mesela.
0: Altına yazın. Kız çocuklarına süt içirin. Yaz bakayım şuraya. Kız çocuklarına. Neden erkek?
1: Özellikle hangi yaşta?
0: Erkek çocuklarına gerek yok. Çünkü erkek çocuklarında menopoz yok. Hayat boyu testosteron var. Onun için bir erkek kemik erimesi yani girmez. Çok nadir. Erkeğin kemik erimesine girmesi için ek bir hastalığı olması lazım. Mesela biz 60 yaşında bir adamda kemik erimesi varsa başka bir hastalığı vardır. Ya testosteron yetmiyordur, ya kortizon fazladır, Cushing'dir. Ya başka bir durum lazım. O nedenle oraya yazın. Kız çocukları süt içsin diye.
1: Yazıyorlar.
0: Yazın. Ha.
1: Geldi kocaman. Bak,
0: şu laf bütün insanlığı kurtarabilir. Kaç yaşında özellikle? Çok güzel söyledin. Özellikle büyüme çağında bir insanın en çok uzadığı dönem ergenliktir. Ne zaman biliyor musun o? 8-13 yaşlar.
1: Evet, şu an bir de iyice
0: yani,
1: öne geldi.
0: Yani adet olmadan önce. Eğer çocuğunuz adet olmadan 8-13 yaş arasında, sonra bir de içirmeyin biliyor musunuz? Hiç gerek yok. Bir daha süt yalan. O zaman süt ne zaman lazım? 8-13
1: yaş arası.
0: Unutmayın bunu.
1: Ha, harika.
0: Evet.
1: Hocam anne sütünü de soruyor yönetmenim, haklı olarak tabii ki, onu da atlamayalım. Anne sütünü uzun süre alanlar. Şimdi biliyorum ben 2 yaşına kadar çocuğunu emziren arkadaşım var mesela. Anne sütü de normal sütün yerini tutuyor mu kemik erimesi? Olmuyor.
0: Şöyle. Ki süt ilk bir yaşta verdiğimiz için süt iyi bir kalsiyum deposu değil. Şöyle, insan sütü inek sütüne göre sulu. Vitamini yok. K vitamini yok. Neden D vitamini bile veriyoruz? İnsan sütü ne biliyor musunuz? İnsan sütü bir bağışıklık transferi. Annenin immün globinin A'sının bebeğe geçmesi. Bir de annenin sütünde taurin var. Anne sütünde özel whey protein. Anne sütü ne biliyor musun? Anne sütü bir bina düşünürseniz, binanın demiri çeliği ama çimentosu değil.
1: Peynir altı suyu gibi aslında.
0: Peynir altı suyu gibi. Anne sütü çok hafif bir şey. Ama çocuk için mükemmel bir şey. Bağırsağın gelişimi, beynin gelişimi ama kemiğin değil. Anne sütünde D vitamini bile yok. Onun için anne sütünün kemik gelişiminde çok sınırlıdır etkisi.
1: Ama sınırlı, bağışıklıkta da
0: ama
1: bir o
0: sınırlı
1: kadar
0: olmasaydı D vitamini vermezdik zaten. Mesela biz ne yapıyoruz? İlk 2 yaş her gün neredeyse 400 ünite D vitamini veriyoruz. Hakikaten D vitamini vermezsek çocuğun kemikleri lahmacun gibi oluyor. Esnek. Yani raşitizm, rickets oluyor. Biz bunu çok görüyoruz. Mesela annelere diyorsun ki ya şunu diyorsun. İşte 4 damla, 3 damla veriyoruz. 400 ünite kilosuna göre 200 ünite, 300 de 400 ünite veririz. Anne onu vermiyor. Ya şunu versene çocuğuna.
1: Şey gibi bir psikoloji oluyor Allah'ım hocam. Yeni doğmuş bir çocuğa ilaç veriyor hissiyatı geliyor. D doğal olmayan bir
0: alamaz
1: şey veriyor
0: D
1: bence.
0: Alamaz. O zaman ne yapacaksınız? Alır nasıl biliyor musunuz? Her gün soyacaksınız.
1: Güneşe koyacaksınız.
0: Full. Sadece bez kalacak. Güneşe her gün bir saat koyacaksınız. Yapın madem.
1: Onu da yapamıyorlar.
0: Hani eskiden bu çocuklar nasıldı? Biz hani çocuklar sokakta oynuyordu. Güneşte oynuyordu. Şimdi çocuklar güneş. İlk 2 yaşta çocuk şu anda güneş mi görüyor? Evin içinde hepsi.
1: Doğru.
0: Şey yani. Gibi hepsi. Ne onun adı? Fanustaki çocuk gibi. Yani vallahi ben onunla da üzülüyorum vallahi. Bu çocukların durumu ne olacak?
1: O yüzden de biraz küçücük yaşta depresyondalar herhalde. Evet. Güneş görmüyor. Güneş görmüyorlar. Alamıyor.
0: Onun için renkleri de beyaz artık.
1: Evet.
0: Bak artık
1: evet.
0: Renkler de açıldı. Böyle beyaz güzel insanlar oluştu. Dikkat ettin mi?
1: Akçapakça değil mi?
0: Akçapakça. Evet akçapakça. Bir de bir çok önemli bir çocuk özellikle söyleyeyim. Bir çocuk şu alın kısmı var ya. Size göstereyim. Alın. Alın neresi? Burası
1: ön
0: bak. Aha. Ön taraf. Burası şöyle şişkinse. Aha. Burası bak yandan göstereyim. Şurası şişkinse. Ve alın geniş ve şişkinse. Beyaz renkliyse. Hı-hı. O çocuk. Otizm spektrumudur. Şurası bossing. Şöyle hafif diyoruz. İki. Geniş alın. Ve küçük surat. Sevimli küçük suratlar olur. Hı-hı. Yani çocuk. Yani çocuk bu suratları böyle şeydir. Sevimli bir çocuk böyle. Hani iki yanına tutayım da seveyim gibi. Bir de gözlük varsa tamam. Kim biliyor musun? Hüdaverdi karakteri vardı.
1: Evet.
0: Ya getirin bakayım şu Hüdaverdi. Hüdaverdi Asperger otizm sendromudur.
1: Tamam reklamdan sonra Hüdaverdi
0: getirin. Hüdaverdi'nin yüzü tam otizm yüzü.
1: Tamam. O gelsin ekrana.
0: Nereden geldim otizme?
1: Dur hocam reklama gitmek
0: Hayır.
1: zorundayım.
0: Renkleri akçapakçadır.
1: Tamam.
0: Otizm çocuklar bembeyaz olurlar.
1: Evet. Dönüşte bu arada evet. Dil renkleri aslında sağlığa dair çok önemli ipuçları veriyor. Peki ne yönde veriyor? Bunu da konuşacağız hocamla. Kısa ara sonra buradayız efendim.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.

0: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12,

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşanır.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.

0: Or, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Hadi başlayalım.
2: Oo.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trink Sat. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
12: Allah aşkına neden?
11: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
12: Karnın doyar da ruhun aç.
11: Dört nala yaşıyoruz.
12: Tamamdır şaka mati.
11: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
13: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
17: Parasının kıymetini bilenler.
18: Biziz biz.
14: Biziz.
18: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
19: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
18: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
19: Para mı kaybettirir?
18: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
14: Biz en iyisi kalgona geçelim.
18: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
20: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
21: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
22: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
23: Vay, ne güzel bir anonsla geldik değil mi hocam?
11: Verin bakayım Hüdaverdi.
23: Evet. Hüdaverdi ya hazırlarlar.
11: Ya bak ne güzel şimdi. Eskiden.
23: Ah geldi.
11: Hüdaverdi işte ya. Tam işte otistik karakteri ya baksana. Ya eskiden ne güzeldi böyle bu Hüdaverdi.

0: Hüdaverdi vardı, ben severdim. Bana
1: Evet.
0: bazı Hüdaverdi diyorlar. Ya hocam diyor, Hüdaverdi. Ben
1: Gözlükten daha çok.
0: Hüdaverdi'nin büyümüş hali falan.
1: Evet.
0: Hakikaten gözlükten.
1: Rejide çok benzetmiş yani, sizi
0: ya aynı
1: çocukluğunuz diye versek olur diyorlar.
0: Söylüyorum ben Hüdaverdi'yim falan. Benim küçüklüğüm bu. Hüdaverdi'nin bir şeyi var. Çerçeveler biraz da kalın olsaydı.
1: Evet.
0: Ama gerçekten Hüdaverdi. Evet, ben çok seviyorum.
1: Gerçekten ne tatlı bir karaktermiş,
0: evet,
1: değil mi?
0: Çok tatlı bir karakterdi.
1: Benim de hiç unutamadığım böyle Türk filmleri vardır. Hala dönem dönem izler ve mutlu olurum onları.
0: Evet. Ne yapıyor acaba? Yaşıyor mu acaba Hüdaverdi?
1: Araştırsın bir
0: Araştırın
1: arkadaşlarınız, değil
0: çocuklar.
1: mi?
0: Hüdaverdi yaşıyor mu? Bir gün programa davet edin Hüdaverdi.
1: Sizin geldiğiniz gün.
0: Evet, benim geldiğim gün Hüdaverdi neler hissetti? Bunlara bakıyor mu? O zaman o çocuk değil mi? En fazla yani 6-7 yaş yaşıyormuş mu? Kaç
1: Evet.
0: yaşındaymış? Tamam. Adı neymiş o?
1: Önder Bey. Kaç yaşında
0: Önder
1: şu an?
0: Tekin.
1: Evet.
0: Evet, buradan selam
1: Evet.
0: gönderiyoruz.
1: Bugün de mi nasıl
0: Ve
1: programımızın konusu
0: bir
1: oldu
0: gün
1: valla.
0: Önder Tekin'i buraya davet ederim. Çünkü ben Yeşilçam'da hizmet vermiş, emek vermiş insanların unutulmaması gerektiğini,
1: Asla.
0: mutlaka bir video kaydı olması gerektiğini düşünüyorum. Onun için mutlaka böyle bir programda yapalım senin aracılığınla.
1: Evet.
0: İnşallah bu yaz yapıyoruz.
1: Bu
0: Bu
1: kimin
0: benim
1: çocukluğu?
0: küçüklüğüm. Küçükken
1: Ya hocam ne tatlısınız.
0: orada
1: Papyon mu
0: bakın
1: var
0: popyon
1: sizde?
0: takardım küçükken. Popyonluydum. Eskiden Celal Şen gördüm ben. Ondan sonra papyon takardım. Papyonsuz hiçbir yere gitmezdim ben. Ama sonra bende böyle eğilimler gelişti. Şimdi papyonla filan işim yok.
1: Hocamın tişörtüne kıyafetine laf edenler. Bakın
0: Buyurun.
1: efendim,
0: Biz
1: hocamın
0: eskiden
1: çocukluğu.
0: sonradan böyle bir dönüşüm oldu
1: Hocam
0: bende.
1: lord olarak
0: Ben
1: dolmuş.
0: eskiden lordtum. Biz eskiden böyle şeydim böyle. Bende mesela bak otistik tip var. Bak frontal bossing.
1: Yani
0: Şu
1: şu benim
0: alnı
1: kabarık olması.
0: geniş ve şurası çok açık. Bakın yüz küçük dikkat ettiniz mi?
1: Evet, bir de
0: Yani
1: çok
0: yüze
1: sempatiksiniz,
0: ayrılan
1: korkunç.
0: bölüm, alnı ayrılan büyük bir bölüm. Yüze ayrılan bölüm küçük.
1: Peki
0: Bu
1: hocam, sizin otizminiz ne zaman teşhis
0: ben bu
1: edilmiş?
0: zaman da öyleydim. Bir de bakın şu çene var ya bakın şu alt çene. Alt çenenin
1: Biraz
0: üçgen
1: dar
0: olması.
1: gibi değil mi
0: Evet, dar
1: şöyle?
0: çene aynı. Çok tipik karakter. Bir de bunu Hüdaverdi gözlüğünü yerleştirseydim. Benim gözlerim küçükken görmüyordu da aile bilmiyordu. Ben ne zaman öğrendim biliyor musun? Ortaokulda öğrendim. Yani
1: Aa,
0: evet 12-13
1: okulda
0: yaşlarında.
1: testler yapılırdı değil
0: Yok.
1: mi böyle?
0: Değil. Ben baktım şeyi okuyamıyorum.
1: Okuyamıyor. Öğretmen belki de fark
0: Hayır
1: etti.
0: ben şöyle oldu. Yolda giderken anam diyordu ki ne yazıyor falan işte oğlum falan nedir falan filan. Hani, çünkü şöyle oldu. Auto yazmaya başladı. Oto yerine auto yazmışlar. Auto.
1: Evet.
0: Oto tamircisi. Annem dedi ki bu ne dedi bana bir gün. O zaman genç bir annem. Bir annemle aramızda 20 yaş var. Hani dedim nerede? Şurada dedi. Ne yazıyor dedim. Onu diyor AUTO yazıyor. Ben baktım.
1: Göremediniz ama.
0: Yok. Sonra anladım. Ya çok ilginç. Çocuklarınızı mutlaka göz muayenesi yaptırın. Sevgili anne babalar. Çocuğunuzun göz bozukluğu olduğunu çocuğunuz anlayamaz. Öyle zannediyor. İki duyma da böyle. Çocuk öyle duyduğunu zannediyor. Onun için bütün yavan konuşanlarda hani dilbağı derler bazen. Konuşmasında gecikme olanlarda kelimeleri hatalı söyleyenlere mutlaka konuşma testi yaptırın. Çünkü çocuklarda Nilüfer şey yapacağım. Çocuklarda seroz otit diye bir şey var. Şu orta kulağına su doluyor. Seroz otit şu. Çocuk ağzı açık uyuduğu için burnundan nefes almadığı için bazen geniz eti olduğu için çocuğun öztaki borusu tıkanır. Bir de çocuklara şu hareket yapılamıyor. Bakın burnunuzu tıkayın ve biraz basınç verin. Kulağınıza hava gönderin. Bir de bunu en güzel yapan sakızdır.
1: Evet.
0: Sakız çiğneyin. Bu sefer
1: Uçakta da derler ya sakız çiğneyin diye.
0: çocuğun kulağı havalanmadığı için oraya bir sıvı birikiyor. O sıvı bir süre sonra jelleşiyor. Çocuk
1: Katılaşıyor.
0: nasıl duyuyor biliyor musunuz? Boğuk. Bak böyle duyuyor. Kulaklarınızı kapatın. Duymuyor. Bir çocuk zeka geriliği oluyor. Ben çok çocuk biliyorum. Annesi şundan getiriyor. Bu çocuk matematik dersini yapamıyor. Zekası
1: Oysa ki duymuyor.
0: duymuyor çocuk. Çocuğa orta kulaktaki sıvıyı boşaltıyorsun. Bir de oraya biz ventilasyon havalanma tübü takıyoruz kulağa. Böylelikle sıvı akıyor oradan. Çocuk cam gibi oluyor. Bakın çok önemli bir şey yazayım size aşağıya. Duymamazlık zeka geriliği yapıyor. Çok kötü bir şey. O zaman kimlerde aynı şey oluyor?
1: Otizmli.
0: Yaşlılarda.
1: Ha, yaşlılarda
0: Evet.
1: doğru.
0: Yaşlılar duymuyor.
1: Alzheimer'a da o zaman sebep olur
0: Bravo
1: mu?
0: sana. Bunuyor. Yaşlılar zeka geriliği oluyor. O zaman şunu yazmak lazım. Duymazsan Alzheimer olursun. O nedenle yine aynı sorun şöyle oluyor. İnsanın gözü kırkından sonra yakını görmediği gibi

0: beşinden sonra ince frekansları duymuyor. Ne o? Kuş sesi. Ondan sonra ince tiz sesler. Bu adama normalmiş gibi geliyor. Çünkü yavaş yavaş olduğu için.
1: Burada var şimdi bir tiz ses mesela.
0: Kanarya ötüyor, duymuyor kuş seslerini. Bunu aile sallamıyor. Kendi de sallamıyor. Bakıyorsunuz 55-60 yaşında Alzheimer olmuş. Onun için bütün yaşlılar kulağınıza duyma testi yaptırın ve ne takın? İşitme cihazı takmak Alzheimer önlüyor.
1: Evet, ilk zamanlar çok zorlanıyorlar ama sonra da çok rahat ediyorlar. Biraz orada sebat etmek
0: Bence
1: gerekiyor.
0: Bence sana söyleyeyim mi? En ucuz Alzheimer önleyen cihaz işitme cihazları.
1: Ah hocam, her gün yeni vallahi bir şey söylüyorsunuz. Şu dili de biraz konuşalım mı? Arkadaşlarım ekrana bir görüntü versinler. Dilimiz her zaman aynı renk olmuyor. Bunu fark edersiniz belki. İşte mesela ilk baştaki sanki en sağlıklı gibi. Şu beyaz hali birçoğumuzda olan
0: hal. Ya nasıl dil onları öyle ya? Böyle dil mi olur? Yapay zekayla yapmışlar bunu. Öyle. Mesela şu kırmızı dil nasıl çilek dili? Çilek dili şu mesela alt şey var ya mesela bir numara normal dil doğru söylüyorsun.
1: En üst soldaki.
0: Yandaki soluk dil o anemi olmuş o. Bu kanser hastalarının dili de böyle olur. Lösemi hastalarının dili böyle beyaz olabilir. Çünkü kansızlık var ondan sonra. Üç numaralı dil klasik B12 eksikliği dili. B12
1: Kıpkırmızı
0: eksikliğinde
1: evet,
0: glosit olur. Şöyle orada kansızlık var ama dilde iltihap da olur. Bir de bu üç numaralı dilde şey de olur. Yanakların kenarlarında, ağzın kenarlarında keelitis olur. Böyle çatlak. Onun için B12 eksikliğinin bulguları dilin yan kısımlarında çatlak. Çok klasik.
1: Dilin mi şu dudak kenarlarına
0: dudak,
1: mı?
0: Dudak. Dudağın kenarlarında. B vitamini eksikliğini hepsi yapıyor. B vitamini eksikliğinde dil kırmızı olur ve dil yanar bir de af da olur. Ha, ağzınız af çıkıyorsa B vitamininiz eksik demektir. Ama B12 ampulü yaptırın. Çok B12 eksikliği olan var. Bu ne mi bu millet B12 eksikliği oluyor biliyor musun? Söyleyeyim mi?
1: Bir söylemiştin.
0: Etlerde B12 yok.
1: Neden?
0: Hayvanlar çok hızlı büyüyor ya tavuklar falan.
1: Beslenmesi. Onun için
0: beslenme. Onlarda beslenme sorunu var. Yani sonuçta şu. Sizde beslenme sorunu varsa hayvanda var.
1: Ya hocam benim buna geri döneceğiz ama kafamın almadığı bir şey var. Mesela yani inekler işte sadece ot yiyorlar ve nasıl o kadar yağlanıyorlar?
0: Şöyle çok güzel bir şey söyledin. İşkembe var. İşkembe bir fermantasyon yeri. Hayvan ne yediyse yesin. Orada 3 karbonlu propiyonik asite dönüşüyor. Propiyonik asit 3 karbonlu yağ asidi. Yani hayvan karbonları birleştiriyor, yağ asidi yapıyor. Ve o propiyonik asit emiyor.
1: Resmen laboratuvar var içinde
0: evet,
1: gibi.
0: İşkembe bir laboratuvardır o nedenle. Ve yağlanıyor. Bir de şöyle bir özelliği var. Propiyonik asit eklem hastalıklarını falan önler. Onun için koyun tipi beslenme eklem hastalıklarını önlüyor. Koyun tipi beslenme ot yemeniz gerekiyor. Yani hani flora diyoruz ya o floranın fermente olması lazım. Bir de dışkınızın kokmaması gerekiyor. Eğer ağır kokuyorsa et diyorsunuz demektir. Et fermantasyon değil, putrefaksiyon, kokuşma yapıyor. Sülfür çıkıyor. Onun için et yediğiniz zaman ağzınız da kokar, diş etleriniz de şişer. Onun için diş ipi yapmanız lazım. Ve gerçekten de kabız oluyorsunuz. Yani şöyle bir şey sana söyleyeyim. Etle otu dengeli yan yana getirmeniz gerekiyor. Ya şu dilleri getir ya.
1: Gelsin bakalım diller tekrar. İzleyicimiz de onu merak ediyordu. Üçüncü de kalmıştık. B12 eksikliği daha
0: üçüncü
1: çok dedi.
0: Dil,
1: biraz dördüncüsü mü? Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
0: Yok değil. Yani şeyde.
1: Dördüncü biraz mor gibi,
0: dil,
1: lila gibi.
0: Glossit dil yani. Üç numaralı dil. Kırmızı onu geçtik.
1: Diğerinde dört biraz numaralı, lila mor gibi sanki
0: evet,
1: geldi
0: şimdi
1: bana.
0: Mor dil, yani morumsu dil bir kere ağır sigara içtiğini gösterir. Siyanotik dil bu. İki.
1: Nikotin mi yapıyor
0: kalp
1: hocam onu?
0: Yok. Şöyle oksijensiz bir dil o. Yani kanda karbon monoksit var demek. Yani iki paket içeriyor, içen insanlar böyle. Dikkat ettin mi? İki paket içen insanlar dili de, dudağı da morlaşıyor.
1: Evet, evet. Yok, dudak, mor, diş etleri.
0: Mor oluyor. Mor oluyor. Gebelerde morlaşabilir. Gebelerde diş etleri de morlaşır.
1: Neden?
0: Şöyle, gebelerde hemoglobinin artması, ondan sonra kanın oksijenli tipinin değişmesi, bir de çocuk çekiyor oksijeni. Yiyor resmen içinde. Bu sefer sen
1: artık paylaşıyor
0: yani
1: tabii.
0: Paylaşıyor seni emiyor ya. Onun için gebelerde diş etleri morarır. Bunu gördüğümüz oluyor şekilde. Ama bu sigara içen bir insanın dili.
1: Diğeri çok beyazlamış.
0: Bu beyaz bu trash
1: gibi.
0: Bu. Trash deniyor buna. Yani bu bir kir var üstünde bu dilin. Susuz kalmış. Yaşlılar.
1: Bir de kandida,
0: kandida
1: diyorlar.
0: Kandida aynen öyle. Aynı şekilde. Özellikle bu dil çok sağlıksız bir dil bu. Yani bu trash iyi bir şey değil. Beslenmenin bozuk olduğunu gösteriyor. Yaşlı olduğunu

0: gösteriyor, su almadığını gösteriyor, kandidayı gösteriyor. Bu şekilde bunu verebiliriz.
1: Diğeri de biraz sarımtırak.
0: Sarımtırak bir dil. Ondan sonra atrofik dil bu esasında. Yani dilin o içindeki papillalarda kaybolmuş. Bu da yine yaşlılarda görülebilecek bir şey. Bakın şu en sondaki dil var. O harita vari. Bakın soyulmuş evet. üstü falan filan. Bu çok şöyle lezyon söyleyebilirim.
1: Var gibi sanki,
0: bu özellikle ek hastalığı olanlarda, sirozlarda bu şekilde. Mesela karaciğer hastalığı olanlarda, böbrek hastalığı olanlarda mukoza soyulur. Bir de özellikle ağız aft olan insanlarda. Mesela bu dil hayvanlarda olursa şap hastalığı bu.
1: Çok akciğer dil. Hastalığında da olur mu böyle hocam?
0: İç organ hastalıkları olabilir. Ama son dil hayvanda olsaydı şap hastalığıydı. Şap hastalığı da bu özellikle bizim afta virüsler var. İnsanlarda da el ayak ağız hastalığı var. Çocuklarda görülüyor. Belki duymuşsunuzdur. Elleri ayakları dökülür. Dilin de döküntü olur çocuğun. Çocuğun dili aft halindedir. Elleri ayakları da böyle şey olmuştur. Kızıl gibi dökülmür olur. Onlar da el ayak ağız hastalığı. Onun bir virüsü var. Coxsackie virüs. Aynı virüs kalbi tutar. Kalp yetmezliği, ritim bozukluğu. Aynı virüs diyabet yapar. El ayak hastalığı çocuğunuzun olmamasını sağlayın. O nedenle. Çocuğunuzu çok gezdirmeyin orada burada. Çünkü el ayak hastalığı çocuklu çağ hastalığıdır. Ne yazık ki Türkiye'de kreşlere kapılıyor. Kreşler çocuk... Ya bu kreş çok sıkıntılı bir durum aslında. Ya bu kreş... Kreş
1: evet, yani sosyal
0: iyidir.
1: Zekası, beyin gelişimi evet ama...
0: Yok kreş iyidir. Kreş lazım ama kreşlerin çok iyi temizlenmesi lazım.
1: Hijyen
0: çok önemli kreşte. Şunu hiç unutmayın. Bir ülkenin nüfusun artması için devletin kreş açması gerekir. Çünkü anneler bırakabilecek ki evet, bebek yapsın. Diye. Ama kreşlerin de... Çok iyi temizleniyor olması gerekiyor. Bir de bir son bir şey daha söyleyeyim. Özellikle kandidanın çok kolonize olduğu bir yer var. Koltuklar. Koltuklara kolonize oluyor. Özellikle kandida, auris oturduğumuz nemli yerlere. Onun için lütfen koltukları silin. Bakın size bir şey öğreteyim. Oraya aşağı yazın onu. Sevgili ev hanımları. Evinizi silip temizleyiniz. Sevgili hanımlar. Evinizi silip temizlettiriniz. Bir de pis evlerde zatürre oluyor. Kesin. Ve ne zatürresi? Mikotik yani fungal zatürre.
1: Mantar.
0: Mantar zatürresi oluyor. Bunun da sebebi iki tane kandida ve tozun içinde bir şey daha var. Aspergillus. O pis evler var ya ne onlar? Ayakkabıyla girilen evlerde aspergillus kolonisi oluyor. Özellikle halılarda. Bakın. Çok önemli bir şey söyleyeyim.
1: Ben zaten öyle halı
0: çeksi falan evde ayakkabı varsa halıyı atın, bana göre halıları atın. Halı iyi bir alışkanlık değil. Eve ayakkabıyla giriyorsanız halıyı hemen atın. O halı aspergillus tutuyor. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Evlere aşırı miktar çiçek koymayın. Aspergillus kolonize oluyor. Özellikle evde yaşlı, kanser hastası, lösemi, lenfoma, böbrek ve karaciğer nakli olan, bağışıklık yetmez olan insanlarda siz... Hastayı öldürürsünüz. Neyle?
1: Çiçekle.
0: Çiçekle.
1: O zaman hastaneye zaten almıyorlar artık. Aşağıda bırakıyorlar.
0: Yani yaşlı. Ha, mesela evinizde bir yaşlı var. 70 yaşında. Ben onu öldürmek istiyorum. Ne yapayım? Odasına çiçek koyun. Toprak yok. Toprak da geliyor aspergillus. Bir de şu evleri süpürün lütfen. Bak burama geldi benim artık. Ya ev tozu. Kedi tozu. Kuş tozu. Çocuk astım. Bana diyorlar ki. Bu çocuk astımlı. Ev pis. Ev.
1: Hocam,
0: evi süpürün.
1: Kadir Bey gibi.
0: Şunu yazın bakayım oraya. evleri temizleyin. Evleri süpürün. Çünkü astımın.
1: Hocam bizim hanımlarımızın çoğu şey, temizlik hastası.
0: Ne? O eskiden de o. Şimdi evleri affedersin.
1: Götürüyor.
0: Şey bitti bu. O eskiden bu titiz kadın var diye. Bu çalışan kadınla beraber evleri...
1: Ay hocam başka bir şey gelecek şimdi ekranlarımıza efendim. Vücudumuz sinyaller veriyor. Bazen hiç önemsemediğimiz şeyler ama çok önemli sinyaller veriyor olabilir. Bununla ilgili bir tablomuz var. Arkadaşlarım da onu hazırlarlarsa onlar da gelsin hocam yorumlasın. Ah çok göremiyorum orayı ama.
0: Ben görüyorum.
1: Görüyor musun hocam?
0: Çok fazla
1: gözlüğü ortaklığı.
0: Esneme.
1: Çok fazla esneme evet tekrarlayan çok fazla esneme. Tek tek gidelim. Ne olabilir?
0: Şimdi
1: düşük
0: şöyle,
1: oksijen yazmışlar ama
0: şöyle,
1: sebebi o mu?
0: Hayır. Şimdi bir kere esneme bulaşıcı bir şeydir. Çevrenizi esnersiniz de esnerseniz. Esneme insanın rahatlamasıyla olan bir şeydir. İnsan rahatlayınca esner. Ama stres anlarında da

0: Dağıtlamak için esner. Şöyle bir şey var.
1: Bir de bulaşıcı.
0: Esneme özellikle kalp hastalıklarına bulgusu olabilir. Nasıl? Aha. Kalbiniz oksijensiz kaldığı anlarda vücut stres yapar. Sonra beslendiği anda esnemeye başlar. Yani şöyle bir şey var. Esneme doğru vücut oksijensiz kaldığının özellikle kalbinizin koroner arter hastalıklarında esneme çok oluyor. Hipoglisemilerde esneme olur. Kan şekeri düşüklerinde. O zaman diyabet belirtisi olabilir. Bir de şey belirtisi. Kalp hastalığı. Ben çok esneyenlere mutlaka bir kalp perfüzyon sitografisi çektiririm. Yani şöyle kalp perfüzyon sitografisi. Kalbinizin oksijenlenmeyen yeri var mı? Ben şöyle yapıyorum. Bir adam kalbini hazırlıyorsa önce perfüzyon çektiririm ben. Yani oksijenlenmeyen yeri var mı diye. Hemen şimdi bu şey çıktı. Koroner anjiyolar çıktı. Şimdi koroner anjiyo şöyle kafaya göre yaptırmayın. Koroner anjiyolarda biliyorsunuz şey deniyor. Sanal tomografi. Koroner anjiyolarda opak veriyorsunuz. Opak böbreğinize zarar verebilir. Bilip bilmez bunu çektirip durmayın. Bir de şimdi şöyle oldu. Medya doktorları çıktı şimdi. Sağlık Bakanlığı'na buradan şunu söylemek istiyorum. Sevgili Sağlık Bakanlığı, muayenelerin reklamı yapanları Instagram'dan kaldırttırın. Bu olmaz mı?
1: Zaten çok
0: çok mu?
1: Regülasyon bence çok sert.
0: Yok hiç sert değil. Millet yine
1: çok büyük cezalar
0: ama hastalığını
1: alıyorlar.
0: Paylaşıyor yine.
1: Paylaşıyorlar ya millet, ama hocam onu bence şöyle
0: hayır,
1: bak, o cezayı göze alıyorlar.
0: Anjiyoları paylaşıyorlar. Anjiyolarda geçen de anjiyoda şöyle iki tane doktor şöyle yapmış. Bu doktorlar kime bakıyor? Anjiyoda bu resim paylaşılır mı ya? Dalı geçiyorlar ya. Sağlık Bakanlığı'nın bütün ameliyathane paylaşımlarını, bütün muayenehane paylaşımlarını yasaklaması lazım. Bu olmaz böyle.
1: Ama regülasyon aslında ya, o yönde.
0: Ya regülasyonu bu yasaklayacak ya. Bu regülasyon olur. Bu regülasyon lafını da hiç sevmiyorum. Siz de şunu tatlı su şey yapmayın. Yasak
1: hayır
0: olacak
1: hocam,
0: bu.
1: Düzenleme demek
0: tamam
1: işte.
0: Tamam da adam cezayı yazıyor, alıyor, yine yapıyor.
1: Yazıyor,
0: kapatacaksın,
1: ben
0: muayene kapatacaksın.
1: Onları da yapıyorlar aslında.
0: Ben söyleyeyim de. Sağlık Bakanı beni duyar. Şu doktorlar şey yapmak lazım. Bu bazısı bu şey kantarın topusunu kaçırıyor bazısı. Yani o öyle şey olmaz ya. Bu medikal işlerde ciddiyet ya lütfen.
1: Tabii ki.
0: Ya
1: yani,
0: siz bakın. Siz
1: haklısınız.
0: Şimdi bir de hasta mahremiyetinden bir şey var. Siz anjiyo oluyorsunuz. Birileri sizi paylaşıyor. Yüzünüzü evet. Paylaşmıyor ama hoş bir şey değil bu.
1: Evet, ama mutlaka onama alması gerekiyor zaten herhalde değil mi?
0: Ya tamam siz paylaştırmayacağız ya bunu. Şimdi dün olan olayları biliyorsun. Değil mi? Evet. İyilikten maraz doğuyor. İşte görüyorsun dün o işte Haluk Levent'in olayı patladı işte.
1: Evet yani.
0: Öyle düşünün. Demek ki ne yapmak evet. Lazım? Bir yerde böyle çok şeyler dönüyorsa dikkat etmek lazım. Demek ki devletin orada olmak. Devlet zaten her yerde. Devlet her yerde ama bu doktorlara biraz biz muamma gösteriyor devlet. Yani diyor ki hasta bakıyor ediyor falan ama gerçekten yani
1: çok
0: ben bu ameliyathane paylaşımına çok gıcık oluyorum. Bak iki şeye çok gıcık oluyorum. Bir bebek resimlerine. Mesela doğuyor.
1: Onlar artık zaten
0: ya
1: şu an
0: kordon
1: hatta
0: keserken,
1: reklamlarda da kullanılamayacak
0: evet, ya yapma
1: artık.
0: Şunu.
1: Evet.
0: Ondan sonra iki şu bu kadın doğurucular bunu çok yapıyor. Mesela şu genital estetik reklamları. Ya çok terbiyesizce. Ya millet onu görüyor oradan ben de isterim. Elma yanaklarda. Ya boş boş şeyler. Yani insanları boş şeylere götürüyorsunuz. Estetik reklamları. Ya bu mesela bir de ben bazen görüyorum mesela şeyde medyada aşırı miktarda estetik operasyon görüntüleri. İğrenç. Ya onları paylaşmak çocuklar için iyi bir şey değil onlar. Ya bunları...
1: Bir de tabii kolaymış gibi
0: algılanıyor. Bir de Sağlık
1: Bakanı'ndan
0: daha çok da sosyal medya yasasına çıkması lazım. Yani bir filtre getirilmesi lazım. Çünkü çoluk çocuğa yanlış örnek oluyor bunlar. Hele bu şeyler, influencerlar. Ya bunlar... Demek ki özellikle İletişim Başkanlığı'nın, ondan sonra Aile Bakanlığı'nın oturup şeyde... Sağlık Bakanlığı bir sosyal medya mesajı çıkacak ve sosyal medya bazı konularda yasaklanması gerekiyor.
1: Evet, yani bu gündemde bu iş, zaten
0: yani
1: hocam.
0: Bunu biz söyleyelim ki.
1: Evet evet yani doğru şeye değiniyorsunuz
0: ya
1: ama
0: söyleyeyim,
1: bu zaten gündemde bir konu.
0: Ya benim sosyal medyam var mı? Benim zaten. Sosyal medyam şirketler yapıyor. Benim sosyal medyam telefonumda sosyal medya.
1: Ya hocam sizin ufaltılmış halinizi yapıyorlar onu görüyor musunuz?
0: Bir ben. İki Müge Anlı.
1: Müge Anlı bayılıyorum o. İkiniz de çok güzel.
0: Müge Anlı şey dağıtıyor.
1: Yargı dağıtıyor.
0: Yargı dağıtıyor.
1: O da çok tatlı. İnanılmaz güzel.
0: Müge Hanım, Müge Hanım gerçekten de Türk televizyon tarihinde ya dünyada bile çok nadirdir.
1: Oprah Winfrey gibi değil mi?
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: onun yani, muadili
0: ve,
1: bence o.
0: Müge Hanım'ın filmi yapılır.
1: Siz yaparsınız inşallah.
0: Yok canım bana kalma. Hayır, Müge Anlı'nın filmi gelecekte yapılıyor. Müge Anlı bir...
1: Değer buna yani.
0: Evet,
1: kontenti buna
0: bir
1: değer.
0: Bir de şöyle
1: evet.
0: Bir şey yani hakikaten bugün sabah programlarında ne olur şey yapın.

0: Kitabı bile yazılır. Bir tez bence o.
1: %100.
0: Bir reality show tezi.
1: Evet. Devam edelim efendim. Tekrarlayan baş ağrıları. Neyin sebebi, neyin sinyali
0: Yıldır
1: olabilir
0: bakıyor
1: hocam?
0: ha başa. Şimdi tekrarlayan baş ağrısı. Tabii migrenin en klasik bulgusu. Ama tekrarlayan baş ağrıları pozisyonla olması da önemli. Bazen adam mesela ayağa kalkıyor, baş ağrıyor, yatıyor, olmuyor.
1: Evet, sağa dönüyor olmuyor,
0: evet,
1: solda
0: evet.
1: oluyor.
0: Bazen insanın beyninin tansiyonu düşebiliyor. Beyin tansiyonu diye bir şey de var. Boz basıncı da var. Santral hipotansif sendrom deniyor. Onun ayaktayken ve yatarken farklı oluyorsa beyninizde sıvı azlığı var demek. O zaman su için. Yani şunu söylemek istiyorum. Başınızın pozisyonla değişen baş ağrısının olması sizin kafanızda su eksikliği var demek. Yani ayağa kalkıyorsun, başın ağrıyor, yatıyorsun, geçiyor. Yani o zaman su içmiyorsun demek. Hatta bir laf vardı halkta, doğrudur o. Başın ağrıdığı zaman ya sen su içmiyorsun
1: Evet,
0: derler.
1: doğru.
0: Tabii baş ağrısının en kritik sebebi tansiyon. Onu mutlaka ölçtürün. Tansiyonunuzu hep ölçtürün. Şöyle söyleyeyim size. Şu anda bizi dinleyen yaş grubu 40 civarlı. Şu anda bizi dinleyenler 40 civarıdır. Tansiyon ihtimali kaçtır? Söyleyeyim %50. Yani bizi şu an dinleyen iki kişiden biri tansiyonu. Ama tansiyonu bilmiyorlar. Sessiz katil. Yarın beyin kanaması olursunuz. Başkalısınız. Kalp yetmez olursunuz. Böbrek gider. Tansiyon normalde 14.9 değil. 12.8'dir. O nedenle.
1: Benimki de çok düşük mesela. Hep 9-6 falan o civarlarda.
0: Sen böyle. Sen, nabzın nasıl? Yavaş mı?
1: O da yavaş evet. 60-63.
0: Sen kanser olmazsan
1: İnşallah Allah
0: 85-90'ı
1: korusun.
0: bulursun. Onu senin
1: İnşallah
0: tek
1: Rabbim hayırlı ömürler versin.
0: ailenizde var mı kanser?
1: Yani şey annemin büyük taraflarında ama o da geç kanserler.
0: Geç
1: Yani
0: kanser.
1: 75
0: Bana bir şey
1: sonrası.
0: olmaz diyorsun. Hadi bakalım.
1: Allah
0: İnşallah
1: bilir ben bir şey
0: Allah uzun
1: diyemem
0: ömürler
1: hocam.
0: versin
1: Amin.
0: tabii ki. Ama şu tansiyona bakmamız lazım. Türkiye'de bir tansiyon sıkıntısı var. Şimdi burada eleştireceğim konular var. Türkiye'de bu kaya tuzu lafı tansiyonun en büyük sebebi oldu. Neden diyeceksin? Çünkü ben kaya tuzu severim yerim. Önce onu söyleyeyim. Bak şimdi. Bir önce
1: Doğruya doğru
0: dinleyin
1: diyorsun.
0: beni halk. Bazı halk böyle hiperaktifler var. Başını dinliyor, ucunu kaçırıyor. Bunun argosu var da başını dinleyip makatı kaçırıyor diye. Şimdi bakın. Şimdi biz eskiden insanlara şunu diyorduk. Tansiyonu ölçtük ve 12.8'den büyük. İlk diye yapacağımız şey şuydu. Diyorduk ki tuzu kıs, egzersiz yap, sigarayı bırak, alkol hayır. Çünkü sigara ve alkol tansiyonu yükseltir. Şimdi tuzu kestiğimiz zaman adam diyor ki hayır hocam diyor. Yanlış diyorsun diyor. Tuz yararlı diyor. Kardeşim ben tuz yararlı demiyorum. Ama tansiyon sebebi tuz. Fazla tuz. İnsanın lazım olan tuzu 5 gram. 3 gram da bana göre 5. Bana göre 6, bana göre 7. Ulan Türkiye'de 10 grama kadar serbest değil. Hadi hani patron çıldırdı. Türkiye'de ortalama günlük tuz tüketimi 20-25 gram bugün. Gerçekten çok tuz yiyor bizim insanlar.
1: Evet, bir de
0: Asyalılar böyle.
1: özünde de var eklemeden
0: Ya
1: deniz
0: evet,
1: görülcesi
0: siz bir
1: gibi
0: şey söyleyeyim mi?
1: mesela buna
0: Zaten
1: eklenen o.
0: ya ben gerçekten de ben de seviyorum tuz. Ben her şeyi tuz ekerim mesela severim. Et, ben bir şey geliyor tuz, domates. Hayatta tuzsuz yemem
1: Ben
0: mesela.
1: salatalık domates ben de
0: Ben de
1: yiyemem. Yemeyeyim daha iyi.
0: yani seviyorum. Şimdi 20 gram nerede? Halk 25 gram. 3 gram, 5 gram nerede? Şimdi hastanın günlük tuzuna bakıyorum tüketti. 30 gram tuz tüketiyor. 30 gram. Şimdi bu adamın tuzu ben nasıl kesmeyeceğim? Diyorum ki kardeşim tuzu o zaman şöyle diyorum artık. Tuzu azalt. Tuzu azalt şu diyorum. Az kullan diyor. Ama ne yazık ki şöyle bir görüş ortaya çıktı. Tansiyon sebebi tuz değil. Tansiyon sebebi tuz. Tuz suyu tutuyor. Bak tansiyon iki sebebi var. Karbonhidrat, şeker, yani pasta börek, iki tuz. Tuz yiyin, karbonhidrat yiyin. Yani tuzlu karbonhidratlar, tuzlu şeyle ekler. Ne yazık ki tansiyon
1: Ben
0: yapıyor.
1: mesela hafta
0: Yani
1: sonu tuzlu çekirdek yedim. Sabah yüzüklerim parmağımdan
0: şişti.
1: inanılmaz
0: E
1: ama
0: tabi. E tam su
1: çıkmıyordu.
0: tuttu
1: Evet.
0: vücudun işte. Yani bu tuzu kesin. O nedenle hani ben bunu söyleyeyim ki şu tansiyon meselesinde lütfen tuzu azaltın. Salamura, zeytin, tuz, peynir, tuz. O nedenle tuzu azaltın. Bir yaştan sonra daha da azaltın. Ya yani ben şunu söyleyeyim size. Tuz Alzheimer yapıyor. Mide kanseri yapıyor. En çok da yaptığını ne biliyor musun? Mide tuzun bağırsak florasını bozuyor. Bak, bizim tuz ekiyoruz salatanın üstüne. O salatanın hiçbir şey kalmıyor. Tuzlu bir şey yedin mi? Bağırsak florasında ölüyor. Disbiyozis diyoruz biz.

0: olduğuna. Yani tuz çok iyi bir şey ama şöyle bir şey var. Tuz yiyin. Peki bağırsak florasını tekrar nasıl taze edeceğiz? Mutlaka probiyotik bir şeyler de yemek lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Hep tuz ekmeyin. Mesela şunu söyleyeyim mesela. Özellikle gece yatmadan önce tuz yemeyin.
1: Evet.
0: Bağırsak sabaha kadar bir kendine gelsin. Flora düzelsin. Mesela ben dişlerimi tuzla fırçalarım. Ben hiç diş fırçası kullanmadım. 10 yıldan beri. Tuzu ağzıma atarım. Üstüne fırça. Diş eti harika olur. Çünkü bir de dişlerinizi tuzla fırçalarsanız mesela ya da tuzlu gargara yaparsan enfeksiyona koruyor.
1: Kekik yağı değil mi bir de?
0: Florayı, tuz çok iyi bir şeydir. Tuz şeyden korur mesela enfeksiyonlardan korur. Çünkü tuzun içerisinde klor var. Klor halittir. Klor aynı batikon gibidir. İyot gibidir. Onun için burnunuzu, ağzınızı hep tuzlu suyla, deniz tuzuyla ya da ben hep tuzlu suyla çalkalarım. Tuz nimettir. Ama şunu unutmayın. Tuzun fazlası hipertansiyon yapar. Şunu bir öğrenin artık. Bunu söylüyorum. Hemen şey bir altına yazıyor. Kaya tuzu. Tamam biliyoruz. Kaya tuzu. Yani tamam. Siz de kaya
1: yiyin,
0: tuzu.
1: Ama kararında yiyin.
0: 5 gram. 3 gram varım. Yani gerçekten de özellikle ailevi hipertansiyon olanlarda. Biliyorsunuz hipertansiyon irsi bir hastalık.
1: Evet.
0: Herediter. Anası hipertansiyon. Ya arasına soruyorum. Annen kaç yaşında öldü? Hocam 58. Beyin kanaması. Kalp 190 tansiyon. Babası kalp hastası. Elif bakayım kızartma tuz ekiyor. Ya yapma şunu. O nedenle bunu da söyleyelim. Aklınızda kalsın. Bir de tansiyon normali 12.8'dir. Evet.
1: Evet, yine vücudun verdiği sinyallerden bir tanesi kötü ağız kokusu. O neye işaret ediyor olabilir?
0: Tabii ki kötü ağız kokusu bir. Ağız hijyeni bozukluğu. Tabii fırçalamıyorsun. Diş ipi yapmıyorsun demektir. Ağız suyu kullanmıyorsun demektir. Bu bir. İki, sinüzit. Geniz akıntısı ağız kokusu yapıyor. Yani çünkü iltihaplı şeyler, sıvılar genizinizden ağzınıza akıyor. Sinüzit, bronşit, sigara kullanımı. Sigara kullanımı adam 25 yıldan beri sigara kullanıyor. Akciğer olmuş sigara.
1: Adam ben ıslak kül tablası
0: nefes şurada
1: kokar.
0: Kül tablası. Derisinden geliyor ya. Ben kadınları biliyorum biliyor musun? Derisinden sigara kokusu geliyor yani. Ne yapacaksın onu? Yıkacağım, çitileceğim. İçinde var. Ağız kokusunun diğer sebebi mide reflü. Reflü ağız kokusu yapıyor. Çünkü gece geliyor yiyecekler. Alkol alışkanlığı. Alkol de ağız kokusu yapıyor. Nasıl? O da reflüyü arttırıyor. Çünkü alkol mide kapağını bozabiliyor. Bir de ağız kokusunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de bağırsağınızın berbat durumda olmasıdır. SIBO diye bir hastalık var. SIBO şu. İnce bağırsak normalde temiz bir yer. Kalın bağırsak pis bir yer biliyorsun. Dışkı var. Bazen kalın bağırsağın içindeki dışkı ince bağırsağa geçiyor. Yani reflü oluyor. Yani nasıl yemekle ağzınıza geliyorsa bazen kalın bağırsakın içeri ince bağırsak kaçıyor. Buna da SIBO hastalığı. Yani small intestine bacterial overgrowth. Yani orada aşırı miktarda bakteri oluyor. Ve o da ağız kokusu yapıyor. SIBO'yu da geçirmek gerekiyor. Ben bağırsak antiseptiği veriyorum. Ya bağırsak antibiyotiği veriyorum böyle aslında SIBO'lara. Rifaksimin gibi. Tetrasiklin grubu antibiyotikler veriyorum. Yani şöyle söylüyorum. Her şeye baktım. Hiçbir şey çıkmazsa nefes testi yaptırıyorum. Nefeste hidrojen ve karbondioksit artıyor. Özellikle yani nefeste çıkan olmaması gereken gazlar artıyor. Özellikle hidrojen gazı artıyor. Onlara diyor ki bakteri artmış, size antibiyotik verelim diyorum. Ben çoğu zaman antibiyotikle geçirdiğim ağız kokuları vardır. Yani ben öyle veririm mesela. Hani mesela kendim antibiyotik içer miyim? Arada böyle iki tane içerim ben. Mesela arada iki tane içtiğim şey vardı. Bir kurt ilacı içerim. 3 ayda bir mutlaka. Albendazol grubu içerim. Yani giyerdiği temizler. Mesela giyerdiği de ağız kokusu yapıyor.
1: Giyerdiği pişmemiş et bile yapıyor.
0: 12 parmak bağırsağına kümelenen bir bakteri. Şey protozoa. Yani bir parazit. Parazitler de ağız kokusu yapıyor burada. Türkiye'de parazit çok sıktır. Yani
1: İyi yıkanmamış sebze.
0: İşte askaris çok, kıl kurdu çok. Ondan sonra tenya oluyor bazen. Ben onun için içerim.
1: Bizim çocukluğumuzda hocam bununla ilgili hep aslında şeyler bilgilendirici hatırlıyor
0: o zaman,
1: musunuz? Tırnaklar yıkanmıyor
0: Sağlık
1: diye.
0: Sağlık Bakanlığı hemen çocuklara
1: i̇şte
0: bağırsak kurtları
1: su akıyorsa,
0: burnun kaşınıyor. Evet. Ondan sonra çocuk makata kaşıyor. O zaman neler yapılmalı Sağlık Bakanı tarafından? Kurt şeyleri.
1: Ben çok net
0: çizgi
1: hatırlıyorum
0: filmleri.
1: O sosyal filmleri.
0: Özellikle Karadeniz için ayaktan giren kurtlar var. Bizim Ascaris lumbricoides ve Necator americanus dediğimiz geohelmetler. Topraktan giren kurtlar var. Ve bunlar da topraktan giriyor.

0: ve daha sonra kan yoluyla gezinip Bağırsağa yerleşiyor ve anemi yapıyor.
1: Kanınızı emiyor
0: bunlar. Onları da yanlayak gezmemesi konusunda özellikle Karadeniz bölgesinde Tokat ve Sivas bölgesi için kene bilinçlendirici çizgi filmler. Yani demek ki Sağlık Bakanlığımızın çocukları sağlık konusunda yine hemlik manevrası, CPR konusunda, kalp masajı, suni teneffüs, boğulma konularında eğlenceli filmler yapmasını istiyoruz. Özellikle ben istiyorum. O çocuklar sonra doktor da olurlar.
1: Evet inşallah.
0: Evet. İsteyen, şunu hiç unutmayalım. Devlet, millet, halk aynı şeylerdir. Bu ayrılamaz bir bütündür. O nedenle hepimizin bir şey yapması.
1: Tabii ki.
0: Sağlık Bakanlığı'na akıl vermek. Sağlık Bakanlığı'nın halka akıl vermesi hep çift yönlü olacak. Sağlık Bakanı diyeceksiniz ki siz CİMER'e yazın. Şu tip kamu spotları olmalı. Sağlık Bakanlığı yapmalı. Sağlık Bakanlığı değil diğer bakanlıkları da. Akıl akıldan üstündür.
1: Doğru, evet.
0: Ben çok şey kimde öğrendim biliyor musun? Hastalarda öğrendim. Bana günde en az 50 tane mesaj gelir. Çocuğunun bir yerinde bir şey çıkmıştır. Kendi yerinde bir şey. Ben dermatolojiyi halktan öğrendim. Göre göre. Kitap bir yere kadar. O nedenle.
1: Tecrübe çok önemli.
0: Buradan şunu anlıyoruz.
1: Çok önemli tabii ki.
0: Her öğretmen bir öğrenci. Her öğrenci bir öğretmendir.
1: Öğretmen, ne güzel, evet.
0: Karşılıklı. O nedenle. Şunu hiç unutmayın. Ben çok biliyorum diye bir şey yoktur. Çok bilen çok yanılır. O nedenle bütün devlet kurumlarının da halkla beraber çift taraflı öğrenmesi gerekmektedir. O nedenle ben birçok halkımızın aklına gelen kamu spotlarını, yararlı olabilecek kamu spotlarını özellikle öğretmenlerimiz, çok akıllı öğretmenler var.
1: Çok
0: özellikle
1: önemli.
0: Yaşlı, emekli öğretmenlerimiz deneyimleri var. Bu şekilde çizgi filmin hazırlanması. Benim doktor olmam sebebini söyleyeyim ben size. Benim doktor olmam en büyük sebebi iki tanedir. Alt komşumuzun kadın doğumcu olması ve kadın doğum muayenehanesi olması. İki, eskiden BBC'den çevrilmiş CPR spot, kamu spotları vardı.
1: Ay kamu spotu adı aklıma gelmedi demin onu söylemek
0: istedim. İngiltere'den alınmıştı onlar. Adam elektrik çarpardı. Pazar günü ekmek kızartardı. Kızartma makinesi çalışmanın içine kaşığı sokardı
1: ve
0: çarpılırdı.
1: Evet, hatırladım onu.
0: Ben onlarla büyüdüm.
1: Islakken
0: kurutma makinesi
1: çarpılırdı.
0: Bir de çiftlikte tamir ederken düşerdi, kolunu kırardı. Ben ilk yardım filmleri nedeniyle
1: doktorla
0: Türkiye Oytun Erbaşı kazandı.
1: Ne güzel.
0: Kim kazandırdı beni buraya? TRT1. TRT1'in kamu spotları. Bizi etkiledi, beni etkiledi. Ama o filmler İngiltere'nin o puslu havası, kapalı ve depresif bir hali vardı İngiltere'de. Bu ilk yardımın en önemli özelliği şudur. Güneşli havada olmaz bu. Hep böyle kapalı bir hava vardır ve matemlidir. Bunlar da önemli. Bunlar da çocuğun psikolojisini etkilerler. TRT 1'e ve bunları getirenlere teşekkür ediyorum.
1: Evet, TRT 1'in çok fazla.
0: TRT 1'in gerçekten Susam Sokağı da çok iyi bir projeydi. Çocuklar için çok güzel projeler yaptılar bugüne kadar. Bir toplum yetiştirdi TRT 1.
1: Evet,
0: TRT 1'i lazımdır ve görevine devam etmelidir. Ve nasıl devam etmelidir? Kamu eğitim mantığıyla TRT 1 asla reyting savaşına girmemelidir.
1: Evet.
0: Lütfen. Dizicilik yapmayın TRT 1. Hep halkı eğitin. Güzel şey. Hatırlıyor musun? Beni, ailemi, milletimi, devletimi, bütün yananları koru. Rahmetini ve yardımını esirgeme ülkemizden.
1: Evet.
0: Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanmak için.
1: Evet, evet.
0: Senin her şeye gücün yeter. Amin. Bu ne? Bu Cuma programı.
1: Evet.
0: Değil mi? İslam programları. Çok önemli.
1: Müzik de çok.
0: Hatırlıyor musun? Bak ortak belleğimiz. Demek ki TRT1'in yayın anlayışı çok önemli. Sadece TRT değil, bütün yayın organlarının.
1: Tabii ki yani çok önemli. Ben ona hep söylüyorum.
0: Bence,
1: yani her söylediğiniz
0: bence bütün yayın organlarının Cuma programları yapması, Cuma duası yaptırması çok önemli. En azından her gün yapın da dua, Cuma günleri duanın tekrarlaması çok önemli.
1: Evet. Eğer Cuma günü bir dua dinlemek istiyorsanız efendim Cumaları Nilüfer zamanında bekliyoruz. Evet. Hocam süremiz azaldı. Şöyle doğru yanlış diye bir bölüm hazırlamıştık. Onu da yapalım.
0: Konuşuyorduk isteriz. Ne güzel ağız kokusu.
1: Vallahi güzeldi. Aslında el ayak soğukluğunu falan da soracaktım ama haftaya onlara devam edeceğiz.
0: El ayak soğukluğuna gidelim. Haftaya
1: aynen ona bir virgül koymuş olalım. Gelsin bakalım doğru mu yanlış mılar. Su içmek ağız kokusunu alır. Doğru mu yanlış mı?
0: Şimdi susuzluk.

0: Çok ağız kokusu yapar, doğru. Onun için az, özellikle su içerseniz ağzınız kurur ve koku yapar. Doğru.
1: Evet, uykuda beyin kapanır.
0: Uykuda beyin tabii ki kapanmaz ama kapanır. Ya yani oksijen tüketim falan azalır. Onun için dinleniyorsunuz da. Doğru.
1: Kirli hava DNA hasarı
0: Tabii ki
1: yapar.
0: yani çok güzel bir laf. Aferin.
1: Yapar mı?
0: Tabii ki. Kirli hava DNA hasarını bırakın. Kirli hava otizm, böbrek yetmezliği. Kirli hava sessiz katil, biliyor musunuz? Yani hani biz diyoruz ya, işte gıda terörü var, üstünde tarım ilacı var, gıda boyası var. Havayı ne yapacaksın? Çok güzel bir cümle yani. Bence şöyle bir şey var. Temiz gıda, temiz hava. Yani hatta o duman hava sahası ondan çok önemli bir şey.
1: Göz rengi UV ışınlarına karşı koruma sağlar.
0: Şöyle doğru yapmak lazım. Koyu göz rengi. Koyu göz rengi sadece koyu göz rengi değil, koyu ten de öyle.
1: Evet, mesela babam çok mavi gözlüdür, hiç bakamaz güneşe.
0: Tabii bakamazsın. Onun için koyu renkler.
1: Aslında renkli göz bir göz hasarı değil mi hocam?
0: Renkli göz bir göz hastalığı esasında. Renkli gözler, retin hasarı da çok oluyor. Çünkü UV yiyorsunuz ya. Özellikle sarı benek hastalığı da açık renklerde oluyor gözünde. UV'den çok etkileniyorsunuz. Göz kuruluğu da çok oluyor.
1: Doğru. Güneş yanığı kansere sebep olur.
0: Doğru. Güneş kanseri, ben kanserlerine özellikle malign melanomlara
1: Sebep
0: sebep
1: olur.
0: olur.
1: Evet. Yaşlandıkça beyin küçülür,
0: Doğru.
1: atrofi oluyor, değil mi?
0: Sadece yaşlandıkça
1: Bütün organlar
0: tüm
1: mı küçülür?
0: organlar küçülür, evet.
1: Evet. Vücudumuz karanlıkta ışık yapar. Abi çok enteresanmış.
0: Şimdi vücut karanlıkta, yani şöyle yani vücutta fotopigmentler var. Bu doğru. Yani şöyle, vücutta floresein de var bir miktar. Yani parlayan şeyler var. Bunun en ünlüsü de fosfor. Şöyle söyleyeyim ben size. İnsan gerçekten parlıyor. Ama özel lambayla bakmanız lazım.
1: Mor ışık
0: Mor
1: mı?
0: ışıkla. Mesela insan en önemli parlayan yeri semen mesela. İnsanın erkeklerin cinsel sıvısı hakikaten parlıyor fosfor. Onun için biz otopsilerde mutlaka bu lambayla, mor lambayla mutlaka üstüne şöyle bir gezdiririz. Hemen parlar. O da cinsel istismarı gösterir. Meni var mı vücudunda diye öyle bakıyoruz. Evet.
1: İnsan da aslında fosforlu bir
0: Aynen insan
1: varlık baktığımız
0: zargana
1: zaman.
0: balığı var yani,
1: Evet.
0: aynı o gibidir insanda. Hakikaten parlıyor insan.
1: Evet.
0: Evet.
1: Zamanımız varsa hocam ben şöyle el ayak soğumasını sorayım. Evet, 5 dakikamız var.
0: Beş dakikamız
1: Anlatabilirseniz
0: var.
1: hocam 5
0: Şimdi
1: dakikada.
0: tabii el ayak soğuması şöyle. Tabii ilk
1: Hep soğuk olması yani
0: duyduğunuzda
1: yaz,
0: tabii
1: kış
0: ya,
1: o elin ayağın
0: kansızlık tabii. İşte
1: ısınmaması.
0: yani insanlar bunu hep halk arasında, işte ferritinim düşük, demirim düşük, kansızlık. Hakikaten kansızlık el ayak soğuması yapar. Bir de heyecanlı insanların el ayağı soğuk olur. Vesveseli, kaygılı, panik ataklı insanlar. Elleri terler biliyorsunuz. Koltuk altları da terler. El ayak terlemesi psikiyatrik bozukluklarının da göstergesidir. Yani bu şekilde. Aynı şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Bazı insanların otonom sinir sistemleri fazla ve gereksiz çalışır. Otonom disregülasyon diyoruz. Elleri hep soğuktur. Bunlar ince, uzun ince, vesveseli insanlardır. Bunlara astenik deriz bunlar. Bunlar uzundurlar. Mesela bu kadınları ben biliyorum. 1,78, 1,80 boylarında kilo alamam diye gelirler. Kalpleri hep yüz atar ve hep kaygılıdırlar. Ve orada muayenehane otururken bile hep orada bir rahatsızlık çıkarmış. Ne zaman gireceğim ben? Doktor benimle ilgilenmiyor. Buna eskiden biz nörosirkülatör astene derdik. Bunlar böyle vesveseli, kaygılı insanlardır. Genellikle kalpleri ağrır bunların. Bunlar bize öyle gelirler. Sol tarafım ağrıyor, batıyor diye. Ondan sonra biz bunları Da Costa sendromu deriz. Bu özellikle polislerde, askerlerde bu şekilde olabiliyor bu. Hani el
1: Adrenalin
0: ayakta.
1: çok yüksek
0: Çünkü şöyle
1: olduğu için
0: adrenalin
1: mi?
0: yüksek olduğu mesleklerde olabiliyor. Onun için uzun ince insanların sorunudur el ayak terlemesi. Hani el ayak terlemesi tabii ki anemi olabilir. Bir de el ayak terlemesi kalp yetmezliğine çok oluyor. Çünkü vücuda yeteri kadar oksijen gitmediği için kalbi yeteri kadar beslenmiyordur. Bir de aort koarktasyonunda, aortikalıdır. Ben aort koarktasyonu çok görüyorum. Özellikle ayaklarda terleme bazen olabiliyor. Bir de aort koarktasyonu kıllara dökülebiliyor aşağıda. Aort koarktasyonu deyip geçmeyin. Doğuştan bir hastalık ama çok geç tespit edildiği oluyor. Çok ilginç bir durum oluyor. Elleri büyük oluyor, ayaklar küçük. Kan gitmiyor ya. Bacaklar incecik. Mesela ben
1: Beslenemediği için.
0: beslenemediği için. Ya yani vücudun altı ince, üstü iyi. Ben öyle mesela bir gün öyle bir erkek gördüm ben. Bacakları ince ve kılları dökülmüş. Ve aort koarktasyonu, böbreğe de kan gitmediği için hipertansiyon oluyor. Onun için ya tıp öyle bir şeydir ki çok deneyim ister. Demek ki hipertansiyon var, bacak kılları dökülmüş. özellikle bacak kıllarının dökülmesi

0: olabiliyor. En önemli durum da bacak damarlarının tıkalı olması. Demek ki bacağa kan gitmeyince kıllar dökülebiliyor. Dikkat edin buna. Yani vücut kıllarınız var, bacak kıllarınız yok. Bu bir bacağınıza kan gitmediğinin bulgusu olabilir.
1: Evet sevgili hocam.
0: Bir de son bir şey söyleyeyim.
1: Söyleyeyim buyurun.
0: Ağır metal zehirlenmelerinde böyle elektrik şey oluyor soğuması. Özellikle kurşun zehirlenmesinde, civa zehirlenmelerinde çok olduğunu görüyorum. Kurşun zehirlenmesi ve civa zehirlenmesi deyip geçmeyin. Çok sık olduğunu biliyorum. Özellikle bu dereden, gölden su içenlerde.
1: Veya bazı balık cinslerini yemekte mi?
0: Kesinlikle. Aşırı miktarda midye yiyenlerde.
1: Ay, 90 metal... tane yiyen var hocam o midyeyi.
0: Ya, çok midye yemek
1: İntihar
0: lazım.
1: İntihar gibi bir şey 90 tane midye.
0: Midye hayırlı bir yiyecek değil.
1: Evet.
0: Evet. Diyorum.
1: Evet hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Da yiyin tabii 2 tane yedin ki 90 tane midye de yenmez değil.
1: Evet, ben, aynen öyle.
0: Evet, ben
1: o
0: gidiyorum.
1: Zaman haftaya görüşmek üzere. Ben yeni konuğumu davet ediyorum hocam. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Çelik geliyor.
2: Gizli kahraman, nükleoplasti. Bel ve boyun fıtığında ameliyatsız çözüm mümkün mü? Dar kanal hastaları buraya. Nükleoplasti ile hayata dönüş nasıl sağlanıyor? İleri evre fıtıklarda tedavi şansı var mı? İşlem sırasında ağrı hissediliyor mu? Hasta aynı gün nasıl eve gidebiliyor? Tekrarlayan fıtıklarda nükleoplasti etkili mi? Hepsi ve daha fazlasını uzman doktor Mehmet Çelik Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi... Gizli kahraman, nükleoplasti. Bel ve boyun fıtığında ameliyatsız çözüm mümkün mü? Dar kanal hastaları buraya. Nükleoplasti ile hayata dönüş nasıl sağlanıyor? İleri evre fıtıklarda tedavi şansı var mı? İşlem sırasında ağrı hissediliyor mu? Hasta aynı gün nasıl eve gidebiliyor? Tekrarlayan fıtıklarda nükleoplasti etkili mi? Hepsi ve daha fazlasını uzman doktor Mehmet Çelik Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Evet efendim Mehmet hocam stüdyomuzda hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok iyiyim hocam. Ama herkes gibi benim de dönem dönem bel ağrılarım, boyun ağrılarım oluyor. Bel ağrısı, boyun ağrısı olanlar şöyle bir heyecanlanıyorlar. Kesin doktora gitsem bana ameliyat diyecek diye. O yüzden çoğu kişi de doktora gitmiyor. Ameliyatsız çözümlerde durum nedir hocam şu anda?
3: Şöyle başlayalım isterseniz. Sizin de size de olduğu gibi insanların pek çoğunda omurga problemleri görülüyor. Bugün bel ağrısı bütün insanların %75'inin hayatlarının bir döneminde mutlaka yakında bir şikayet. Gripten sonra en çok doktorların karşısına çıkan rahatsızlık bel ağrılı hastalar. Ve bel ağrısı deyince de hemen akla bel fıtığı geliyor. Boyun ağrısı deyince de hemen akla boyun fıtığı geliyor. Oysa ki ağrıların tamamı fıtıktan kaynaklanmıyor. Fıtık dışında bir takım nedenlerle de bel ağrısından, boyun ağrısından yakınabiliyoruz. Bel fıtığı tanısı konulan hastalarda da hemen ameliyat akla geliyor. Oysa ki ameliyat son çare ve bel fıtığı tanısı konulan hastaların çok azı aslında ameliyat gerekliliği duyuyor.
1: Ne kadar sen? Peki ameliyat
3: şöyle istatistik olarak söyleyeyim size. Bel fıtığı tanısı konulmuş hastalarda ameliyat oranı %5'tir. Hastaların %95'i ameliyat dışı tedavi yöntemleriyle şifa bulabiliyor. Bunların da en gelişmişleri bizim girişimsel ağrı tedavisi yöntemleri dediğimiz yöntemler ve tabii ki bugün de daha çok konuşacağımız nükleoplasti de bu yöntemlerden biri.
1: Evet, nükleoplasti şu anda çok duyduğumuz bir yöntem. Nasıl yapıldığını merak ediyoruz hocam. Yani bir genel anestezi altında mı yapılıyor tıpkı ameliyat gibi mi? Yoksa çok daha konforlu, daha kolay bir yöntem midir? Ne yapılıyor nükleoplasti de tam olarak?
3: Hemen şunu söyleyeyim. Nükleoplasti bir ameliyat değil. Ameliyat dışı tedavi yöntemi. Girişimsel ağrı tedavisi yöntemi dediğimiz yöntemlerden biri. Ne yapıyoruz? Özel görüntüleme yöntemleri eşliğinde, fluoroskopi dediğimiz özel bir görüntüleme yöntemi eşliğinde fıtığın içine giriyoruz bir kanülle ve bu kanülden ilerlettiğimiz proplarla da diskin iç basıncını düşürerek fıtığın gerilemesini, sinir basısının ortadan kalkmasını ve bu şekilde şikayetlerin gerilemesini sağlıyoruz. Genel anestezi mi diye sordunuz. Hayır, genel anestezi yani halkımızın daha iyi anlayacağı bir dilde söyleyecek olursak narkoz altında yapılmıyor. Sedasyon dediğimiz hafif uyku hali yani lokal anestezi uyguluyoruz. Genel anestezi yok ama hastalar bir ağrı, bir rahatsızlık da duymuyorlar işlem sırasında. Çünkü damardan verdiğimiz ilaçlarla tatlı rahat bir uyku yuvalarını sağlıyoruz.
1: Sedasyon gibi aslında. Evet.

0: hafif bir uyku sedasyon, hali oluyor.
1: Tam olarak bunun adı sedasyon.
0: Evet, her yaş grubu mesela uygun mu hocam nükleoplasti için?
1: Hemen hemen her yaş grubu uygun. Yani bizim 16-17 yaşında hastamız da var, 70 yaşında hastamız da var. Daha ileri yaşlarda da hatta uygun hasta seçimiyle birlikte tabii ki uygulamak mümkün.
0: Evet tabii, eminim şu anda şu soru da akla geliyordur. Hani daha mesela ameliyat agresif bir şey ve ameliyat olunca sanki kökten hallolacakmış diye bir algımız var ya. Nükleoplasti de yani palyatif, geçici bir rahatlama hali mi oluyor? Yoksa tıpkı bir ameliyat gibi uzun vadeli, belki de hiç nüksetmeyecek şekilde kökten bir tedavisi olabiliyor mu?
1: Güzel bir noktaya değindiniz. Ameliyat olan hastalarda da fıtığın nüksetme riski vardır. Nükleoplasti sonrasında da fıtığın nüksetme riski vardır. Önemli olan uygun hasta seçimi ve hangi hastaya hangi tedavi uygulayacağınız. Öyle hastalar vardır ki, bu hastalar başta da söylediğim gibi bel fıtığı ya da boyun fıtığı tanılı hastaların çok azını, sadece %5 kadarını oluşturur. Hemen ameliyata gitmesi gerekir. Ama bu hastaların geri kalan %95'inin ameliyat dışı bu tedavi yöntemleriyle şifa bulması mümkün. Ve bundan sonra da doğru şeyleri yaptıklarında, yapmaları gereken şeyleri yapıp yapmamaları gereken şeyleri yapmadıklarında fıtığın nüksedeceği gibi bir kural yok.
0: Peki nükleoplasti işlemi yapıldıktan ne kadar süre sonra hasta normal hayatına dönebiliyor, işine gidebiliyor?
1: Bu da ameliyattan önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor nükleoplastide. Çünkü biz nükleoplastiden sonra bir kere aynı gün hastalarımızı hastaneden taburcu ediyoruz. Hastanede kalmalarına gerek yok. Biz buna günübirlik işlem diyoruz. Yani hasta sabah hastaneye geliyor, işlemi yapılıyor, birkaç saat dinleniyor, daha sonra evine gidiyor. İşlemden sonra bir 3 gün istirahat öneriyoruz hastalarımıza. Ondan sonra normal yaşamlarına, işlerine, güçlerine, sosyal hayatlarına dönmelerini sağlıyoruz. Ameliyat olduktan sonra ise bu süre en iyi ihtimalle, en basit ameliyatta mikrocerrahide bile mesela birkaç haftadır. Ama nükleoplasti sonrası günlerle ifade edebileceğim süreler sonunda hastalar normal hayatlarına dönüyorlar.
0: Evet. Bel fıtığı özelinde konuşarak başladık biraz ama boyun fıtığı da en az bel fıtığı kadar birçok hastayı rahatsız ediyor. İşte özellikle kolda uyuşmalar falan başladıysa nükleoplasti yine boyun fıtığı için de uygulanabiliyor mu?
1: Evet, aynen bel fıtığında olduğu gibi boyun fıtığı hastalarında da eğer hastanın ciddi nörolojik kaybı yoksa, yani ciddi bir güç kaybı, refleks kaybı durumu yoksa, çok ilerlemiş bir fıtık değilse nükleoplastiyle bunu geri döndürebiliyoruz.
0: Evet, boyun neden önemli? Etrafımda hep gözlemlediğim bir şeyi paylaşacağım aslında. Bel fıtığı ameliyatına daha kolay karar veriyor insanlar. Hani sen ameliyat olmalısın dendiği zaman, ama konu boyun olduğu zaman işte hemen insanın hep en kötüsü gelir ya hocam. Ben biraz tabii şeytanın avukatı gibi de soracağım soruyu. İşte ya felç kalırsam, ya işte elim ayağım tutmazsa gibi bir endişe olduğu için hep daha boyun fıtığı öteleniyor gibi geliyor bana. Nükleoplasti bu açıdan da aslında riskleri minimize bir işlem midir?
1: Elbette. Cerrahiye göre komplikasyon oranları çok daha düşük olan ve riskleri daha az olan işlemlerdir bu işlemler. Cerrahiden sonra mutlaka duyuyorsunuzdur, biz buna başarısız bel cerrahisi sendromu diyoruz. Biz değil, bilim bunu diyor. Böyle bir tanı var, başarısız bel cerrahisi sendromu diye. Ameliyat olan hastalarda nüks fıtıklar, bazen yapışıklık dokuları, bunlar fıtık kadar hastayı rahatsız eden, hatta bazen fıtıktan daha bile fazla rahatsız eden
0: keşke
1: durumlar.
0: Keşke olmasaydım dedirten.
1: Aynen o şekilde. Evet. Bu yüzden de zaten biz hastalarımıza mümkün mertebe ameliyatsız tedavilerle çözüm sunmaya çalışıyoruz. Çünkü ameliyat bazen sorunu çözmüyor, sorunu daha da zor hale getirebiliyor.
0: Dedi ki hocam, bu ameliyat da olsa nüks olabilir, nükleoplasti de olsa nüks olabilir. Nüks olduğunda nükleoplasti yeniden uygulama şansımız var mı? Aynı bölgede oldu diyelim.
1: Nükleoplasti
0: veya bir farklı
1: olan,
0: bölgede.
1: Nükleoplasti olan bir hastada diyelim ki birkaç yıl sonra yeniden fıtık nüksetti. Eğer yine uygun kriterleri karşılayan bir hastaysa, bizim nükleoplasti için uyguladığımız kriterleri karşılayan bir hastaysa bir kez daha aynı işlemi uygulayabiliriz tabii.
0: Hocam bazen de mesela fıtıkta özellikle buna çok rastlıyoruz. Bir tane fıtık değil, çoklu fıtıklar olabiliyor farklı bölgelerde. Çoklu fıtık olduğunda bu işlem eş zamanlı olarak birkaç fıtığa uygulanabilir mi? Yoksa bir tanesi yapılıp belli bir ara verdikten sonra diğer bölgedeki fıtıklar için mi uygulanıyor?
1: Birkaç seviyede fıtık olduğunda da yine aynı anda o birkaç fıtığa da nükleoplasti

0: işlemini uygulayabiliriz.
1: Evet, mesela kimler uygun değil bunu da sormak istiyorum. Mesela şeker hastaları biraz ameliyat olmaktan korkarlar. İşte akciğeriyle ilgili enfeksiyonu olanlar anestezi almaktan korkarlar. Nükleoplastinin hiç yapılamayacağı bir grup hasta var mıdır?
0: Şimdi enfeksiyon dediniz, enfeksiyonu bir kenara koyalım, onu ayıralım. Vücutta herhangi bir enfeksiyon varlığında bütün işlemler, ameliyatlarda dahil olmak üzere ve bizim yaptığımız işlemlerde dahil olmak üzere acil bir durum yoksa ertelen verilir.
1: Yani bir apandisit gibi belki değil mi?
0: Enfeksiyon vücudun enfekte olan bir hastaya, herhangi bir enfeksiyon olan bir hastaya herhangi bir işlem yapmak o enfeksiyonun tüm vücuda yayılmasına neden olabileceği için enfeksiyonu bir kenara koyarak söyleyeyim. Diğer bütün sistemik hastalıklarda aslında nükleoplasti yine ameliyata göre avantajlı. Çünkü eğer bir hastanın kalp rahatsızlığı varsa, bir solunum yetmezliği, KOAH gibi bir akciğer hastalığı varsa veya başka bir sistemik hastalığı varsa, şeker hastalığı gibi, genel anestezi alması sakıncalı oluyor. Ameliyat sonrasındaki rahat dönemi uzuyor. Oysa ki bizim işlemlerimizde genel anestezi uygulamadığımız için, lokal anestezi artı sedasyonla yaptığımız için ve doku iyileşmesi gibi bir durum, çünkü biz herhangi bir kesi yapmıyoruz. O yüzden de uzun süren bir doku iyileşmesi dönemi olmadığı için yine genel ameliyatla yapılan tedavilere göre, cerrahi tedavilere göre nükleoplastinin ve diğer girişimsel ağrı tedavisi yöntemlerinin üstünlüğü var.
1: Evet, peki nükleoplasti olan bir hastanın o sedasyondan da zaten daha çok kolay ayrılınıyor. Uyandığında ilk verdiği tepki ne oluyor hocam? Yani ilk ne hissediyor işlem sonrasında?
0: Hastalarımız genellikle ameliyattan, işlemden hemen sonra şikayetlerinin gerilediğini söylüyorlar. Çünkü baskı ortadan kalktığı zaman ister istemez bir rahatlama da sağlanıyor. Ve daha önce yapamadığı hareketleri yapabildiklerini söylüyorlar ve yaşam kalitelerinin arttığını söylüyorlar.
1: Nükleoplasti sonrası mesela sedanter değil de hareketli yaşamı olan biri işte sporuna, egzersizine, yürüyüşüne kısa sürede dönebiliyor mu hocam?
0: Ameliyata göre daha erken dönemde dönüş sağlanıyor. Tabii ki yine de en az birkaç hafta ağır sporlar, özellikle bele yük bindirecek hareketlerden kaçınmalarını öneriyor.
1: Evet, ekranını yeni açanlar için de tekrar sormuş olayım. Aşağı yukarı işlem ne kadar sürüyor?
0: İşlem yarım saat kadar süren bir işlem. Özel girişim odasında, ameliyathane ortamında, özel görüntüleme yöntemi eşliğinde uygulanıyor. Yarım saat kadar sürüyor. Daha sonra hastalarımız odalarına çıkarılıyorlar. Birkaç saat dinlendikten sonra da hastaneden taburcu olabiliyorlar.
1: Belli ameliyatlar öncesinde mesela ön hazırlık vardır. İşte endoskopilerde gastrokopilerde izleyicim zannediyor, anladı. Onlar da mesela hani belli ilaçların kullanımı gibi, işte bağırsakların temizlenmesi gibi. Bu işlemin bir ön hazırlığı var mıdır hasta için?
0: Şöyle, kan sulandırıcı kullanıyorsa hastalarımız, kullandığı kan sulandırıcıya göre değişen sürelerde, kimisini 48 saat önce, kimisini 5 gün önce kestiriyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki kan sulandırıcı kullanan bir hastaya tıbbi bir işlem yapmak istenmeyen sonuçlara yol açabileceği için kan sulandırıcıları kestiriyoruz. Onun dışında özel bir hazırlığı yok. Hastalarımızın aç olması gerekiyor. Bu da sedasyon uyguladığımız için 6 saatlik bir açlık, susuzluk gerekiyor. Bunun dışında bir ön hazırlık yapmaları gerekmiyor. Biz tabii ki hastalarımıza bir takım tahliller yapıp tıbbi durumlarında uygun olmayan bir şey olmadığını kesinleştiriyoruz. Ondan sonra işlemimizi alıyoruz.
1: Evet, sonra rutin kontroller var mı hocam? Yani belli bir süre hasta orada bir nüks, hiçbir sorunu yok ama kontrol gerektiriyor mu işlem sonrası?
0: Tabii hastalarımızı yakından takip ediyoruz. ve belirli dönemlerle kontrole çağırıp şikayetlerindeki gerilemeyi birlikte gözlemliyoruz.
1: Evet, yaptığınız en küçük yaş grubuyla en yüksek yaş grubunu da merak ediyorum hocam. Çünkü artık ileri yaş hastalığı falan değil yani. Gencecik kişilerde, 16-17 yaşındaki kişilerde fıtık sorunu oluyor.
0: Ben 17-18 yaşında gençlere de bu işi çok yaptım. İleri yaşta 75-80, hatta 80'i geçmiş hastalarım da oldu.
1: Evet, müzik sizi şaşırttı hocam. Oo, bu bizim reklamımızın sesi. Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: %100 bir robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
4: Break. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Arkadaşlar!
6: Azma!
5: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
6: Azma!
7: İçi probiyotik kültür içeren...

0: Kalsiyum B12 Omega 3.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Annem yaparsın.
11: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
13: Koçak'ta festival.

0: Evet, Mehmet hocamla bel ve boyun fıtıklarını konuşmaya devam ediyoruz hocam. Nükleoplastinin yanında hem tedavinin kalıcılığını hem süreci daha kolaylaştırmak için uyguladığınız başka tedaviler de var mı?
1: Girişimsel ağrı tedavileri çeşitli tedaviler aslında. Hastalar bu tedaviyi olduktan sonra yakınlarını anlatırken genellikle şöyle söylüyorlar. Belimden iğne yapıldı. Oysa ki bu çok genel bir tabir. Ve belden iğneyle yapılan hastalarımız bunu böyle söylüyorlar ama aslında özel kanüller, elektrotlar kullanılarak yapılan işlemler bunlar. Pek çok işlem yapabiliyoruz. Bunlar nokta atışı, transforaminal, epidural enjeksiyonlar dediğimiz enjeksiyonlar olabiliyor. Çeşitli radyofrekans tedavileri olabiliyor. Ve tabii ki nükleoplasti gibi disk içi bir takım girişimler olabiliyor. Transforaminal enjeksiyonlarda fıtığın olduğu bölgeye, fıtığın çevresine ilaç enjeksiyonu yapıyoruz ki bunu da nükleoplasti ile beraber kombine bir tedavi şeklinde uygulayabiliyoruz. İşlemin etkinliğini arttıran bir durum bu. Belde kireçlenme varlığında veya boyunda kireçlenme varlığında beldeki ve boyundaki hareketi sağlayan ama kireçlenmiş olduğu için ağrı üreten eklemlerin sinirlerine radyofrekans termokoagülasyon yöntemi dediğimiz yöntemlerle sinir blokajı uyguluyoruz ve bu şekilde hastaların ağrılarının kesilip yaşam kalitelerinin artmasını sağlıyoruz.
0: Evet, siz de zaten hocam yani görüntüleme tek başına yetmiyor aslında. Hastaların verdiği bilgi de çok önemli değil mi? Koca fıtık var, hastada hiçbir ağrı yok. Fıtık küçücük ama hastada çok ağrı var. Biraz aslında soruna göre herhalde tedavi
1: Bu çok
0: uyguluyorsunuz.
1: güzel bir soru. Ben her zaman hastalarıma şunu söylerim. Bu üçlü bir sac ayağı gibidir. Bunların biri eksik olursa yerinde sağlam durmaz. Bu nedir? Hastanın şikayetleri, muayene bulguları ve görüntüleme ve diğer laboratuvar tetkikleri. Bunların üçünü birden değerlendirip bunların ışığı altında ne tedavi uygulayacağınıza karar vermek lazım. Bazen evet büyük bir fıtık görüyorsunuz ve pek çok doktor o fıtığı görse bu kesin ameliyata gider der. Oysa ki bakıyorsunuz
0: Hastada hiçbir sorun
1: hastanın
0: yok.
1: ağrı şikayeti var, hiçbir nörolojik kaybı yok. O zaman o hastayı ameliyata göndermiyorsunuz. Bunları bir arada değerlendirip kesin tedaviye ona göre karar vermek en
0: Evet,
1: sağlıklısı.
0: o yüzden sevgili izleyiciler işte doktora bir film gönderdim, MR sonucumu gönderdim, bakıp yorumlasın gibi bir şey çoğu zaman doğru sonucu vermiyor. Bundan muzdaripsinizdir diye
1: Ön
0: soruyorum.
1: bilgi,
0: Evet, ön bilgi için evet ama.
1: için evet faydalı olabilir ama kesin kararı vermek için mutlaka hastayı görmek, dinlemek ve hastaya dokunmak gerekir.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı
1: Ben
0: üzerine?
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Evet, bu çok önemli bir şey çünkü ameliyattan hastalar çok korkuyorlar ve teknoloji de çok enteresan bir yere geldi. Yani nükleoplasti de bence son dönem bu alanda gelinen en önemli noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum hocam. Herhalde binlerce vaka görüyorsunuzdur değil mi bu
1: Elbette,
0: konuda?
1: elbette, elbette. Ben meslek hayatım boyunca girişimsel ağrı tedavisiyle ilgili pek çok hasta gördüm. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum ve disk içi girişimleri de çok uyguladım. Ve hastalarımızın ameliyattan kurtulması için iyi bir yöntem, gelişen bir yöntem.
0: Bununla da kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdiniz. İnşallah yeniden görüşmek dileğiyle.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet efendim, biz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın buluşma saatimiz aynı 11'de yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz...

0: hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Üzüm ve cevizin kurabiye hamurunun içinde bir araya geldiği, her ısırıkta meyvemsi tatlı notaların bulutumsu dokuyla buluştuğu, çay saatlerine yakışan ev yapımı bir lezzet. Üzümlü kar tanesi. Badem ve cevizin kakaoyla harmanlanıp çikolatayla buluştuğu, kuru yemişlerin doğal aromasını yoğun kakao lezzetiyle tamamlayan enerji verici ve keyifli bir atıştırmalık. Mardin Atıştırmalığı. İnce açılmış yufkaların lezzetli iç harçla kat kat hazırlanıp fırında kızartıldığı, göçmen mutfağının sevilen lezzetlerinden ilham alan, katmanlı dokusuyla öne çıkan geleneksel bir börek. Göçmen böreği. Katlanarak şekillendirilen hamurun fırında altın rengine ulaşmasıyla hazırlanan, yumuşak iç dokusu ve deniz kabuğunu andıran şık görünümüyle dikkat çeken tuzlu bir hamur işi. İstiridye poğaça. Yeşil mercimeğin doyurucu yapısının kuskusun tane tane dokusuyla buluştuğu, renkli sebzeler ve hafif sos eşliğinde sunulan besleyici ve ferah bir salata. Yeşil mercimekli kuskus salata. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başındaki çok kıymetli izleyicilerim, nasıllar bugün? Umarım keyfiniz yerindedir, sağlığınız, saatiniz iyidir. Bizler sizler için hazırlandık ve akşama ne pişirsem derdini tamamen bugün ortadan kaldırıyoruz. En farklı sunumlarla yapacağınız stoklarla efendim çok rahatlıkla misafirinizi ağırlayabileceksiniz. Bir göçmen böreği yapacağız. Aman yarabbim dedirtecek. Ve dahası bir kurabiye gelecek. O kurabiyenin içindeki o eşsiz kremasıyla nasıl bir şey çıkacak ortaya? Hepsi ve daha fazlası şimdi. Baniçka böreği yapıyoruz. Bu bir göçmen böreği efendim. Dolapta saklayabileceğiniz, aroması eşsiz, malzemesinde inanmayacaksınız ama yoğurt ve lor peyniriyle buluşmuş çok farklı bir iç harcı olacak. 5 adet yufka, 1,5 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı lor peyniri, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz. Üzeri için ise sıvı yağla yine güzel bir harmanlama yapacağız. Ben elimi yıkıyorum ve geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Evet, ben de yumurtaları kırayım seni beklerken. Olur mu? İster misin?
1: Olur olur, kır. Şöyle efendim, dediğim gibi biz sizler için en şık şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Ekranlar renklensin istiyoruz. Özenle çıkalım istiyoruz. Ve bunun için ciddi yemek veriyoruz gerçekten. Öyle bir stylingçimiz yok. Mesela soruyorsunuz bazen, biri mi giydiriyor? Yok, mesela Serpil benim kıyafetlerim hakkında çok yorum yapar. Ben onun kıyafetleri hakkında seçim yaparım, yorum yaparız. Ha böyle hani yakışmayan bir şey de söylerim. O da bana söyler, onu giyme. Ha biz bu minik dev bir kadro gibi görünebilir ekranda ama biz minik bir kadroyla Nermin'in Enfes Mutfağı'nı harekete geçiriyoruz ve çalışıyoruz. Ama biz bundan çok keyif alıyoruz. Böyle de olmaya devam edeceğiz.
2: Hani ben böyle yapmıştım ya Nermin. Rahmetli Tanyeli'nin yerine koymuşlar.
1: Yok, hani ben yaptım.
2: Var.
1: Bana ya, elini kaldır dedi.
2: Dansöz mü olacaksın demiş bir tanesi mesela. Ay. Ne alakası var? Ne alakası var? Keşke becerebilsem. Ama beceremiyorum, oynayamıyorum da görüyorsunuz.
1: Ya, onu ben yaptırdım mesela. Hep aynı poz veriyorsun. Elini kaldır dedim yani. Birbirimizi
2: biz... Bu arada ben pişman değilim.
1: Evet, biz birbirimizi şey yapmayız mesela.
2: Hiç pişman değilim.
1: Uyarırız yani. Böyle dur, şöyle dur.
2: Yarın yine fotoğraf çekelim, yine yaparım. Çünkü benim amacım işim
1: benim. Bir de sevmez öyle pozlar da kolay kolay veremez. Hani ben zorla verdiririm.

0: yumurta, çok süt, gayet de güzel sıvı olmuş. Ya ben çok beğendim o hareketi.
1: Ben de.
0: Şöyle güzel bir sos yaptık. Tuzunu da alayım birazcık. İçimdik.
1: Lor ve içinde şey var ya, yeter ya bu.
0: Bence de. Yağını da alayım.
1: Bu şey.
0: Bunu da içine atacağım.
1: Evet evet, yoğurdunu çırp istersen.
0: Aynen, onu bir çırpayım önce. Şimdi bakın, inanılmaz güzel bir sos yapacağım.
1: Ay Nermin, şimdi sen sos dedin de. Buradan lütfen izleyicilerimize söyler misin? Yarın bizi hiç kaçırmasınlar. Tamı tamına. Nermin yeni duyacak ama sayısını burada.
0: Ben biliyorum. 10 çeşit demiştin. Biliyorum. Aylar önce bunu konuşmuştuk biz sizinle. Size hafta sonuna 10 çeşit tarifle geliyoruz. Yani demeyin ki Nermin'in Enfüs Mutfağı'nı kaçırdım, izlemedim. Bakın, o kadar pişman olursunuz ki yanlış duymadınız. Cumartesi, pazar için kahvaltı menüsü, böyle şık bir sofra kurmak isteyenlere 10 çeşit tarifle geliyoruz efendim. Yanlış duymadınız. 10 çeşit tarif 2 saat yayında biter mi? Göreceğiz.
1: Sence?
0: Bir de 10 tarif daha yaparız üstüne. Tabii.
1: Yani.
0: Bizdeki bu azim.
1: Rahat ol.
0: Bizdeki bu enerji. Şimdi efendim yufkaları aldım. Şöyle açacağım. Ortadan ikiye böleceğim. Tamam mı?
1: İstersen hepsini üst üste açalım mı? Yapalım.
0: Bir seferde sararız diyorsun. Aha. Şöyle.
1: Ya.
0: Açtık. Şişelim sana
1: yufkalar, maşallah. İpek olmuş ha. Baksana. Öyle,
0: bismillahirrahmanirrahim. Hepsini böyle tek tek üstüne seriyorum. Ve en önemli şey ne biliyor musunuz burada? Katlama tekniği. Bunu öyle güzel katlayacağız ki. Ve buzluğa da kaldırabileceksiniz. O da çok güzel. Bir tane yufkadan iki tane börek çıkartabiliyoruz. Bilginiz olsun.
1: Böyle çok ince olup patlasın da istemiyoruz.
0: O geçen gün kıymalı ekstradan yaptık. Götürdüm ya ben onu. Aha. Kerem çok sevdi. Yemiş hepsini. Valla hoşuma gitti o pideleri falan. Normalde yemez öyle şeylerde. Baktım yemiş. Melike de yemiş. Dün böyle yarım kalmıştı. O yarımı da ben yedim.
1: İyi yaptın.
0: Bayağı güzeldi, o fazla içerici kalmıştı.
1: Dünyada en keyif aldığım şey biliyor musun Nermin? Benim böyle değerlendirdiğim yemek.
0: Aynen öyle.
1: Gerçekten inanılmaz keyif alıyorum onu yapıyorken falan.
0: Bakın, hiç yağ sürmedik. Şunu ben alıyorum. Şunu da Serpil Hanım'a getiriyoruz. Şöyle.
1: Şimdi bunu da ortamıza alalım lütfen hocam.
0: Aynen, onu da ortamıza koyalım.
1: Sana şunu mu versem? Yok yok, onu boş ver. Hiç onunla yüreğini tüketme. Azıcık. Yok yok.
0: Ne bileyim.
1: Ha? İster miydin? Ben attım.
0: Yok olur. Ha. Gayet iyi. Sen de bu tarafa gel.
1: Yeter.
0: Çat çat.
1: Yeter.
0: Ha. Ben niye fazla koyasım geliyor böyle?
1: Bilmiyorum. Ha, ben buraya mı gideyim?
0: Sen de oraya gel. Şöyle bakın, güzelce.
1: Çünkü bu daha şişecek olacak içinde.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İlk etapta kalın olan tarafı, yani şu yuvarlak olan tarafı bir katlayalım. Tamam mı? Üçgenimizi daha rahat yapabilmek adına. Sonrasında şu düz tarafı getiriyorum üstüne.
1: Vallahi yapın, buzluğa atın kızlar.
0: Birazcık iri yarı böyle ama güzel bir...
1: Ne kadar katladın onu?
0: Tam böyle üçe...
1: Üç kat gibi mi yaptın?
0: Evet evet.
1: Aynı olsun diye. Benimkisi dar oldu değil mi? Evet. Şöyle getireyim.
0: Şöyle bismillah deyip güzel... Bir muska elde edeceğim. Şöyle.
1: Bu arada benim de şey huyum, istifçi miyim nedir? Ne yaparsam şey diyorum Nermin. Ha, en üzü sürmüşken bundan bu kadar yapalım.
0: Bak şunu şuraya kıvıralım. Ya fazla oldu mu? Bereketli
1: rahat
0: oluyor.
1: Oluyor değil mi?
0: Aynen.
1: Ben küçük mü yaptım?
0: Yok. Bunların tam eşit olmaz zaten ya. Sen
1: ben bence katlama tekniğinden ötürü
0: evet,
1: bir şey yaptım değil mi?
0: Seninki daha şey oldu. Şöyle bakın, zemine sürüyoruz. Bu göçmenlerde dikkat ederseniz bu tarz böreklerin hepsinde neredeyse ne yapıyoruz biz? Şuraya koyabilirsin. Hiç yürüme. Yoğurt kullanıyoruz soslarda. Yumurta çok fazla oluyor. Bu gerçekten inanılmaz lezzet veriyor. Bak şu, ben şöyle yaptığım için herhalde.
1: Ben bence dar katladım.
0: Olabilir.
1: Ama şey olsun diye dedim. Hani böyle.
0: Şöyle şişecek ya. Pofidik pofidik olsun. Şöyle geldim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bu arada

0: Her yerine o kadar rahat yayılacak ki içinde hiç şey yapmayın ne olur.
1: Öyle.
0: Yalnız ben sen görmedin diye düşünüyorum.
1: Neyi?
0: Yorumlar. Orada.
1: Görüyorum ya, bozuluyorum. Sadece sana yapmıyorlar ki, bana da yapıyorlar.
0: Ne yapayım? Boş ver.
1: Gerek yok ya. Yani yok. Gerçekten yok. Ve üzülüyor insan. Ve ben onu Serpil'e gerçekten zorla verdirdim o pozu.
0: Yo, ben sana söylüyorum bak, gönlün rahat olsun
1: Biraz elini
0: lütfen.
1: kaldır. Şöyle yap dedim. Böyle yap dedim yani.
0: Hiç gram
1: Ama
0: pişman
1: öyle
0: değil.
1: bir aklımızın ucundan bile geçmedi yani. Ne alaka o kullandığınız cümleyle. O pozu veren, ben mesela şu elimi çok kaldırıp böyle poz vermeyi seven bir kadınım yani.
0: Söylesin, ne yapayım? O öyle görmek istedi beni belki.
1: Yok, bazısı, ben anlıyorum. Evde çok sıkılıyor.
0: Bunu yapıyor.
1: Çok daralıyor.
0: Cevap vermek istiyorum Nermin hanımefendiye.
1: Çok daralıyor bazen evde.
0: Bakıyorsun o da şey.
1: Üzülüyorlar falan herhalde.
0: Mesaja bile kabul etmiyor.
1: Kapatmışlar
0: Evet.
1: mesajlarını uyanıklar. Ama sevenler daha fazla olduğu için bence sıkıntı yok
0: Bence de.
1: ya.
0: Vallahi oh, Allah'a bin
1: Seven
0: şükür.
1: kitlemiz gayet güzel,
0: Çok şükür yüreği
1: elhamdülillah.
0: güzel insanlar var etrafımızda çok.
1: Haydi bismillah efendim. Göçmen böreği yapıyoruz ve o kadar kolay ki, o kadar pratik ki, sadece dakikalar içerisinde rahatlıkla hazırlayabiliyorsunuz. En önemli, en güzel yanı da buzluğa bile kaldırıp pişirebiliyorsunuz. Daha ne olsun efendim. Bunu da yaparken çok keyif alacaksınız.
0: Özlem.
1: Şöyle çıtır çıtır, o kadar güzel böyle kabarsın ki, povuduk povuduk olsun.
0: Geleceğim, dur.
1: Povuduk povuduk olsun. Kaç tane kaldı? Benim iki tane var.
0: Zannediyorum
1: Ona göre
0: bende de iki.
1: malzememizi kullanalım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
0: Güçlü bir ağrı kesici.
1: Niye?
0: Lazım şu an.
1: Ne oldu? Nerene ağrı girdi?
0: Geçmedi o.
1: Kalçana mı? Benim kat şeyi al hemen odada. Getirsene şeyimin üstünde. Hemen emek. Benim içtiğim ağrı kesiciden. Senin dizin, benim
0: Şimdi.
1: senin kalçan, benim dizim, ne olacağız bilmiyorum valla.
0: Allah eylesin bakalım. Ay. Tezgaha doğru
1: Şimdi
0: eğiliyor
1: sırada ne
0: ya.
1: biliyor musunuz? Kar tanesi bir tarifimiz gelecek.
0: Çok güzel.
1: Sultani üzümden, içinde bezelerin, o güzel kuru yemişlerin olduğu efsane bir tarif gelecek efendim. Bizler sizler için en farklı tarifleri hazırlıyoruz. Gerçekten söylüyorum. Sizler de kaçırmayın ki menüyü genişletin yani. Misafirinizi ağırlamak istediğiniz, sen git ilacını iç gel.
0: Dur, geliyorum.
1: Ben
0: Bence
1: onları
0: bu.
1: sararım. Sen ilacını iç,
0: Yo, bitti
1: geldi.
0: son. Şunu alayım
1: Hadi git.
0: üstünden.
1: Ben onu halledeceğim. Gider misin?
0: Gidiyorum, hemen gittim.
1: O çok iyi geliyor. Beni çünkü başkası kesmedi. Keşke baştan onu içseydim.
0: Şey.
1: Şöyle.
0: Hoppa. Bu arada.
1: Güzelce döndürerek bitiriyoruz.
0: Sığdı değil mi?
1: Sığdıracağım ben.
0: Son.
1: Sen git o ilacını
0: Onu
1: iç.
0: da şöyle.
1: Bakın bu sosu, böyle çok hoş bir sos. Biraz daha fazla hazırlayıp daha da yoğun sürebilirsiniz ama yırtılma, kopma olur. Bu tarz
0: Çok da
1: böreklerde
0: ince olmasın diyoruz, değil mi?
1: biraz, aynen, çok sulu yapmanızı önermiyoruz yufkan dağılmaması açısından. Ama iç harcını biraz daha arttırabilirsiniz tabii ki. O size kalmış. Gider misin?
0: Tamam, gittim. Şuraya
1: İç
0: sana
1: gel. O
0: yer
1: zaten yarım
0: bıraktım.
1: saatten ciddisini gösterecek. Son 2,5 aydır. Vallaha şöyle söyleyeyim. İçmediğim ağrı kesici kalmadı. Ağzıma sürmezdim. Başım bile ağrısa ağrı kesici kullanmazdım ama malum diz olunca vermiyor yani, izin vermiyor. Ve mecbur neredeyse 3 aydır her gün ağrı kesici içiyorum. Çok hoş bir şey değil. Ve çok da üzülüyorum buna ki, bilir Serpil, başım ağrısı almazdım. Başım ağrısı
0: Şu an
1: almazdım.
0: leblebi gibi tüketiyoruz valla.
1: Onun içine şu yağ döküp üstüne gezdireyim mi?
0: Ha, peynir var diye koymak istemedi. Koyayım mı gene de?
1: Şey, çok peynir yok
0: İyi, tamam,
1: gibi.
0: hadi.
1: Ha, böyle birazcık fırçayla böyle çat çat yapayım.
0: Tamam.
1: Bir parlak olsun. O güzel sosuyla.
0: Yo, sos gayet zaten keyifli de.

0: Benim aklıma öyle geldi.
1: Şey bile içmezdim yani, düşünün. Ağrı kesici bile içmeyen ben. 3 aydır her gün neredeyse.
0: Evet evet.
1: Allah vermesin. Şöyle kalan yağda üstüne sürüyorum ki o yufkalar çıtırdasın pişerken. Efsane böyle. Bunu böyle hazırlayın. Buzluğa kaldırın. Misafir mi gelecek? Tam o misafir geldiği zaman çıkartın buzluktan. Atın böyle kat kat pişsin. Birazdan bunlar öyle balon balon kabaracak ki hepiniz de çok severek yapacaksınız. Buna eminim. Hep söylediğim bir şey var. Bazı tarifler biz kadınların kurtarıcısı oluyor, açık ve net söylemek gerekirse. Bugün de ben o kurtarıcı dediğim tarifi hazırlıyorum. Geldim. Bak hala hiç böyle. Gider misin
0: şey diye. Gidiyorum gidiyorum. Hemen gittim.
1: Benim bir sözümü dinle. Ayakta duramadı. Kalçasına ağrı girdi. O kadar zor ki kendimden biliyorum, o diz ağrısı ayakta tutmuyor insana. Mutsuz ediyor bir de. Ağrı kesici mecbur içeceğiz. Allah şifa versin hepimize. Önden ısıttığımız 180 derecelik fırına verelim. Birazcık sosunu çekerek, kabarak pişsin. Şöyle. Aldın mı? Şöyle getirdim. Evet efendim.
0: Vanilyamız.
1: Şimdi öyle bir tarif yapacağız ki gerçekten ekran başında olmanız gereken bir tarif.
0: Kesinlikle.
1: Muazzam, içinde beyaz bir beze. Yani bu pastanelerde aldığımız o bezeler var ya aslında. O bezelerle yapacağımız. Dışında da kıyır kıyır bir hamuru olacak.
0: Bu senin aşkın.
1: Aman yarabbim. Yani aman yarabbim.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Kar tanesi için hazırsanız bizler malzeme listesini sayıyoruz.
0: O adeta bir bulut.
1: Aynen öyle. 200 gram soğuk tereyağıyla yapacağımız bir hamur olacak. 200 gram krema. Bunu makinede yoğurtursak nasıl olur? 3 adet yumurta sarısı, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Yine bezesi için.
0: Rende yapacağım sana hemencik ki.
1: Yumurta akı, 1 su bardağı şeker, 1 fiske tuz. Çok eğilme. Bir tatlı kaşığı limon suyu.
0: Şimdi geçelim.
1: İçi için 1 çay bardağı ceviz içi, yarım çay bardağı sultan üzüm, sunumunda pudra şekeri.
0: Sana.
1: Benim çok ciddi ortopedi doktoru bulmam lazım.
0: Ama sağlam bir şey bulmam lazım.
1: Gerçekten ekranda bana keşke benim kızım çıksa da siz okutuya yazsanız. Şu an ekranda beni izleyen böyle İstanbul'da özellikle şu dize ödem dağıtıcı iğneler falan yapılıyor ya, onlardan yapan böyle düzgün işini çok iyi yapan bir ortopedi doktoru lazım bana. Yoksa böyle olmuyor, bir yerde yarım kalıyor. Sizlerin de gittiği varsa Mermin Nefes Mutfağı'na kutumuza yazarsanız hem oradan ben de sizleri bilgilendirmiş olurum. Çünkü artık çok doktora gidiyorum ve dönüş alamayınca daralıyorum.
0: Şimdi Nermin'im rica etsem bana buraya akın ayırır mısın? Ben de sana tereyağını rendeliyorum bu arada.
1: Ayırırım.
0: Ha, lütfen.
1: Rica ettiğin için ayırırım.
0: Ha, ben...
1: Tatlı değil. Senin sevmediğin hayvanı çıkarır. O nasıl bir atasözü değil mi? Bak senin için kullanmadım. Görüyor musun? Hakikaten. Ne kadar ince zarif düşünüyorum.
0: Ay Allah ver.
1: Ama senin onun altında ne yatıyor onu öğrenmem
0: tamam,
1: gerekiyor.
0: Tamam boşver öğrenmeyelim.
1: Neden böyle oldun onu bilmiyorum.
0: Yumurtanın aklarını ver.
1: Şimdi efendim aklarını köpürteceğiz.
0: Nermin şuna bak lüle lüle.
1: Sana sarılarını mı vereceğim?
0: Sarıları benim hamuruma yani hamura lazım olacak. Ben mi yoğuracağım bu arada?
1: Evet.
0: Ya yalan.
1: Hamuru sana veriyorum.
0: Artık benim oldu. Tamam.
1: Elini bulaştırdım bir kere.
0: Hadi gönder.
1: Şimdi bak o kadar güzel ayıracağım ki bunu böyle güzel ayırmazsam bu aklar çöp olur. Aklar çöp olduğunda istediğim o kar tanesini yapamam. Geçmiş olsun.
0: Kesinlikle. Senin kar tanenin malzemeleri burada. Karın.
1: Aklarını alayım da.
0: Aha. Bir damlacık böyle şey kaçsa sarı asla köpürmüyor. Çok enteresan bir şey.
1: Çok. Küsüyor.
0: Bu da trip atıyor insana.
1: Bu da böyle küsüyor. Bak özellikle dikkat ediyorum bak.
0: Farkındayım. Ben bu arada vanilya...
1: Hayatımızdaki herkes küsüyor. Bir biz küsemedik.
0: Vanilyasını ekledim.
1: Evet. Şimdi ne yapacak?
0: Kabartma tozunu.
1: Yumurta...

0: Yakını buraya aldık. Güzelce tereyağını yağladı Serpil Hanım.
1: Rendeledi.
0: İşte rendeledi. Üstüne işte kalan malzemelerini ekliyor. Vanilyasını, kabartmasını. Burada bir ayrı işçilik yapmamız gerekiyor. Bu ayrı işçiliği yaparken şimdi ben hepsini sizlerle detaylı paylaşacağım. Bakın başlıyorum aslında, bunu bir köpürtmeye ben.
1: Şöyle senle evet iyi oldu, yer değiştik. Nermin'im aslında burada şu hamuru
0: güzelce.
1: Böyle bakın zaten kapta da göreceksiniz, kırıntı yulaf gibi duruyor. Tereyağını çünkü dolaptan son dakika ve baton şeklinde aldık ki böyle rahat rendeleyelim diye.
0: Ve efendim.
1: Benim elimde sıcak olduğu için hiç avucumun tamamını sokmuyorum.
0: Evet. Ben biraz bunu köpürteceğim.
1: Evet. Siz istiyorsanız orada şey versene bize Nermin'im. Limon suyun var Nermin.
0: Şimdi bir böyle fiske tuzum var ama önce aha, hiçbir şey koymadan ben bir köpürteyim. Korkmasın, kaçmasın.
1: Nermin'im.
0: Bir fiske tuzu şimdi içine atıyorum. O da onu daha köpük olmasını sağlayacak.

etkiliyor?

0: Evet. İstiyorsan Özlem'e ver. Bunu Özlem Hanım'a veriyorum. Özlem,
1: bu kadar
0: birazcık şekeri eritti, daha karıştırırsan zaten kıvam güzel oldu, yoğunlaştı. Onu bir tık daha izleyicimi rahatsız etmeden kenarda halledelim. Biz burada hamurumuzu yoğurduk. Bu hamurun içerisine en son krema girdi. Krema hamuru biraz daha yumuşak hale getiriyor. Neden kullandık onu da hemen söyleyeyim. Daha yumuşak, daha kıyır kıyır olması için. Böyle biraz dağılan bir hamur çünkü şu an içinde kullandığımız tereyağı da soğuk bir tereyağı açıkçası. Ondan bilginiz olsun. Bir sıkıntı yok, toplayacak. O onu sıcağıyla alacak. Ben şimdi cevizini, üzümü birlikte bir karıştırayım. Üstüne attırıveririz böyle. En sonunda üstüne pudra şekerim mi gelecek?
1: Bu arada evet evet onu finalde üzerine serpeceğim.
0: Şöyle ben biraz elimle ufalayacağım.
1: Bu böyle çok güzel toparlanacak. Acele etmeyin.
0: Dişe gelsin istiyorum.
1: Sakin sakin.
0: Böyle birazcık parçalar halinde koparıyoruz efendim. Dişe gelir vaziyette cevizi elimle kopardım. Üstüne şöyle sultani üzümleri ekledim.
1: Sevgili şefim.
0: Vay vay vay vay.
1: Şimdi sözünü bitirdim.
0: Balla kesin.
1: Sen, bu hamura sen bir dokunuş yapmazsan.
0: Bir dokunayım ben.
1: Lezzeti ortaya çıkmaz.
0: Bir dokunayım ben.
1: Senin için toparladım
0: Estağfurullah.
1: Onu.
0: Estağfurullah. Sen onu zaten lezzetlenmişsindir.
1: Yok yok. Bir hamur profesörünün de eli bir değsin.
0: Estağfurullah. Şimdi bakın hamur her zaman özellikle kurabiye hamurlarında bir tık nasıl söyleyeyim size kıyır kıyır olması için çok fazla tereyağını odasında kullanmamanızı öneririz. Hatta Serpil'in yaptığı gibi bu bir dün bir hanımefendi demiş ya domatesi soyacakla soysaydınız. Aslında bizim yaptığımız burada gastronomi yani okulda görmüş olduğumuz eğitimde şeflerimizden almış olduğumuz derslerin size yansımasıdır.
1: Zaten, evet, doğru söylüyorsun.
0: Biz bıçakla soyarsak o domatesin kabuğu kalın gider. Ama dün gördünüz mü? Sular aşırıdıktan sonra zar gibi attı. 2 dakikamızı almadı. Yani bu bence takdir edilesi olan.

0: aylar. Yoksa bizim de soyacağımız var, bizim de bıçağımız var. Ama burada bazı teknikler çok özeldir yani. Biz bu teknikleri burada mı yapalım, pişirme kağıdına mı yapalım?
1: Kullanmaya çalışıyoruz. Bence altına çok az un verip hemen açalım, sonra da kesip kesip.
0: O zaman sen aç, benim kollarım şey olmasın.
1: Gel tamam.
0: Batmasın, ben onun üstüne koyayım bakayım.
1: Oldu mu?
0: Olmuş.
1: Gayet iyi gözüküyor. Aha. Şimdi
0: şöyle bir bakayım ben
1: İki
0: kaşıkla.
1: İki tatlı kaşığıyla mis.
0: Evet. Çok söndürmüyorum. Karıştırıp.
1: Bakın hiç önemli. Mayalı hamurda hep şey deriz ya.
0: Bakın şu kıvam. Krema kıvamına gelsin. Çok fazla inceltme istersen.
1: Yok yok, çok ince yapmayacağım.
0: Yapıştırmayalım. Ona bir ölçü ayarlayayım ben. Neyle, bardakla mı?
1: Bizim ringimiz sanki olur gibi hissediyorum. İstersen ne? Ring var ya. Ring. Alt şey, çekme, şu çekmece iki de. Bu arada şey, hep Nermin şeyi söyler ya, mayalı hamurda ben de söylerim, bu sellüt görüntüsü olmayacak ama bu hamurda sellüt görüntüsü olsun.
0: Kurabiye de oluyor zaten, onun önüne geçemezsiniz mayalı olmadığı
1: çünkü
0: için.
1: Hamuruna
0: şimdi ben size bir görsel yapacağım, büyük mü küçük?
1: En büyüğü bence, sence?
0: Bence de, çünkü içinde kalacak. Şimdi size göstereceğimiz kurabiye daha önce aslında benzerlerinin yapıldığı, hani ağız bulmuştuk demeyi.
1: Rus melek kanadı.
0: Aynen, melek kanadı değil aslında bu. Bunun birazcık daha farklı, içerindeki işte cevizi, üzümü falan.
1: Kalınlığına ne diyorsun?
0: Bence bak, çok güzel.
1: 4 çıkar mı onda?
0: Fazla çıkaracağım.
1: Yok şey, 4'e katlayacağız ya, küçük. Nerminim küçük sanki. Dur canımın içi.
0: Küçük değil ya. Ha, bunu 2'ye katlasak.
1: 2'de
0: şöyle 2 açılsa daha güzel. 2.
1: Ama 2 mi bu?
0: Aha.
1: Tamam, şöyle açacağız ya bezeyi. Ortadan katlamayacak mısın?
0: Aa, böyle hiç katlamayacağım.
1: Ha, tamam.
0: Aha, bu böyle açık. Böyle ikili olacak. Böyle pişecek. İçinden gözükecek.
1: Tamam, tamam, okey.
0: Senin dediğin daha önce yaptığımız gibi değil. Bu bir tık daha farklı.
1: Yok. Ben öyle hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltıyor olabilir.
0: İstiyorsan büyüğüne geçelim. Hayır, onu aşk istiyorsan bir sırada öyle de yapalım.
1: Yok yok,
0: bir büyüğünü istiyorsan de getirsene, merak ettim.
1: Aklımda senin sanki öyle kalmış benim de.
0: Ortadan 2'ye katlıyoruz sadece hamuru. Sadece 2'ye katlıyoruz. Bu işte o melek kanadı gibi değil, biliyor musun? Şöyle bak. Böyle pişiyor.
1: İşte beni hafızam yanıltıyor dedim ya, olabilir.
0: Evet. Şuradan böyle basıyorsun, zaten o bassan da iç harcıyla açılacak, biliyor musun? Ama çok güzel olacak Serpiko, ben şimdi sana geliyorum.
1: Sonra onu bir de böyle yapacağız ya, şu.
0: Şey, aynen, şunu gibi şöyle yapacağız. Heh. Burada bu, hı-hı, kadar.
1: Evet evet, bunu bence koyuyorken bir sündürelim, daha rahat çalışırız. O ağzı istediği gibi, ay, açılacak.
0: Çok güzel.
1: Şöyle sana sündüreyim, bu açık, hı-hı, taraflarına gel.
0: Bak şöyle bismillah deyip alıyoruz. Yani melek kanadının bir tık farklısı. O şey kadar çok tarif bakıyoruz ki artık hepsi
1: Özbek
0: birbirine giriyor.
1: Gibi, değil mi?
0: Sana da kendime de hak veriyorum bu konuda yani. Şöyle bakın. Bunu böyle bastırıyorum. Zaten ne yaparsan yap, bu o açılacak. Hamur açacak. O içindeki, bunu Serpil'e vereyim böyle katlasın hemen. Bunu yakından bir göstertemin ki yaptım.
1: Şimdi böyle Nermin yapıştırdı. Bu zaten dediği gibi Nermin mutlaka açılacak.
0: Sen şöyle buraya gelirsin, ben böyle geçeyim.
1: Özbek mantısı gibi. İki kulağını birleştirdim.
0: Ve bir şey söyleyeyim mi? Çok artımlı. Bakın o kadar artımlı ki.
1: Şimdi.
0: Hiç yorulmayacaksınız. O kadar tarif yapa yapa yapa yapa. Kurabiyeler birbirine giriyor.
1: Şunu alayım senin önünden.
0: Size inanın en güzelini, en özelini hazırlıyoruz.
1: Daha önce yapmadığımızı yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet, mesela bu kanadı diyorum ya, o dediği şekli Serpil'in yapmıştık. Bugün de böyle olsun istedik. Bakın.
1: Şu hamuru orada alıyorum. Heh. Sanki şöyle sündürünce biraz daha şey oldu değil mi? Rahat çalışmanın sebep
0: ben
1: oldu.
0: Ben şöyle açıyorum zaten bir tık daha, evet, elinde. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben şimdi senin yanına geliyorum. İstersen sen kapat, beni bekle, ben yetişene kadar.
0: Olsun, sen onu aç. Şöyle. Bakın attım içine.
1: Burada
0: bu
1: da benim
0: köpük köpük olan kısım da çok önemli bu arada. Ona da dikkat edin.
1: Artan hamuru bakın attım oraya, bekliyor ki biraz daha benim elimin sıcağından kurtulsun ki.
0: Vallahi aynı mantı gibi oluyor. Bakın görseli.
1: Mis. Özbek mantısı.
0: Kenardan da açacak o kendini.
1: Ağızlarını açacaklar onlar istiridye gibi.
0: Hop, aldım buradan. Şöyle koydum. Burada sadece yumurta akı, şeker, limon suyu var. Ve şimdi bir fiske tuz var efendim. Pudra şekeri de üstüne gelecek. Bilginiz olsun. Güzelce kar beyazı olana kadar köpürtme yaptık aklarıyla. Sonra üzerine şekerini ekledik. En sonunda üzerine efendim ne yaptık? Şöyle
1: kuru yemişle,
0: kuru yemişleriyle taçlandırıp güzel bir kurabiye elde etmiş olduk. Çok pratik. Yani şimdi size söylemem gerekiyorsa hani yorar mı sizi? Bazen diyorum mesela yorar ama asla yormaz. Bunu çok böyle keyifle kremasını hazırladıktan sonra çok keyifle yapacağınız bir tarif olacak.
1: Ay bu büyük değil, affedersin, küçük.
0: Şöyle cevizimi koyuyorum. Böyle yediğinizde o cevizler dişe gelecek. Sultani üzümün o ayrı güzelliğini, lezzetini hissedeceksiniz. O yüzden gerçekten farklı bir tarif. Şöyle bir açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sen nasıl şeker oldun? Sen nasıl şeker oldun? Vallahi bak muazzam. Bir de nasıl bereketli oldu maşallah.
1: Evet evet.
0: Küçücük kurabiye, bir hamurdan.
1: Kurabiye hamuru şey ya, günün sonunda dönüp dönüp vallahi alıyoruz yanında.
0: Nasıl bir berekettir bu? Hep ama besmeleyle yapıyoruz ya bak. Diyorsunuz ya Nermin Hanım, besmeleyi hiç kaçırmıyorsunuz. Vallahi bak deneyin. Besmeleyle yaptığınız her şey çok bereketleniyor. Ben bunu bilinçli yapmıyorum artık yani. Hep ağzımda zaten. Yani onu söylediğimde bakıyorum böyle, hem işimde rast gidiyor. Besmeleyi çektiğimde hem de çok da güzel oluyor.
1: İçini koy, ben hemen şey yapayım.
0: Evet, çok kolay bir şekilde katlıyoruz yarım ay ve kıvırıyoruz. Acaba piştikten sonra bizi yarı yolda bırakacak mı kurabiye, yoksa bizimle mi olacak?
1: Yok canım, yok.
0: Hepsi ve daha fazlası. Nerede efendim? Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
4: İyi ki doğdun Kahraman.
5: Nice senelere Kahraman.
3: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
6: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
3: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
7: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
3: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
9: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Arkadaşlar!
12: Azma!
11: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
13: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
11: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
14: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
15: Sen seversin diye aldım.
14: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: demek? Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Ha! Maylo. Maylo.

0: Denenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa

0: kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
9: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
8: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
9: Şarj olmaya mı?
8: Ah, de şarj olmaya.
10: Hoş 5'i durdurabilirsen.
11: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
13: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
12: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
14: uyar. Koçak'la festival şimdi.

0: Nermin. Çıkmış gibi yapacağız Serpil. Üstün ucu
1: çıkmış
0: yüzden.
1: Gibisi ne ya?
0: Çıkmış gibi yapacağız.
1: Düzüyor muyuz çekmiş gibi
0: adam,
1: yap diye?
0: Adam bir atezi. Bir çıkmış gibi yapalım.
1: Hani kamera ikiden çıkmışsın ya.
0: Çıkmış gibi. Şimdi aç Serpil çıkmış gibi yapıyoruz.
1: Söndü aşkım baksana.
0: Tamam ama söndü olsun. Bir içi rahat etsin.
1: Nermin ben onu diyorum. Sen ikiyle çek ama
0: şimdi
1: üç
0: bak yeni girdik tamam mı? Siz saymayın o 3-5 saniyeyi çekin. Şimdi giriyoruz yeni. 3-2 kayıt. Aa nasıl güzel çıktı ama söndü.
1: Ya fırında söndü mü?
0: Ama fırında söndü. Çıkmış gibi yaptım. Oldu mu Hüseyin Hoca?
1: Nasıl rahatladı bilemez.
0: Oh rahatladı adam. Adam rahatladı.
1: Ben sana
0: çıkmış gibi yaptım
1: hocam,
0: Serpil.
1: Canım hocam.
0: Bak çıkmış gibi. Allah'ım çok güzel olmuş bir kokul mübarek.
1: İşte böyle yiyince de sürekli yiyor.
0: Sen de hamur mu yaptın? Ne oldu? Yedi. O da seviyor iş eğitimi dersi.

0: çıkmış gibi yaptık. Oh, rahatladık. Hepimiz ailecek rahatladık.
1: Fırından el çıplak elleriyle tepsi aldı benim evet, sucuğu. Evet. Öyle yanmıyor artık.
0: Artık yanmıyoruz biz.
1: Evrim geçirdi kadın. Nermin, pişmiş gibi yaptım.
0: Yaptın mı? Ha getir, pişmiş gibi.
1: Ha, pişmiş.
0: Pişti. Çok güzel pişti.
1: Bunu bir şey söyleyeyim sana.
0: Allah'ım çok güzel. Valla bu çok istediğim gibi oldu bak. Bu

0: belli.
1: Şu an yazmadı. Yazsın vereceğim. Tamam, arkaya... Yazmazsa başkasını seçiyorum.
0: Alayım bu aktüel bunları.
1: Ekrandan vereceğim dedim çünkü. O yüzden ne yapıyorsunuz? Nermin Nefes Mustafa'nı bolca izliyorsunuz. Allah. Bugün bir size poğaça yapalım. İstiridye şeklini verelim. Sizler de o şekilde ekranda kalın bence bak. Bir su bardağı süt. Yarım su bardağı su. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir adet yumurta akı. Bir tatlı kaşığı maya. Bir yemek kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Aldığı kadar un. İçinde bir kase kaşar peynir rendesi. Üzerinde bir adet yumurta sarısı ve çörek otu. Üçüncü tarifim mi bu?
0: Evet.
1: Şimdi hamuru yoğurmayacağım.
0: Koyduk ki bunları ya.
1: Hamurumuz çok başarılı zaten. Hiçbir hamurun özelliği yok. Bakın burada bunun şekli çok önemli.
0: Rica ederim.
1: Hamurunda şeker, tuz, maya. Kötü bir, yani böyle zorlayacak bir şey yok. Ha. O anlamda. Ha,
0: tamam.
1: Yani bunu çok klasik bir şekilde ılık suyla, sütle güzelce harmanlayacağız. Ama bunun şekliyle şimdi Serpil'le biz bir saat uğraşacağız.
0: Yok be, sürer mi o kadar?
1: Uğraşacağız. Hamurda maşallah bereketli iki tepsi çıkar. Allah sizi inandırsın.
0: O kadar çıkmaz be. Çıkar mı? Çıkmaya da bilir de.
1: İki tepsi çıkar Allah nasip ederse.
0: E tamam sen de oğluna
1: kalabalık,
0: götür.
1: Kalabalık. Kalabalık aileyiz biz.
0: Evet.
1: Şimdi hamur zaten kabarmış tamam mı? Çok güzel bir hamur olmuş bak. Oo, çok seviyorum bak böyle küstürmeden. Şu an o canlı biliyor musun? O yaşıyor şu an. Bu mikro içindeki o mekanizmalar hepsi harekete geçti bak. Çalışıyor yani tamam mı? Ben nefes alıyorum diyor. Beni yorma diyor hamur.
0: Ama zaten hamur canlı bir bakteri. İçindeki dediği gibi mikroorganizmalarla.
1: Aynen. Ilık suyla, sütle, babaanne tarzı koydunuz elinize. Güzelce köpük köpük yoğurdunuz. Sonra biraz vakit vardı beklettiniz. Oda ısısına güzelce onu yedirdikten sonra aldınız. Kaç dakika sürüyor biliyor musunuz maksimum? 40 dakika. Hava ısıcak ya. 30 dakikada bile mayalanır. Onu güzelce mayalandırıyoruz.
0: Şunu kapatın koyun balkona. Bakın görün 15 dakika.
1: Allah 15 dakika.
0: Allah.
1: Allah.
0: Hava ısındı bayağı çünkü.
1: Bir sıcak.
0: Nami Nida bana niye gülüyor şimdi? Benim kravatım şey mi? Çok mu çirkin mi oldum? Ne oldu?
1: Çirkin değil ya. Gayet güzel. Hı. Bence böyle entelektüel oldun.
0: Entelektüel bir kadınım ben zaten.
1: Evet, evet. Şimdi yazarlar. Ne kadar entelektüelsiniz.
0: Ne gerek var taktın onu boynuna diye yazmasına?
1: Yazsınlar.
0: Canım çekti bugün.
1: Canım çekti.
0: Vallahi bugünlük canım çekti.
1: Şimdi ben bu istiridye poğaçaları biraz minik yapacağım tamam mı? Böyle hoş olsun. Hamuru ince olsun.
0: Mu istiyorsun?
1: Matematik öğretmenimiz yazmış. Fincanları aldı.
0: Öğretmenim sağlıklı güzel günlerde kullanın.
1: Profil İçtikçe fotoğrafını da hatırlayın. Sevdik.
0: İçtikçe de bizi hatırlayın.
1: Evet biz size... Gönderdik. Size 40 yıllık hatır olsun istedik.
0: Hocam ama yarın firmaya vereceğim. Hemen şey yapmayalım lütfen.
1: Evet ne olursunuz şimdi yazıyorlar fincanım gelmedi, ürünüm gelmedi. Mümkünatı yok gelsin. Çünkü her gün hediye veriyoruz ve her gün markalarımıza sürekli yazamıyoruz. Bir haftanın sonunda yazıyoruz bilginiz olsun.
0: Cuma'dan mesela, cumaya gidiyor.
1: Cuma'ya kazandınız, cuma günü yazılır. Ama pazartesi kazandıysanız
0: salı
1: bunu
0: istemeyin.
1: Anca cuma cumartesi gönderiyoruz markaya. Hani bunun bilincinde olursak hepinizin hediyelerinin geleceğinin sözünü veriyoruz.
0: Nermin'im.
1: Bu bir de gitmesi de bir ay buluyor yani.
0: Kabaca.
1: İki haftada giden de var. O belli olmuyor firmalarımızın çünkü, yoğunluğuna göre.
0: Aynen öyle. Bu iyi midir
1: bence
0: sence?
1: Hepsini öyle bir açalım biz. Sonra ha, çat çat senle şekillendirme geçelim. Çünkü izleyicim o şekil görmeli. Aynen sen unla aç.
0: Hocam onu rica etsem şöyle şey yapabilirsen. Hı. Ortaklaşa.
1: Un atıyormuş gibi yap.
0: Ama atma.
1: Orada durmasın. Atıyormuş gibi yap sadece.
0: Yok onu ben yapamıyorum.
1: Özdemir sevmiyor kalabalık istemiyor o yüzden. Atıyormuş gibi yap.
0: Ben reklam arasında söylerim ona.
1: Hı. Atıyormuş gibi yap bırak atma.
0: Yok yapamam ben öyle.
1: Şöyle efendim güzelce. Çıkartıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Pelikan gibi arada bir tek ayağını kaldırıyor. Yemin
1: çünkü
0: ederim.
1: Çünkü dizim ağrıyor. Biliyorum. Şöyle yapınca rahatlatıyorum. Şey, esnetiyorum.
0: Şey yapsak mı? Onu değiştirsem mi?
1: Yani. Rahat.
0: Mı? Yok
1: kravat
0: rahat
1: hocam,
0: da.
1: Hocam boynundaki. Bugün kravat takmak istedi.
0: Hocam o kolye aslında.
1: kolye kravat.

0: Kolye kravat hocam. Sen ne sandın hocam?
1: Kravat. Dur, bakayım o ne sanmış?
0: Yok biliyoruz dedi. Biliyoruz yani dedi. Biliyoruz ama sormak istedi. Karışma.
1: Hocam ama bugün bir şeyler olmuş. Adama ne yedirdik ne içirdik bilmiyorum akşam ama.
0: Bir şey de yemedi aslında. Bizim yaptıklarımızdan yediydi. Daha da bir şey yememiştir yalnız adam. Ne yiyecek? Yemek mi yapacak evde? Vah vah.
1: Ne yapayım?
0: Var ama yok. Ne yapsın? O da öyle.
1: Ama o da öyle seviyor be. Öyle, senle öyle. Bizde de burada ne oluyorsa.
0: Öyle öyle doğru dedin. Herkes seçimlerinin karşılığını yaşıyor.
1: Herkes
0: doğru.
1: Kendi kaderini yaşar. O çok mutlu bu durumdan. Ah.
0: Belalı mısınız nesiniz diyor.
1: Neyiz?
0: Belalı mısınız diyor.
1: Evet canım. Evet beğenemedin mi?
0: Belalıyız hocam. Bak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15.
1: Hiç sevmem 15 mi olsun?
0: 15. 15 vardır Allah'ın bir bildiği. 15 gel. Allah'ın her türlü şeyini sevelim. Boş ver.
1: Ya tamam severiz de tek sayı ne gerek var?
0: Yalnız kızlar iyisiniz. Mis gibi tarifler geldi bugün. Vallahi bak ekrandan ayrılmayın. Yemek takımını da birazdan belki açıklarım. Belli olmaz. İste hak ettiği yorumu alırsa çay saati takımınız benden.
1: Nermin, itibar önemli şey.
0: Bence de önemli Serpil.
1: İtibarını kazansın bak. O iki amaçlı bir takım. Takım deyip geçme ona rica ederim. Alınırım. Çok uyuyorsun aşkım. Çok daha az.
0: Niye böyle bir elim bol bugün benim?
1: Bol kepçesin fark ettim ama.
0: Bak şöyle bir yaptık.
1: Öbür tarafını bence desenli yapalım. Parmak izin çıkmasın diye değil mi?
0: Bunu böyle kapatayım. Akması sanki kaşarı.
1: Sanki daha mantıklı değil mi?
0: Aynen. Şöyle bir kaşarı akmasın.
1: Ay ay.
0: Görüyorsun. Sonra. Hayat.
1: Beyazı da oraya yanına koydum. İstersen onunla, istersen beyazla. Hangisini istersen.
0: Şöyle bir yaptık.
1: Büyüklüklerini de aşağı yukarı aynı.
0: Şöyle bir getirdim.
1: Ölçüde yapmaya gayret ediyorum.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bunu aldım. Böyle koydum. Kaşarlı güzel oluyor. Yumuşacık. Mayalı hamur. Tamam mı?
1: Bu arada bu tarifte şey yapmışlardı Nermin. Hiçbir şey koymamıştı. Ben o hiçbir şey koymama şeyini sevmedim.
0: Akabilir birazcık.
1: Fikrini.
0: Onun için koymamışlardır.
1: Zaten şimdi biz onu 220 dereceye veririz bunu. Hemen mayalı ya fıtı fıtı pişer o. Ay, bak bunu da şöyle bir çektim.
0: Fıtı fıtı. Vallahi otomatiğe bağladık. 5 tepsi gidiyoruz. Maşallah bize. Biz böyle şeyleri seviyoruz efendim. Tamam mı? Elimiz bereketli.
1: Nermin burası Nermin Enfes Mutfağı.
0: Evet.
1: Fan dining tabak çalışmıyoruz hocam.
0: Tabii. Burada bereketli tabaklar, bereketli sofralar.
1: İnsanlar yayında yetiştiremeyince şey diyorlar. Biz fan dining yok şöyle yok böyle. Yok efendim ne fan dining'i? Yetiştiremiyorsun bant yayında. Hey hey.
0: Bir de canlıya gelsen ne yapacaksın?
1: Ha, ama 3 günde profesör oluyorlar.
0: Şef.
1: Tabii.
0: Şef.
1: Ay Süleyman şefim ne demiş?
0: Gömleği de giydik.
1: Ağzına kaşığı götüren herkes şef oluyor. Ne güzel söylüyor. Ağzına yüreğine sağlık şefim. Vallahi.
0: Ağzına kaşığını götüren herkes şef
1: oluyor. Nasıl cümle ama var
0: güzel,
1: ya.
0: Güzel vallahi bak şu an daha da sevdim. Ağzına kaşığı götüren.
1: Herkes şefim diyor diyor. Olur mu öyle şey?
0: Bir emek, bir yıllar, bir tecrübe. Şimdi diyeceksiniz ki kendinizi popohlamayın. Vallahi görüyorsunuz popohlanacak aşamadayız.
1: Vallahi çıraklık belgemi bir yılda aldım. Bak varın gerisini siz düşünün.
0: Çok
1: kalfalığı falan saymıyorum ha.
0: Şey sanıyorsunuz biliyor musunuz böyle eğitimi falan. Vallahi çok uzun sürüyor.
1: Hele benden büyük şeflerin
0: geceleri
1: yanında
0: geceleri 9'da gidip 12'ye kadar akşam öğretimini almıştım kendime. 12'ye kadar şey yapıyorduk biliyor musunuz dersteydik.
1: Benden büyük şeflerin yanında gerçekten
0: bıçaklar tutulacak.
1: Şefim demeye utanıyorum biliyor musunuz? Çekiniyorum böyle içime söylüyorum böyle içime. Ben de falan diyorum yani anladınız mı? Yok öyle bir dünya.
0: Zaten öyle çok
1: vallahi hijyen
0: iddia etmiyoruz da yani böyleyiz şöyleyiz diye. Sadece sizler de etmeyin bence yani. Tamam anı yaşayın.
1: Ay öyle öyle demiş. Dün şoklara girdim kendi kendime Nermin. Bıçağınız yok mu? Soyacağınız yok mu? Domatesi öyle soyun.
0: Eğitim aldık size göstermeyelim mi?
1: Ha iyi dedi.
0: Sizin için. Şöyle.

0: Bir de hamur mayalamak, ondan sonra et pişirmek, bunları yapmak gerçekten çok büyük iş. Vallahi çok büyük
1: Hepsinin
0: iş.
1: ayrı ayrı tekniği,
0: Çok
1: taktiği
0: inceltme,
1: var.
0: çok büyük açma.
1: Şey, öyle mi? İncelttin mi?
0: Evet, gitgide incelttin. Şunlar iyiydi.
1: Bir tık şey, hamur büyük olunca şey yapmak istedim. Demek ki şey oldu bak.
0: Yok, kalın kalırsa daha güzel kabarırız.
1: Beyazla bu arada rahat çalışabilirsin ha. Onu biraz kesiyor ya ucu. Seni yoruyorsa diye oraya beyazı da çıkardım, aklında
0: O
1: olsun.
0: tam istediğim gibi vermez mi dedim.
1: Ha. Ben ikisini de koydum. Hangisine rahat çalışabiliyorsun aşko? Şey, neydi? Yapamayıp şey diyorlar Nermin. Abi sana dainik çalıştık. Yerim seni. İzleyiciyi kandırmaya
0: Biz
1: çalışmayın.
0: de
1: Hey.
0: yıllardır yapıyoruz ama hiç
1: Hey.
0: farkındaylık yapmadık.
1: İzleyiciyi kandırmayın.
0: Şöyle.
1: Vizyon, moleküler mutfak.
0: Birazcık renklendirmek istiyoruz. Onun için de içinde hafif kaşar peyniri.
1: Sırtını çevirme olayı da çok güzel oldu ha?
0: Aynen.
1: Acaba bunun içinden inci çıkacak mı Nermin? Bıldırcın yumurtası koysaydık keşke.
0: Bizimkinin içinden inci çıkacak. Şey, kaşar peyniri çıkacak.
1: Bir dönem ne modaydı bıldırcın? Bak bu kabar da yok kendi kendine. Bak.
0: Bunlar
1: Nermin'im.
0: daha güzel oldu, dur.
1: Kabaranlar mı?
0: Aha.
1: Bu şimdi ama seni beklerken zaten şey
0: Pofidik
1: olacak.
0: pofidik olsun ama ya. Çok
1: Oluyor,
0: güzel
1: baksana
0: oluyor.
1: bak bak. Mayalı. İçi var ya,
0: Çok
1: inanmayacaksınız, baloncuk dolu, biliyor
0: böbrek gibi
1: musunuz?
0: kalmasın.
1: Merdaneyle geçiyorum ama bilmiyorum Hüseyin Hoca görebiliyor mu? Şunun içine bakar mısın Nermin?
0: Değil mi
1: Bak
0: gözenekleri?
1: bak. Böyle
0: Çok
1: patlatmayayım diye şey
0: başarılı.
1: yapıyorum. Bak bak aktüel baloncuklarına bak. Hamur o kadar güzel bir reçetesi var ki.
0: Şunu şöyle bir sürüyorum. Diğer tepsiye geçiyoruz efendim. İkinci tepsimizde de yine aynı.
1: Yine mi iki olduk ayol? Hı.
0: Ben sana başta dedim bundan iki tepsi çıkacak. Sen beni niye dinlemiyorsun? Benim
1: Yok,
0: göz
1: dinledim de
0: biliyorsun
1: gene de
0: hayal.
1: dedim ki hani bir ihtimal mi dedim acaba dedim.
0: Yani bu dolu dolu.
1: Tamam zaten şey. O mayalanacak ya, ben o şimdi çörek otlarını verene kadar sen bunları rica edeceğim senden. Doldur, benimki bitti. Hemen geliyorum yanına. Ne yapayım, biz Türk milleti olarak hamura elimizi sürmüş isek eğer.
0: Ha, fazla fazla yapalım. Üç
1: Üç
0: üçer
1: tane
0: tabii tabii
1: yapmayız,
0: tabii.
1: yapmayız. Bacım yapmayız yani, biliyorsun.
0: Tabii.
1: Ve neticede günün
0: 500 tane
1: sonunda
0: olsun hepimizin içi rahat etsin.
1: ha, koklayarak yemeyelim.
0: 500 tane olsun hepimiz rahat rahat yiyelim.
1: Ya da şeydir ya, böyle korka korka yersin. Biz onu yapmayalım. Değil mi aktör? Şimdi mesela bu tepsinin bir tanesi aktöre göre. Kadar.
0: Yemesin göbek yapıyor.
1: Şişt, dokunma o tepsilere.
0: Hasta olacak. Allah çekemeyecek sonra bizi.
1: Annesi bak, göbeklerine şey koyuyorum sadece.
0: Koy gönder 200 derecelik fırına. Pişiyor gibi yap. Hemen çıkar. Ekrana verelim. Gıcık olacak diyecek ki nereden söyledim.
1: Söylemesin, ne yapayım? Hı.
0: Şöyle. Sen onu serpe gönder. Bana
1: Pişiyormuş gibi
0: tepsiyle
1: yapacağım
0: gel.
1: şimdi.
0: Bana tepsiyle gel.
1: Tepsi kalmadı hocam. Hepsini hallettik. Bak o oh, üçüncü. Hadi maşallah. Bunu bekleteyim mi? Azıcık mayalansın mı?
0: Hiç
1: Bundan sonra...
0: mayalanmasın, gönder.
1: Ha.
0: Gönder
1: Bundan
0: şiş.
1: sonra şey yapmayacağım çünkü. Hadi bakalım. Selametle aşkım. Tamam. Yüzümüz kulağımız fırında.
0: Boş yapabilirsiniz. Bu size kalmış.
1: Ben bu arada geleyim mi katlamaya?
0: Tamamen size kalmış.
1: Şöyle yapıyorum ve sana ters çeviriyorum tatlım. Ay çok güzel yuvarlak açmışım Nermin. Yuvarlak deyince de ay.
0: Ay gibi parlıyor.
1: Yuvarlak deyince de ben. Al canım iç. Şöyle. Sakın kalkmayın
0: Böyle
1: aşkım
0: kutular
1: siz.
0: vardı eskiden
1: Sana
0: hatırlıyor
1: çevirdim.
0: musun?
1: Ne canım?
0: Çeyizimize koyarlardı böyle istiridye görüntüsünde kadife kutular.
1: Ay sosu ne gereksiz
0: Evet
1: şeylerdi.
0: ya. Sonra onu atamazsın, kıyamazsın atmaya
1: Bir
0: çöp.
1: dünya para verildi, kalsın
0: Bir de bir
1: kalsın.
0: dünya para verirdik.
1: O şey olurdu. Şeye kadar bekliyordu. Bebek olana kadar. Sonra bebek

0: böyle eşyaları konulur. Finalde çamaşır makinesinin üstünden yani banyodan.
1: Evet ya, şey sabun koyardık.
0: Çamaşır makineleri banyodaydı. Hani böyle yerin yoksa gömme falan yapmıyorduk.
1: Vay vay vay.
0: Oradan böyle çöpe doğru.
1: Çok şükür bir vedalaşırdık en sonunda.
0: Evet. Ne saçma bir şey değil mi?
1: Kadife kutu.
0: Bir de toz tutar. Sinir olurum
1: çok
0: ben ona.
1: Çok toz tutardı.
0: Hadi elbise fırçasıyla temizle onu böyle.
1: Yıkayamazsın.
0: Kakalı tozlarını. Ay sus bak, anılarım depreşti.
1: Ne günlerdi.
0: Birinde görünce de alırdık yani. Ne gerek var kullanmak.
1: Şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Gelsin mi?
0: Nermin söyle hadi.
1: Mardin'e gidelim mi?
0: Ay,
1: ne zamandır gitmedik Mardin'e ya.
0: Vallahi kurban olsunlar, o şehre de bir aşığım.
1: Çok güzeldi. Serpil'le bile tadı damağımızda kaldı. İyi ki o akşam çıkmışız seninle gezmeye. İsmi lazım değil, biri gelmedi ama ikimiz iyi ki çıktık.
0: Bırak, onun çok önemli şeyleri vardı.
1: çok sevindim gelmediğine.
0: Bu arada biz Nermin'le nereye gidersek gidelim, organizasyondaki işimiz, görevimiz bittikten sonra...
1: Akşam böyle kafa kafaya veriyoruz biliyor musun? Çok keyif alıyoruz.
0: Azerbaycan'da da yaptık onu, ay, Türkiye'de de.
1: Korktuk Dubai'de. Ya bir de seninle.
0: Yok, orada ben korkmadım. Sen sürekli ki, şey.
1: Serpil, bir şey olur mu bize burada? Ya Nermin diyor, ben varım, bir şey olmaz. Korkuyorum ben böyle yabancı yerlerde gezmeyi.
0: Çıkıp işimiz bittikten sonra böyle minik minik minimal şehir turları yapıyoruz.
1: Biz Dubai'de akşam çıkmıştık tabii.
0: Kendi kendimiz tabii canım, yürüyerek ta marinaya.
1: Nerelere gittik? Kız var ya, biz becerikliyiz, vallahi becerikliyiz ha.
0: Gece gece marinaya gittik ayol.
1: Gecenin üçü müydü, ikisi miydi? Giyindim dedim, hadi kalk, beni uyku tutmuyor. Ama biz uyumuştuk herhalde değil mi birazcık ondan.
0: Dinlendik sonra yaptık ama ne biliyor musun, şehir uyanınca... çok sıcak ya. Orada insanlar gece yaşıyor aslında.
1: Çok iyi oldu hani ama orayı da gördük.
0: Evet.
1: İyi oldu yani. Ben böyle seviyorum farklı yerler görmeyi, bilmiyorum.
0: Bu arada onu ikimiz de çok sevdiğimiz için çok keyif alıyorum.
1: Aynen ben, çok keyif almıştım.
0: Senle tatil yapmaktan.
1: Aynen, bir de biz mesela uzun yolda da mesela gidiyoruz mesela Ankara'ya falan. Çok güzel oluyor. Hiç sıkılmıyoruz uzun yolda.
0: Yok yok.
1: Biraz o bana giydiriyor, ben ona giydiriyorum. Yavaş müdür, yavaş müdür diye gidiyoruz.
0: Ha, sonra birbirimizden sıkılınca ben tespih çekiyorum.
1: Allah de Allah de diyorum. Eline veriyorum tespihi.
0: Sonra bir şekilde geçiyor ya. Güzel oluyor bence.
1: Çok hızlı
0: bence.
1: Gidiyor valla.
0: Ben bu arada bak, Ayhan'dan çok seninle yolculuk yapmayı seviyorum. Araba yolculuğu.
1: Çünkü mızmızlık yapmıyoruz.
0: Ha, Ayhan çünkü yarım saatte bir mola veriyor Nermi.
1: Yok valla bak, Melike de iyiydi o konuda. Hiç beni yormadı. Hiç mola vermedi. Uyudu zaten sağ olasıca giderken. 3,5 saatte İzmir'deydim.
0: Maşallah.
1: 3,5 saatte basmışım İzmir'deyim.
0: Tabii. Ayhan'la yemin ederim araba yolculuğu isteyecek benden diye korkuyorum. Hani Serpil arabayla gidelim.
1: Ben bunların şekillerini çok merak ediyorum, nasıl olacaklar.
0: Ha tamam. Ama Nermin'le 15 saatlik yol gidelim
1: gidiyoruz
0: yani.
1: Gidiyoruz valla, Ankara'ya gidiyoruz mesela, hiç anlamıyoruz nasıl bitmiş. Bir gelmişiz diyoruz ki ne çabuk geçti. Allah'ım çok mu tatlısınız? Yelpaze gibi de oldunuz sanki.
0: Nermin bir de ötekine bakar mısın? Sana zahmet canım.
1: O kabarmaya başlamış. Ha? Bovidik bovidik olmaya başlamış.
0: Ben Mari yapayım.
1: Şekillerimiz gidiyor ama. Ha? Daha derin basmamız lazım herhalde.
0: Yok oluyor mu? Yalan.
1: Çok derin basınca da kesiyor. Hamuru bir tık kalın yapmamız lazımdı.
0: Ama şey vardı, hamur iyiydi yani.
1: İyidir iyidir. Ne yapayım, biz yiyeceğiz. Sıkıntı yok.
0: Efendim Mardin'in sokaklarını gezerken size bütün esnaf
1: hadi
0: diyor
1: bakalım
0: ki,
1: Mardin'e selam olsun. Buradan Mardin Belediye Başkanımıza duyurulur. Biz ne zamandır gelmiyoruz, artık gelelim.
0: Derik Belediye Başkanımız.
1: Evet, Derik'e gelelim hem de Derik. Biz o zaman Kaymakam Bey'in davetlisiydik. Valinin davetlisiydik. Çok güzeldi. Cumhuriyet'in 100. yüzyılına özel bir program yapmışlardı. 2 yıl oldu değil mi?
0: Evet.
1: Vay be. Ne çabuk geçiyor.
0: Gerçekten niyetiniz varsa
1: çok güzel bir şey.
0: Mutlaka mutlaka.
1: Bir su bardağı çiğ badem, bir su bardağı ceviz, 125 gram bitter çikolata, 80 gram sütlü çikolata, 4 yemek kaşığı da kakaomuz olacak efendim.
0: Şimdi
1: burada çikolatayı çok güzel eriteceğiz. Yani biz mesela Mardin'de gece sokağa çıkmıştık. Böyle şeyler var orada genelde. Böyle atıştırmalık, böyle kuru yemiş dükkanları. Çok. Hepsinde bu atıştırmalıkları görebilirsiniz.
0: Ve özellikle o kadar kahvenin yanında. Değil mi Nermin?
1: Hemen ikram ediyorlar. Böyle karton kutularda Mardin kahvesi ikram ediyorlar falan. Böyle şeylerden hemen kapının önünde satıyorlar. Onlardan ikram ediyorlar. Orada da çok izleyicimizi görmüştük o zaman. Bebekli bir hanım gelmişti yanımıza böyle kucağında. Anam diyoruz, her yerdeyiz, her yerdeyiz yani. Nermin Nefes Mutfağı. Direkt böyle giriyorlar. Yemek yapan kadınlar, yemekçi kadınlar. Bu güzel, keyifli oluyor. Bunları biraz doğrayayım bence.
0: Yok.
1: Bütün mü ekleyeyim?
0: Evet.
1: Bütün mü ekleyeyim?
0: Bütün. Bütün Nermin'im. Şöyle ağzımıza layık.
1: Çok güzel ya. Var ya. Kuru yemişti. Badem ayrı benim için.
0: Şimdi Nermin'im, ben buraya
1: onu
0: önce
1: benmer usulü eritelim.
0: Pul çikolatamı boşalttım.
1: Sunumlarımız var.
0: Bu arada bunların hepsinin böyle olması çok hoşuma gitti. Biraz sütlü çikolatam da vardı. Onu
1: ne
0: da koy.
1: Ne hoşuna gitti?
0: Şunlarla. Hani seçim takım olması.
1: Tersin. Almışız kız, niye kullanmayalım?
0: Evet.
1: Kakaomuz
0: yok, benim
1: var.
0: Söylediğimi anladı.
1: Kakao da birazdan koyacağız.
0: Şimdi bura gözümüzden kaçmasın. Sana bir yağlı kağıt vereyim.
1: Yıllar sonra cevize alerjim çıktı yani. Düşünebiliyor musun? Böyle bir şey bu hayat. İşte benmer usulü yaparken dikkat etmemiz gereken nokta, su kaynadıktan sonra efendim çikolataları ilave edeceksiniz. Asla kase alttaki suyla temas etmeyecek. Temas
0: hiçbir
1: ettiğinde
0: şekilde.
1: Çikolata bakın yanıyor. Yanmaya başladığında sertleşiyor ve maalesef o akışkan çikolatayla yola devam edemiyorsunuz. Maalesef edemiyorsunuz.
0: Böyle ödüm kopuyor ki tutunacak diye.
1: Aynen öyle. Oh, oh, oh.
0: Hemen. Nermin, belki senin çok eskiden vardı alerji.
1: İncilerim açıldı. Ay, bu aynı deniz kabuğuna benzedi şu. Şu aynı deniz kabuğuna benzedi.
0: Sırtında çevir annesi.
1: Benim mi? Belki de. Yaşım belki ilerleyince senin çıktı galiba.
0: Hayır, bence sen o zaman fark ettin ha. Ne dersin? Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Allah Allah, bu nasıl sevmek.
0: Ay,
1: bu nasıl gülmek?
0: Şükür.
1: Bu nasıl? Birilerinin incisi çıktı.
0: Yalan.
1: İncisi çıktı.
0: Kız.
1: İnci. İkimizin kurban incisi olsun çıktı.
0: Kurban olsun.
1: Allah Allah.
0: Kaçak
1: Allah,
0: yandı kadın.
1: Bu nasıl sevmek?
0: Bunun da az kaldı baktı.
1: Hocam çıkarmış gibi yaptım bak. Bir daha götürmem.
0: Çıkarmış gibi.
1: Oo, çok güzel olduk.
0: Nermin, korktuğum başıma çok şükür gelmedi.
1: Şunun altına bakmak ister misin? Nasıl güzel. Şey, lavaş ekmek gibi oldular. Gelmedi değil mi?
0: Korktum.
1: Geliyorum o zaman.
0: Çok şükür.
1: Şimdi
0: çok şükür.
1: Kıymetli izleyenler, bomba anına geliyoruz. Bomba anı şu an burada sizlerle.
0: Ben akıtıyorken ben kaseyi aynen karıştırayım, olur mu?
1: Aynen.
0: Ya da bunu ben mi alayım, ister misin?
1: Getirsem.
0: Hiç onu sokma aşkım. Salla bana sürekli. Geliyorum. Bakar mısın?
1: Getir hadi. Kakaonun eklesek miydik?
0: Yok, sonra. Üstüne.
1: Birazcık içine alsa mıydık?
0: 30 saniyeni rica edeceğim.
1: At. Getir.
0: Dur. Geldim canımın içine.
1: Bence şöyle bir döküp karıştırabiliriz spatulayla ters düz.
0: Ya ben şey diye, hani çok getir doğal dursun istiyorum diye.
1: Çok doğal duracak. Şimdi bakın efendim. Şöyle. Oh, bakın.
0: Tutunamayanlar var mı?
1: Yok, hepsine geldi.
0: Yetti mi diyorsun?
1: Çok güzel oldu.
0: Hepsi kapanacak böyle.
1: Mardin'e götürdük. Mardin'in kahve yanında özellikle, tamam elin yanında bırak,
0: dur,
1: onu
0: bitti
1: alırız. Mardin'in özellikle kahve yanında lezzetli mi lezzetli bir atıştırmalığını yapıyoruz şu an. Bunun için benmer usulü bakın çok güzel akışkan bir çikolata yaptık.
0: Ay.
1: Bunları böyle bir karıştırdık.
0: Nermin'im.
1: Pişti mi o da?
0: Yer kalmadı Nermin.
1: Maşallah bugün böyle birer kaşık birer kaşık kağıdımın üstüne koyuyorum.
0: Yok şey Nermin'im üstüne pudra şey, ay affedersin.
1: Kakaoyu atacağım.
0: Yok, komple içine, kabın içine boşalt. Ben bunu sallayayım sana.
1: Yok, yanına sallanmıyor canım benim, yapıştı ya.
0: Ha, gelecek gelecek. Ellerini pisleteceğim senin ama. Hoyratça Nermin'im, hoyratça.
1: Sen dök hepsini, bence ben alayım.
0: Heh. Ben serpiştireceğim, güzel oluyor sana bak.
1: Bakın şöyle, o kendisiyle tutunacak. Çok ve çok bunu böyle ben şimdi kaşıkla çat çat çat çat.
0: At onun içine.
1: Atacağım.
0: Şey olur zaten, aha.
1: Dök. Bak, görüyor musunuz?
0: Ay özür dilerim, bunu şey yapacağız ama çamaşır suyuna

0: veririz. Şunu dökeyim üstüne. Sanki biraz daha istiyor biliyor musun kakao o?
1: Bence isteme, boş ver. Çok acı olmasın. Olur mu çok koyarsak acı?
0: Yok yani.
1: E tamam.
0: Hiç tutulmaması lazımdı ona çünkü.
1: Biraz daha getir o zaman. Dur. Şununla atacağım. Bu şimdi donacak ya zaten. Parça parça koparacağız. Çok iyi.
0: Bunlar böyle çikolatalarının şeyine, dışına. Evet, bu yetmedi aşkım, ondan öyle oldu.
1: Zaten şimdi çikolata donacak ya.
0: Donacak ama dışı şey kaplı olacak ya bunun.
1: Üstüne eğiliriz.
0: Ben Özlem getiriyor hemen. Şey
1: üstüne
0: yapacağım
1: eğiliriz.
0: Şimdi. Ben böyle birbirlerinden uzaklaştırayım azıcık. Açayım aralarını.
1: Ne güzel oldular. Maşallah, subhanallah.
0: Evet. Şöyle açtım. Şu ara çok birbirine şey olmuş. İyi mi sence? Açtım.
1: Hı hı.
0: Bence iyi gibi.
1: Sen koparacaksın.
0: Öyle bırakıp atacağız kenara.
1: Dolaba bunu alsın. Hemen o çikolata onu sıkar. Mardin'im. Yok böyle bir şey. Çok güzel tadı damamda kaldı.
0: Bu arada o şimdi mis gibi kendi oda sıcaklığında bile şey olur Nermin. Ay. Bu pudra şekerinin de bu gözünün yerde olması şey. Kakaonun da beni. Ne aradın canım?
1: Pepsi kalmamış.
0: Kalmadı. Böyle kalsın bu tarafta.
1: Aynen onu itelim öyle. Gel tut.
0: Tamam, sen çok gelme aktüel. Şunu kirlettim ya, şunu alacağım oraya bezle. Dur.
1: Şimdi kaç dakikamız var?
0: Bu arada
1: bir sunumları
0: kakao
1: yapalım bence.
0: Neyimiz kaldı bizim?
1: Tamam, bir sunum yapayım. Sonra diğer tarife geçelim.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bunda neyi koyacaktık?
0: Geldim.
1: Buna...
0: Göçmen Söylesem. Böreği.
1: Ona göçmen böreği.
0: Göçmen böreğini böyle daha düz
1: evet
0: şeylere
1: ya.
0: Bak.
1: Beğenmedim ben sunumluklarımızı.
0: Evet, hiç güzel değil o fikir. Nermin, buna yaslandıralım mı böyle?
1: Getir aynen. Gözükmüyor çünkü. Ben seviyorum ki gözüksün. O kadar
0: şimdi
1: yapmışız.
0: Bunu ben senin elinin altından bak. Alayım.
1: Bunun bir tanesi daha var mı?
0: Aa. Bak bakayım.
1: Süper.
0: Şimdi.
1: Şöyle diğer tarifimiz çok güzel geliyor bu arada.
0: Melekleri
1: yeşil
0: neye
1: mercimekli kuskus salatası yapıyoruz. Vallahi Serpil sanki böyle şey olduk. Pastaneci
0: ne?
1: Gibi.
0: Evet, bir de hepsi burada
1: döpsü,
0: ya değil mi?
1: Döpsü böyle. Şimdi. Allah Allah.
0: Allah'ım Nermin şuna bak. Pit diye kaçmış, nereye yapışmış.
1: Ben bir şey söyleyeyim, şunu yiyeceğim. Dayanamayacağım.
0: Hangisini?
1: Şunu.
0: Bunu gördün mü?
1: Çok güzel.
0: Kaçmış nereye yapışmış.
1: Çok güzel gözüküyor hepsi ya, mübarekler.
0: Bu arada bakın altı da nar gibi kızardı. Yani şey, özür dilerim, nar gibi kızarmayacak zaten.
1: Yani güzel kızardı, pişmiş.
0: Şey tam istediğimiz gibi.
1: Ay. Bence buraya sıvıştıracağım bu. İkiye fazla geldi gözüme.
0: Öyle mi?
1: Dolu dolu olsun.
0: Bunu keşke dönen bir şeye koysaydım, böyle çevirirdim ben onu.
1: Evet.
0: Çok da güzel oldular. Maşallah izledim. Annesinin bağları. Yok oraya verme Nermin. Bana ver. Bana ver canımın içi. Orası böyle küt küt gözüküyor. Sen burada bir yerde. Aa, o çok güzel oldu öyle. Bence. Ay.
1: Bak
0: sen
1: artık.
0: Şimdi şeye gideceksin değil mi, oluşuna? Ay yavrum bak, o da mezun oluyor ya, kız şaka gibi.
1: Akşam büyük gün.
0: Nermin'in küçük ponçiki
1: son kazan dibinde
0: mezun
1: liseden
0: ediyor.
1: Mezun ediyorum.
0: Çok şükür. Dursun alacağım.
1: Mezuniyeti var.
0: Vallahi.
1: Bakalım neler yapacak bana. Hadi gel birazcık.
0: Sana ne yapsın ayol?
1: Yok küçük. Şey. Bakalım bana neler getirecek. İlerleyen döneminde Kerem.
0: Allah'ım güzel şeyler nasip etsin.
1: Allah'ım ye. Ye göz hakkı. Göz hakkı.

0: Nasıl dikkatli çekiyor bak.
1: Kimseydi bak bakma, gördünüz mü? Ver hocama. Bak işte. Kameraman dediğin püf noktasıyla çeker. Bak hiç oradan almadı. Yemeğe devam ediyorum. Nereye bakıyorsun? Serpil'e bakıyor. Evet, Ahmetçiğime getirdim. Al Ahmet. Bak Ahmet de kıpırdamıyor. Hareket çok önemli. Tamam, süper. Sana vereyim mi? İster misin? Peşimden koşacaksın. Al bakalım. Kız çok güzel oldu Serpilko. Göz hakkı. Beğendiniz mi çocuklar?
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Müthiş.
2: Bırak onu.
1: Ha?
2: Onu bırak.
1: Kurabiye mi güzel?
2: Kurban olayım, yemin ederim sana. Bombe.
1: Al Özlem'e. Özlem'e göz hakkı vereyim. Kakao getirdi bize. Afiyet olsun. Şimdi bunu nereye koyuyoruz?
2: Rica ediyorum. Bence onu şu beyaza koyalım. Şunu bugün evinizde ne olur deneyin.
1: Bence bugün evinizde hepsini deneyin. Vallahi hepsini deneyin. Birebir tarif. Börek. Bambaşka bak şimdi, boyutta bak.
2: Nermin'in surat ifadesine şimdi bakın ne olur.
1: Börek çok güzel.
2: Hiç saklayamıyor bak şimdi.
1: Börek tattık.
2: Gel hunharca ısır şimdi. Hard diye bak.
1: Hunharca ısırıyorum, sonra bana diyorlar hunharca
2: ısırıyor. Ben tutacağım hadi. Ama nasıl hunharca ısırmaktı?
1: Ben mi hunharca ısırmam?
2: Tabii hard diye, hard diye ısıracaksın.
1: Tamam, yemek yerken de
2: söyle yapayım. Hadi.
1: Tadıyorum Serpil hemen aşkısını. Ya benim çok tarzım mı?
2: Senin bunu beğeneceğini ben biliyorum. Damak zevkinden ötürü.
1: Çok güzel olmuş be.
2: Gel gel. Hadi gıdı gıdı. Sana
1: al. Abi yemek yemeyi
2: seviyorum. Çünkü var kadın yiyemediği
1: için. Onun yüzünden böyle oldum. Dizim ağrıdı. Vücudum kaldırmıyor artık.
2: Yemek yemesini şey yapamıyor ki. Yediğini sanıyor yavrum. Yediğini sanıyor.
1: Ne yemiyorum da. Tartı da her gün 5 kilo fazla.
2: Sen bakma ona, bozuktur kesin.
1: Hı hı.
2: Şey gibi biz de kavga edelim tartıyla. Neydi bir tiyatro oyuncumuz
1: vallahi
2: var.
1: Vallahi bugün her şeyi çok beğendim. Elimize sağlık.
2: Her şeyi çok. Bugün
1: ama
2: çok.
1: Bir şey eksik burada.
2: Salata.
1: Bir şey eksik.
2: Salata.
1: Yani bir şey yok yani bir şey. Bir şey eklememiz lazım.
2: Ya herkes kendi tarafına doğru ittirmesi. Şimdi bitti mi? Tabii ki bitmedi.
1: Çok güzel olmuş.
2: Yemin ederim kurabiyeye de.
1: İçindeki ceviz, üzüm.
2: Aşık olabilirsiniz. Şimdi geliyorum Nermin'im.
1: Götür.
2: Yettim.
1: Hadi götür. Beş, beş, beş.
2: Ay.
1: İyi oldu, ortalığı kaldırdık. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bakın, evdeki malzemelerle kurabileceğiniz en şık sofrayı kurduk. Gerçekten bakın. Bütün malzemelere bakıldığında bir yufkacıya gittiğinizde yufkayı aldıktan sonra çok rahatlıkla yapabileceğiniz efsane bir tarif. Ama şu kurabiyeyi mesela pudra şekerini dökmeden böyle bir hafta falan saklayabilirsiniz. Dolaba kaldırın. Dolaptan çıktığında da bu böyle kıyır kıyır oluyor. Sadece üstüne bir pudra şekeri ya da önden bir fırınlama yapın dolapta saklayacaksanız. Fırınlayınca da hafif o dolabın nemini alıyor biliyor musunuz? Efsane olur bu. İçini ısırdığınızda böyle bulut bulut oluyor. Serpil Hanım hayırdır? Muhtemelen tepsi ağır geldi. Ben anladım. Tepsiyi vedalaşamıyor tepsiyle. Gelin mi yardıma? O kadar yani.
2: Nasıl koyayım o zaman? Taşıngan olmuş.
1: Ben şöyle bir bakayım.
2: Yok yok, peçetelerim ay şu el kartını ver. Peçetelerim ıslanmış. Onları temizledim.
1: Evet efendim, tamam. Sakin.
2: Yo yo, bir şey yok.
1: Şey yeşil koymuş. Mercimekli
2: ıslanmış peçete.
1: Kuskus salatası yapacağız. Şimdi ben kuskus salatasını çok seviyorum. Kuskusu ben makarna olarak da çok seviyorum.
2: Pilav beni, olarak da.
1: Aynen şey olarak yormuyor yani böyle. Kayıyor gidiyor ya, çiğnemek bile gerektirmiyor. Ve inanılmaz bir lezzeti var damakta bıraktı. 1,5 su bardağı kuskusu önden bir haşladık. 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimeğimiz. 3 adet közlenmiş kapya biber.
2: Bunun

0: Suyu çıkmıştı işte.
1: 9-10 adet salatalık turşusu. Özel sosunda bir kase süzme yoğurt, bir diş sarımsak, yarım demet dereotu, tuz. Üzeri için ise bir su bardağı mısır, iki yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz var. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, biz çok şimdi hazırız. Sizler hazırsanız o zaman kolları sıvıyoruz. Başlıyoruz yapımına. Şöyle ben...
0: Neydi? Ay yok yok, onu yıkamamız.
1: Yıkanmamış. Su da tutma ona.
0: Mı?
1: Aha, kurumuş, yapışmış bir şeyler. Bunun içine yaparım, gel.
0: Ay yok, bu olmaz.
1: Aha, yıkanmamış. Tamam. Bunu zaten sürekli kullandığımız için daha rahat hareket edeceğiz. Şimdi başlıyoruz doğramaya. Bence büyük tahtaya getir. Ben bir kenarında turşuyu doğrayayım. Sen kapyanı doğra.
0: Yok, ben yaparız. Sana yetişirim ki.
1: Ya bak, ne bileyim, böyle sofra dedi.
0: Ha tamam.
1: Ve şunu da söyleyeyim, bu normal salatalara göre daha farklı bir salata. Gerçekten hoş bir salata. Biz de bu hoş salatayı bugün sizlerle paylaşalım istedik.
0: Ya çay saatinde hep şey yapmaya çalışıyoruz Nermin. Böyle bir salata, işte efendime söyleyeyim bir meze, mutlaka şey yapıyoruz. Bu arada bunun suyunu çeksin diye peçete koymuş ya, o da böyle suyu çekmiş taşmış, orayı hallettim kötü gözükmesin diye.
1: Anladım. Bazen
0: üstlerini saklıyoruz çünkü bunların toz olmasın diye.
1: Örtüyoruz. Onlar da sulanıyor tabii. Özellikle patlıcan, bu kapya biber tarzda olan her şey. Ve efendim, günün bu güzel çay saatinin yanına efsane bir ne yapıyoruz? Salata hazırlıyoruz. Burada bir şeyler eksikti. Salata bu eksiği bence çok güzel kapatacak.
0: Bence de. At buraya, ben de sana şey yapayım. Tamam. Ama zaten bu kadar yeter turşu.
1: Bence de çok koyduk.
0: Evet. Onu bana versen.
1: Şunu da koyarız. Şunu bana bir ezersen bıçağınla.
0: Gönder şu hocam. Gönder.
1: Ben de şunu şurada bir tuzumu atayım. Bak nasıl. Ay.
0: Allah'ım. Buraya gitti.
1: Ah, sana tuz da onu bir. Özlem'e yapışmış. Bak. Çıt çıt tuzunu iyice böyle tuz buz eder. Bu da mesela derslerde öğrendiğimiz bir şeydi. Üstüne hafif tuz atıp böyle ezmek. Hanımefendi der ki ezeceğiniz yok muydu? Vardı ama biz böyle yapmak istedik. Şöyle sarımsağını şimdi alıyorum içerisine. Üstüne tereyağı ile pul biberini yakacağız. Şöyle koyduk.
0: Burada biberin kırmızısı o.
1: Yoğurdun içine dereotunu da
0: alacağım. Biliyorum, geleceğim.
1: Dereotunu da böyle incecik kıyın ki bu tarz makarnalarda çok yakışıyor. Benim annem mesela çok sever Amerikan salatası tarzı böyle şeyleri, salataları. Bugün ona götüreceğim. İnşallah oruç değilse tabii ki. Maşallah 7-24 da oruç tutuyor.
0: Ay o gün söylüyordu. Bugün Perşembe. Oruç tutuyorum diye, doğru.
1: Tutuyorsa senle artık iftara gibi koyarım onu. Hangi günde o gün?
0: Gittiğimizde. O gün de söylemişti bana şey diye. Aa, sana verecektim.
1: Lütfen. Evet, onu ben alayım. Ve şimdi güzel güzel lezzetlendirmeye geçeceğiz. Allah'ım. Bakar mısınız? Bunu da hazırladım. Şimdi bunu alıyorum önce. Ekliyorum buraya. Güzelce önden haşladık. Bakın birazcık yağını fazla koyarsanız çok güzel oluyor. Şey yapmıyor, yapışmıyor. Şimdi üstüne yoğurdunu koyacağız. Turşusunu atıyorum içerisine. Şöyle. Birazcık tereyağıyla yakmanı istiyoruz Serpil Hanımcığım.
0: Finale de üzerine kırmızı toz biberi vereyim. Coşkuyu gitsin.
1: Aynen. Çok da güzel olur.
0: Şimdi.
1: Burada da kapyasını minik minik doğradık. Protein olsun istiyoruz ya. Bu yeşil mercimek çok yakışıyor. İçerisine birazcık da yeşil mercimek haşladık. Sıra oraya gidecek ve burada da yoğurduyla birlikte karışacak. Dereotu, sarımsak. hem çok pratik hem de çok böyle yaz ayları için ferahlatıcı bir salata olacak. Dilerseniz içerisine biraz mayonez ekleyebilirsiniz.
0: Ama bence biz şimdi tereyağlı şey vereceğiz
1: ya mısınız? Of.
0: Olayı hafifletip yumuşatacak.
1: Bak bak bak bak bak. Harika bir görsel.
0: Burada şeyi hiç sevmem. Lavabodaki şeyleri ayırdım. Kakaolu kabıma diğerleri bulaşmasın diye.
1: Hmm. Evet. Bakın gördünüz mü? Çok da pratik. Şipşak içerisinde hazırlayacağınız kuskusunuzu kaynattıktan sonra diğerleri zaten konserveleriniz varsa onlarla turşunuz, işte kapyanız ilerleyebilirsiniz. Üzerine güzelce yakacağız. Biraz mısır ve toz biber. Sonrasında salata servise hazır.
0: Bunun bir tadına bakmak istiyorum, tuzuna muzuna. Bir şüphe ettin değil mi?
1: Bir şüphe ettim.
0: Bence de bir bak da.
1: Ya beraber
0: sonra ben
1: bakalım.
0: De hiç hoşlanmıyorum.
1: Sen bununla bak, ben bununla bakayım. Sen onunla bak, ben bununla.
0: Yalnız bak, senin kadar alırım.
1: Tabii kaşığı iyi kullanmak lazım.
0: Hmm. Kaşık attım Nermin. Attım.
1: Yoğurt biraz ısınmış. Yoğurt soğuk olsa daha güzel olur.
0: Şu suyun içine kaşık at.
1: Kaşık atayım. Attım. Buna kaşık atılırım.
0: Evet.
1: Bunu yapın. Dolaba kaldırın. Ferahlatıcı bir lezzet olacak ya. Dolap da buz gibi olsun bu.
0: Bence de.
1: Böyle olmasın.
0: Zaten salatalar bu saatten sonra artık soğuk soğuk. Şimdi. Efendim. Mısırını da verdim.
1: Şöyle güzelce onu bir yağında kızdıralım, tamam mı? Mısır zaten tereyağını çok seviyor. Hatta dışarıda alıyoruz ya böyle karton bardaklarda. Onun vari. İnanılmaz lezzet oluyor. Şöyle.
0: Hiç yarma. Şimdi ben de geleceğim tepesinden böyle boş. Nermin'im şimdi bunlar patlamadan. Ben buraya... Kırmızı.
1: Çok güzel oldu biliyor musunuz?
0: Toz biberimi de.
1: Hmm.
0: Ekledim.
1: Kızlar efsaneyiz kızlar.
0: Hepsini buladım, bakar mısın?
1: O bence bir tık daha kızarsın.
0: Niyeti var, niyetini bozuk, niyeti bozuk onun.
1: Bozuk mu, yanar
0: bozuk,
1: mı diyorsun?
0: Patlar. Bence güzel oldu. Ve ben tereyağımı biraz yaktım ama. Şüphe mi ettin?
1: Yok, çok güzel gözüküyor.
0: Şeyse bakabilirsin yani tadına.
1: Bakayım mı? Canım çekti.
0: Vallahi bak. Biz seviyorsun sen, ben fark ettim. Yok, ben yemeyeceğim.
1: Ben yemeyeceğim.
0: Kırmızı toz biberden önce
1: çocuklar
0: yani
1: istiyordu. Çocukları alıyorduk böyle. AVM'de.
0: Tabii bir de şey.
1: Baba mısır istiyor. Anne mısır istiyor. Her hafta sonu klasik bir AVM gezisi.
0: Bunları... Ya. Tam
1: ya
0: olarak
1: hanımlar böyle bile yenir bu.
0: Şöyle istiyorum.
1: Geldi.
0: Onları da şimdi böyle tepesinden aksınlar.
1: Bakar mısınız? Allah ha. Allah Allah. Nasıl sevmek.
0: Ada yeter.
1: Ne?
0: Daha şey mi var mı?
1: Bitti bitti.
0: Şey koyayım da ben. Benim artık kaptı benim.
1: Fark ettim, fark ettim. Benim de öyle.
0: Şimdi.
1: Birimiz dizi, birimiz kalçası. Ve Mardin'imin eşsiz görseli. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bugün sizlerin yorumlarını bekliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Beyaz TV ekranlarında şu zamana kadar yaptığımız gerçekten klas tariflerden bir gün oldu bugün. Bak gerçekten klas.
0: Hayır hiç kabul etmem.
1: Hayır kabul etmiyoruz. Şu zamana kadar yaptığımız diyorum. Hep yaptığımız klas tariflerden birisi oldu bugün. Yani şu börek çay saatine, şu kurabiyenin içerisindeki o pofidik pofidik kabarık kalması kremanın, salatanın üstündeki o mısır detayı tereyağıyla nasıl özdeşti. İstiridye şeklindeki o poğaçamız ince çizgileriyle, içindeki kaşar peyniriyle. Bakın efendim, aman ya Rabbim dedirtecek kıvamıyla. Bak hayatınızda göre bak. Şuna bak bir. Allah'ım ya Rabbim.

0: Görüyor musunuz? Pişmiş, kabarmış. Bak.
1: Gördüm.
0: İşte bunlar böyle aslında ufak dokunuşlar ama gerçekten hanımların hayatını kurtaracak. Bak, gözenek gözenek hamur. Bu çok önemlidir hamurda. O kadar güzel pişmiş ki gözenekleri var, ekmek gibi gözüküyor hatta. Rengi, kıvamı muazzam.
1: Nermin'im,
0: Onu mesela biraz daha soğuturuz.
1: ben hiç kakaosu bitik az. Ben hiç boş söylemem. Reçetesini alın diyorsam gerçekten güzel reçetedir. Beğenmediğimi Nermin gibi ben de beğenmedim derim. O daha hızlı söylüyor ama olsun.
0: Ben direkt söylerim.
1: Evet.
0: Hiç ikiletmem. Olmamış bu. Bunu böyle bir dolaba atın. Dolapta birazcık bu ferahlasın.
1: Kurban olsunlar seni verene.
0: Ana, kurban olsunlar. 500 kilo. Neyse, Allah'tan şimdi sezon yapacağız. Sezonda iyice zayıflayayım da Eylül'e geri alırız kiloları. Evet, şimdi şöyle güzelce
1: Bak,
0: bütün
1: böyle böyle
0: hepsini
1: olacaklar bunlar.
0: dolapta diyorum ya, birazcık o çikolata kendini sıkarsa, ben marul suyla erittik ya, burası bizim stüdyo sıcak. Biraz kendini sıktıktan sonra tane tane ayrılıyor. Sizler de kahvenizin yanına hem bir sağlıklı atıştırmalık olarak görebilirsiniz. Hem de bitter çikolata kullandığımız için içerisinde o bitter çikolata kan şekerimizi dengeliyor. Bu birden gelen açlık krizleri oluyor ya, tatlı krizleri falan. Gece böyle bir tane ağzınıza attırıverin. En azından çikolata yemeyin, gofret yemeyin. Onlar biliyorsunuz tek başına başlı başına kalori yani.
1: Bak, kakaoyu bulandıkça
0: Efendim,
1: ayrılıyor.
0: biz soframızı hazırlayalım. Güzel bir sofra
1: Müsaadenizle.
0: hazırlayalım. Bakayım, tabaklarımız orada. Bugün sunumda böyle şık bir
1: Yeter yeter.
0: sofra koyalım.
1: Hoppa.
0: Ondan sonra o güzel soframıza güzel böyle bir şıklık katalım. Çatalımızı, bıçağımızı koyalım. Sizler tabaklarımıza bolca yorum yapmaya devam edin. Bu güzellikleri hep birlikte sofraya götürüyoruz. Çok kısa bir ara.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
8: Bibeks'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
9: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
8: Bu fırsat kaçmaz.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyemiyor.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi, bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
16: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Obsesso.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Araba şamalos.
11: Oo.
10: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalos.
12: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamızlı ol.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Kredi.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: Evet efendim, günün en tatlı ve en renkli anı tabii ki bizde sunum kısmı oluyor. İnsan emeğinin karşılığını şöyle sofrada şıkır şıkır görsellerle görünce tabii ki diyor ki vay be, ne güzel bir sofra olmuş. Vay be, dedirtti bana da yani. Şimdi hemen başlayalım. Biliyorsunuz ki içinde bezesiyle, ceviziyle, sultani üzümüyle harika bir kurabiye hazırladık. Bu kurabiyenin üzerine hafif bir pudra şekeri gezdirdik. Açık ve net söyleyeceğim, üstündeki hamur, hamur değil yani, kıyır kıyır, hiç kilo yapmayacak bir görsel. Ve şu an ekrandaki...

0: Özelliği ise efendim bütün iç malzemesi yağ ile birlikte karıştırılıp sürüldü, yoğurtla yapıldı. İçindeki lor peyniri biliyorsunuz ağır bir peynir değil, tam dengeyi sağladı. Kesinlikle. Kat kat yufkasıyla, ekrandaki o görseliyle sizlerle buluştu. Fazla fazla yapın, dolaba atın. Mardin'e gittik. Mardin'in kahvenin yanına yapabileceğiniz cevizli, bademli, harika bir atıştırmalı, kan şekerinizi dengeleyecek. İçerisinde kakao ve bitter çikolatanın eşsiz aromasıyla sizi rahatsız etmeyecek bir atıştırmalık yaptık.
1: Kesinlikle.
0: Sofrada salata olmadan olmaz dedik. Kuskusun içerisine efendim neler neler koyduk. Kapyamızı koyduk, yeşil mercimimizi koyduk, turşuyu koyduk. Üzerindeki mısırı tereyağı ile birlikte yaktık. Yani görsel ye beni diyor, başka bir şey demiyor. En çok beğendiğim de istiridye poğaçamız oldu. İçerisine çok hafif kaşarla tatlandırdığımız pamuk gibi bir yapısı var. Yedikçe yiyeceğiniz, ortasında da çörek otuyla birlikte görseli şenlendirdiğimiz bir lezzet oldu. Yani Nermin Nefes Mutfağı yine bugün sizler için bence güzel bir alternatif sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: Bana değil, kitaplara bakacaksın. Ne oldu? Ne gülüyorsun?
1: Bir gün buraya üçümüz birlikte geleceğiz.
0: Üçümüz mü? Üçüncü kim?
1: Kızımız.

0: Kalk abla, gidiyoruz.
1: Ne yapıyorsun sen be?
0: Naci'nin en mutlu günde yanında olacaksın. Gurur duyacaksın onunla. Eğer bunu yapmıyorsan... seviyorum demeyeceksin bundan sonra.
1: Sana ne ya? Sana ne? Ne karışıyorsun?
0: Sen karışıyorsun abla. Aşağıda gittin ona... eğer Gül beni mutsuz edersen... düşman olurum dedin.
1: Öyle bir şey demedim ben. Sen yanlış duymuşsun.
0: Şimdi aynı şeyi ben sana diyorum.

0: Eğer ablamı mutsuz edersen düşmanın olurum senin. Anlıyor musun? Dünyayı dar ederim sana.
1: Gülben, yapamam ben. Anlamıyor musun?

0: Abla, orada sadece seni seven insanlar olacak. Güvende olacaksın. Kimse arkamızdan konuşmayacak. Hem senin şu hayatta en huzur bulduğun, en mutlu olduğun yere gideceğiz.
1: Nereye?
0: Kitapçı. Hem de Naci'nin abla. O oradayken sana hiçbir şey olmaz. İzin vermez, merak etme.
1: Gülben, ben ona değil, kendime güvenmiyorum. Hele sana yaşattığımdan sonra.
0: Benim de sana yaşattıklarım var abla. Üstelik senin bundan haberin bile yok.
1: Ne yaşattın sen bana? Ne yaşatmışsın ki sen bana?
0: Ben o gün günlüğünü okumasaydım, gidip annemi yetiştirmeseydim, annem sizin peşinize düşmeyecekti. O zaman Naci de o kazayı geçirmeyecekti.

0: Yalan söylüyorsun, yapmadın.
1: Yaptım. Yaptım abla. Neden biliyor musun? Sensiz kalmaktan korktum. Bensiz mutlu olmandan korktum. Tıpkı senin yaptığın gibi. Evlenme istedim abla. Her şeyi ben başlattım yani. Şimdi kendimi affetmem için yardımın lazım. Bana yardım eder misin abla?
0: Dışarı çık, elinden bir kaza çıkmasın, çık dışarı.
1: Çıkmayacağım. Vur, döv, bağır, çağır. Çıkmayacağım abla.
0: O kaza her türlü olacaktı, tamam mı?
1: Hayır, annem gelmeseydi olmayacaktı.
0: Ben ittim Naciye'yi. Benim yüzümden. Ne sen ne de annem suçlu, tamam mı? Benim yüzümden oldu, ben yaptım. Çünkü uğursuzum ben. Anladın mı beni? Benim uğursuzluğum bu. O yüzden şimdi bugün oraya gidip Naciye'ye de uğursuzluğumu bulaştırmayacağım. Anladın mı? Bir daha bana öyle bakmasını sağlamayacağım. Bu şekilde bakmayacak bana artık. Yapmayacağım bunu. Kendimi rezil etmeyeceğim artık Gülben. Evde kalacağım. Oraya da gitmeyeceğim. Annemle birlikte burada kalacağım. Onu da götürmeyeceğim. Birlikte kalacağız biz. Gülben. Gülben ne yapıyorsun?
1: Sana kıyafet seçeceğim. Anneme ait olmayan. O bize gelmeyecek bugün.

0: dolaba kilitleyeceğiz onu. Bize yaptığı gibi aynı. Yalan söylüyorsun. Senin iyiliğin için yapıyorum. Gidip oralarda kendini rezil etme diye. Altına işeme diye.
1: Anne ne yapıyorsun?
2: Abla.
1: Gülben'i dolaba mı kilitledin?
2: Abla ne olur çıkart beni buradan. Burası çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Nefes alamıyorum.
0: Sus kız sen. Karışma sen. Dün okulda altına işemiş. Öğretmeni aradı. Doktora götürecekmişim kızı. Bizi düşürdüğü duruma bak.
1: Gülben okuluna gidecek.
0: Bana bak, mıncımı senden çıkarmayayım, defol git şuradan.
1: Gülben okuluna gidecek.
0: Dokunma bana! Dokunma dedim!
1: Gülben okuluna gidecek.
0: Safiye dokunma dedim. Safiye dokunma bana! Dokunma! Safiye dokunma bana! Dokunma dedim sana, yaklaşma! Safiye! Safiye bak yapma! Gelme dedim sana, yaklaşma! Safiye! Pişman olacaksın! Safiye! Safiye dokunma! Safiye gelme üstüme! Safiye ne yapıyorsun?
1: Gülben okuluna gidecek.
0: Safiye! Safiye! Safiye aç! Bak pişman olacaksın! Bugün unutmayacağım! Asla unutmayacağım! Pişman edeceğim seni!
1: Geldim ablacığım.
2: Abla.
1: Hadi korkma, çıkabilirsin artık. Okula gidiyoruz.
2: Ya yine yaparsam? Ya rezil olursam?
1: Olmayacaksın. Söz veriyorum. Hadi.

0: Aferin. Baban burada olsa seninle gurur duyardı. Bu devirde bir kitapçı açmak her baba yetin harcı değil. Gelemedi ama aklı burada biliyorsun.
1: İnsan yine de bekliyor ama.
0: Bu memleketten hala şair çıkıyor mu? İyi. Kendime bir şiir kitabı alayım. Tanışalım bakalım.
1: Buyurun.
2: Hayırlı olsun. Merhaba.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Esra içeride galiba, ben bir ona bakayım.
1: Buyurun.
3: İnanılmaz bir şey ya.
1: Ne o?
3: Kız resmen her yerde. Ana da taktı kafayı.
1: Benim gördüğüm o değil.
3: Siz ne görüyorsunuz hocam?
1: Acı çeken bir kız çocuğu görüyorum.
3: Hocam bari siz yapmayın ya. Esra'nın kuzeni o. Ablamın kocasına aşık oldu resmen.
1: Evet, suç mu?
3: Suç, ayıp. Evli o adam. Yani... Unutalım mı yani onu sırf öldü diye? Yok mu sayalım onu?
1: Sayamayız. Ama kimsenin kalbinin bekçiliğinde yapamayız. Hakkımız yok buna. Peki ablan ne isterdi? Onun hayatının sonuna kadar yalnız kalmasını mı isterdi sadece? Bak, kim gelirse gelsin ablanın yerini tutamaz.
3: Nereden biliyorsunuz?
1: Çünkü orası tek kişilik. Kendimden biliyorum. Hadi git bir çay iç deyip. İçinizsiniz. Hadi.
3: Siz?
1: Ben biraz daha bekleyeceğim.
2: Pardon. Bir şey sorabilir miyim acaba? Hı? Elemana ihtiyacınız var mı? Çalışmam lazım da. Okul başladı. Kitap parası yok. Şu an alacak param yok yani. Kazık kadarım ama durum bu maalesef.
1: En sevdiğin kitap hangisi?
2: Gülmeyin ama. Şeker portakalı.

0: sevdiğini tahmin etmiştim.
1: Sevmiyorum. Yani göklere sığınıyorum ben.
0: Nasıl yani?
1: Ya uzaylıların kalbi kırılmıyor. Başka sorunları, dertleri oluyor onların.
0: Aa, nasıl dertleri?
1: Kıvırcık dünyalarla savaşıyorlar mesela.
0: Han da kıvırcık ama.
1: Dünyalı değil o. Ağzının kenarında bir şey kalmış.
0: Nerede kalmış?
1: Çiçek.
0: Nasıl, anlamadım.
1: Yani bayağı gülümsedin. Bahar'ın habercisi oldu.
0: Ya. Oo. Ay gel, gel. Siz tanışıyor musunuz?
1: Tamam. Biz bir ev arkadaşıydık biz bir ara.
0: Canım saçmalıyor. Şaka yapıyor. Canım saçmalıyor. Hiç şaşırmam biliyor musun? İki deli birbirini bulmuş derim.
1: Yok, bulamadık. Çünkü aramadık. Yani ben elmayım. O elma, ben ayvayım çünkü.
0: Anladım. Harika bir mantık akışı yine.
1: Ya. Ha? Ağlaman dokunmuştu. Güzel. Dişlerin bayram etsin. Hep gül. Tamam mı?

0: Hocam, bir şeyler çalacaktınız hani?
1: Evet hocam ya, o kadar heveslendirdiniz bizi.
2: İçimizden gelirse çalarız.
0: Evden gelirse demek istediniz herhalde.
1: Sen sussana.
0: Pardon hocam, ağzımdan kaçtı.
2: Neriman, istersen Ege'ye yeni başlayanlar için birkaç kitap önersene.
0: Aşk olsun hocam ya, bütün çizgi romanları bitirdim ben.
2: Aferin.

0: Teşekkürler. Hoş geldiniz.
1: İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. Umarım burası hepimize bir nefes, bir sığınak olur. Şifalanmak isteyen, susmak isteyen buraya gelsin, bir çayımızı içsin. Turgut okusun, Nazım okusun, Cahit, Sezai okusun bir şeyler. Ha, çok dertlenmek isteyen Kafka okusun. Ama okusun işte. Tekrar hoş geldiniz. Bak, hiçbir şey kaçırmadın, gördün mü?
2: Sizin şarkınız mıydı o? Kızmayacağım, söyle.
1: Değil. Tost yapayım sana.

0: Olur, çok açım.
1: Ha, kızınız mı?
2: Hı hı. Tommy, Rüya.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Meyve suyu ister misin?
0: Olur.
1: Getiriyorum.
2: Yapacağım tostunu birazdan, tamam mı?
3: Hoş geldin.
1: Onu anladık demin. Şunu vereyim. Uğur getirir.

0: Safiye. Kendi ellerinle mi yaptın bunu?
1: Uğur getiririz.
0: Çok güzel olmuş ellerine sağ.
1: Şuraya asacağım. Nasıl?
2: Güzel. Hayırlı olsun. Çok güzel olmuş. Babam Luna Park'ına kavuştu. Artık gelir sürekli. Yalnız dikkat et. Kesin kitapları açıp en sevdiği cümlelerin altını çizer. Yazık. Daha ilk günden zarara girmeyesin.
1: Canı sağ olsun.
2: Gurur duyuyorum seninle. Ölmeden yapacağım demiştin. Hem ölmedin, hem de kitapçı dükkanını açtın.
0: Evet. Ama ölmeden diğer hayalimi de gerçekleştiririm umarım.
2: Hayırlısı olsun Naci.
0: Safiye, ben şunu asayım. Bir de Tuğmi'ye söz verdim, tost yapacağım.
2: Ha, tabii tabii. Ben de uzun zamandır görmüyordum onu. Ben de bir selam veririm.
0: Geliyorum şimdi. Hı hı.

0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek? Afiyet olsun. Gel gel.
1: Ben bir Safiye ablanın yanına gideceğim.
0: Aa, siz tanışıyor musunuz?
1: Evet, babamın sevgilisi.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Nasılsın?
0: İyiyim, sen?
1: Ben de iyiyim. Ben de iyiyim, sağ ol. Sevdin mi çiçeği?
0: Çiçi mi? O ne?
1: Ha, sen daha görmedin mi? Balığım o benim. Baban gösterecekti sana. Herhalde gösterir, o bakıyordu.
0: Yo, ben kaç gündür babamdayım. Balık falan görmedim.
1: Ha, belki yukarı koymuştur, ondan görmemişsindir.
0: Yo, hem balık olsa söylerdi bana. Ben balıkları çok severim. İnşallah ölmemiştir. Biliyor musun, annem Kanada'ya yerleşiyor.
1: Ha, bilmiyordum. Ne zaman?
0: Hemen. Ama ben babamda kalacağım.
1: Ne güzel. Baba kız ayrılmamış olacaksınız. Ne güzel.
0: Evet. Ama tek bir şartım var dedim ona. Otelde kalmayacaksın. Birlikte yaşayabileceğimiz bir eve taşınacağız.
1: Ha. Tabii otel zordur.
0: Ha, bir de şey dedim.

0: Hocam, ablamı gördünüz mü? Yukarıda yok, ben hiçbir yerde göremedim. Aslında iyiydi, kriz falan da geçirmedi ama siz gördünüz mü?
1: Çok güzel olmuş bu.
2: Tommy, al bakalım tostunu.
3: Safiye sana merhaba diyecekti. Dedi mi? Kızım?
4: Dedi, evet.
2: Sen ne dedin peki?
4: Hiçbir şey.
2: Tommy, hadi doğruyu söyle.
4: Şey, aslında bir şey dedim ama bilmiyordum ki.
2: Neyi kızım?
4: Balığını sordu bana. Ben de yok, hiç görmedim dedim. Niyeyse çok üzüldü.
2: Tamam, sen ye tostunu.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve.
4: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
3: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
4: Aldığınızdan daha fazlası.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
7: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
1: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elsev şampuanlar uygun fiyatlarla sizi bekliyor.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.

0: sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
4: Bonjour madame.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
4: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien. Merci.
2: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
4: Aa Demet Hanım.
2: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
4: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi.
2: Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
2: Oh be, Profilo yapmış.
3: Sütaş ayran, çiğ köfteyi gördüğün an
4: Sütaş ayran
3: gelsin, Sütaş ayran.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlıyor.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
2: Arkadaşlar!
3: Azma!
2: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
7: Budur.
6: Yeni ve

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Ha! Maydanoz. Maydanoz.

0: Hoş geldin.
1: Gelmedim.
0: Geldin ama.
1: Gideceğim.
0: Peki. Bir şey içmeyecek misin?
1: Bıraktım. İçmiyorum artık.
0: Su peki? Su?
1: Soğuk mu?
0: Soğuk.
1: İstemem. Yutkunamıyorum sonra.
0: Çok değişmişsin.
1: Sen aynısın.
0: Bunu iltifat olarak kabul ediyorum.
1: Tam tersi.

0: Bir daha yakınıma gelme. Arama. Mesaj, mail, hiçbir şey atma. Bunu söylemek için geldim.
1: Tamam. Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.
0: Sevgiline de söyledim bunu.
1: Pardon.
0: Hiç değişmemişsin.
1: Sen de. Hala her yanımdakini sevgilim zannediyorsun.
0: Değil mi?
1: Fark eder mi?
0: Etmez. Hoşça kal.
1: Sen varsın bir tek.

0: titreyen ellerimi.
1: Sen varsın. Orada. Duvarda.

0: Ne oldu? Neden ağlıyorsun?
1: Bilmiyorum.
0: Demin ne güzel gülüyordun. Ne oldu söylesene.
1: Seni o kadar çok seviyorum ki. Kalbim acıyor. Beni.

0: grip olmuştun.
1: Ne?
0: Onun sabahında. O kadar yağmuru yiyince tabii. Ama çok iyi bakmıştım sana. Çabuk toparlamıştın. Hatırlıyor musun?
1: Hayır.
0: Ateşin kırka çıkmıştı. O nefret ettiğin çorbadan içirmiştim sana. Başından hiç ayrılmadım. Ödülümü almaya gitmedim bile. Bunların hiçbirini hatırlamıyor musun yani?
1: Silmişim demek ki. Ama madem sana bu kadar zahmet vermişim, o zaman borçluk almayayım. Satılmadıysa ben alayım bunu.
0: Maalesef. Satılık değil.
1: Neden?
0: Anısı var çünkü.
1: Anısı.
0: Anısı.
1: Peki. Ben seni anılarınla baş başa bırakayım o zaman. Hoşça kal.

Çıldırmayacağım. Çıldırmayacağım. İstediği bu. Anısı var diyor ya. Dalga geçer gibi anısı var diyor. Bana ne ya? Ne yaparsa yapsın.

0: Ne zamandır biliyordun?
1: Bunu çektim geceden beri. Yani bayağı oldu. Daha nişanlanmamıştık.
0: Bunca zamandır biliyordun ve sustun. Hiçbir şey sormadın, şaşırmadın, kızmadın. Sadece sustun, öyle mi?
1: Kızmadım. Şükrettim.
0: Efendim?

0: Beni böyle görmek seni mutlu mu etti?
1: Sen nasıl bir...
2: Mutlu etti. Çünkü daha kötüsü de olabilirdi. Yani sen çöpe değil de... başka bir kadına da gidiyor olabilirdin.
0: Bu ondan daha iyi yani.
2: Daha masum. Geceleri gizli gizli evden çıkıyordun. Beni göğsünde uyuttuktan hemen sonra hani. Korkumdan peşine düşemedim. Bizi bunu yapmaya değer mi görmeye cesaret edemedim. Ama işte o gece... ne olacaksa olsun dedim. Acıdan gebereceksem de gebereceğim. Düştüm peşine. Yağmurun altında hem yürüyorum, hem ağlıyorum, hem de sana beddua ediyorum. Neye kıydığının farkında mısın diyorum. Benim yanımdan çıkıp başka bir kadının koynuna nasıl girersin? Ve ben hala seni nasıl iliklerime kadar sevebilirim? Sonra işte o karanlık izbe yere girdin. Dedim kadın kesin evli. Yoksa niye böyle bir yerde buluşsunlar değil mi? Nefesimi tuttum, kalbimi ağzında bekledim. Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördüğün her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin. O yağmurun altında o çöplerin içine girdikçe...
0: Yeter.
2: Han. Sen o gece bana hayatımın şokunu yaşattın. Ama ben sana kızamadım. Senden korkamadım. Tiksinmedim. Şükretmekle meşguldüm. O yüzden bu fotoğraf çok anlamlı. Çok güzel. Çünkü sen masumsun burada.
3: Yok, yok, yok. Yok, hiçbir yerde yok. Yok işte, orada da yok. Allah'ım nereye gider? Tek başına bir yere gidemez ki. Ya kriz geçirdiyse? Ya polisler zorla arabaya soktularsa?
1: Yok.
3: Allah'ım ya hastaneye kaldırdılarsa?
1: Tamam Gülben ya. Of,
3: ne yapacağım ben? Keşke hiç gözümün önünden ayırmasaydım. Gülben. Hep benim suçum oldu. Hiç çıkarmayacaktım evden.
1: Ya tamam, sakin ol bir. Belki de eve gitmiştir dediğim gibi. Hani dışarıdan geldiği için temizleniyorsa duymamıştır telefonunu.
3: Esas sen anlamıyor musun? Bak şu yol, şu kaldırım, insanlar, sesler. Senin için normal bir sokak olabilir ama onun için cehennem. Ben asla kendimi affetmeyeceğim. Onunla bir şey olursa asla affetmeyeceğim.
4: Abla! Abla! Abla evde misin?
5: Yok. Baba, yok eve gelmemiş.
6: Önlüğünü de almamış. İyi olmadı bu. Abini ara hemen. İnşallah geç kalmamışızdır.
2: Telefonum çalıyor. Han.
0: Alo. Dur abla, sakin ol. Tamam, duyamıyorum senin. Tamam, neredesin söyle. Gelip alacağım seni, söyle. Abla tamam, ağlama, geliyorum. Kaybolmamışsındır, sakin ol, geliyorum. Abla neresi orası? Sokağın adı ne? Tamam, kimin telefonu bu? Ona sor. Ver, ben sorayım. Ne? Yıkık bina mı? Boyalı merdivenler. Ya bilmiyorum ben orayı. Abla sokağın adını söyle. Alo. Abla of ya.
2: Tamam, anladım ben. Tahmin ettiğim bir yer var. Gel götüreyim seni.
0: Olmaz, sen bana söyle. Bak acelem var, hadi.
2: Olmaz, bulamazsın. Çünkü araba girmiyor oraya.
0: Gelmeyeceksin.

0: kestirmeden giderim.
1: Ceylan. Ya nereye soktun bizi?
0: Ay ne kadar söylendin Han. Şuradan sola döneceksin işte.
1: Olmaz, buradan dönemem. Ters yön burası.
0: Tamam, bizim de acil bir işimiz var. Ne olacak?
1: Ya girersem araba gelirse kalırız sokakta.
0: Araba gelirse rica ederiz geri geri gider. Ha?
1: Ya Ceylan, yine saçma sapan bir yere sokacaksın bizi.
0: Ya Han, gerçekten bir defa bak. Bir defa ya. Bir defa bana güvensen.
1: Sana güveneyim. Öyle mi?
0: Mecbursun. Dön sola.
1: Ben o hatayı bir kere yaptım. İkincisi ahmaklık olur.
0: Ya sola döneceksin. Uzattın yolu, uzattın.
1: Bağırma.
0: İyi tamam. Sen bildiğin yoldan git. Akşam anca varırsın. Durdur şu arabayı.
1: Ne?
0: Durdur.
1: Ne yapıyorsun ya?
0: Zebra sokak. Kime sorsan bulur.
1: Ceylan.
2: Delirmeyeceğim. Delirmeyeceğim.
1: Zebra sokak.

0: Hanımefendi, telefonu geri alabilir miyiz lütfen?
1: Ölmüş. Söylememişler bana. Yalan söylemişler mi ya? Kandırmışlar beni.
0: Hey, sana diyoruz. Telefonu geri alabilir miyim artık?
2: Bağırma, korkuyor işte.
0: Ver şunu.
2: Yaklaşma! Dokunma bana! Yaklaşma, gidiyorum, anlamıyor musunuz be?
0: Yeter be. Yardım edelim dedik, suçlu olduk resmen. Ver şunu.
2: Yaklaşma dedim sana, dokunma. Anlamıyor musun?
3: Çekil şuradan. Uzak dur diyor, anlamıyor musun?
1: Ceylan.
4: Merhaba Safiye.
1: Korkma artık, bak ben buradayım.
2: Aradığı sizdiniz sanırım. Biz sadece yardım etmeye çalışıyoruz.
0: Ama kabahatli olduk. Rica etsem telefonumu geri alabilir misiniz bir zahmet?
4: Safiye, ben artık yanındayım. Bak seni eve götürebilirim istersen. Ama önce o telefonun sahibine verelim mi? Ha? Bak, dokumana da gerek yok. Ben elimi böyle tutacağım. Sen yavaşça bırakacaksın, değil mi? Yapabilir misin?

0: kadar işte. Buyurun telefonunuz.
1: Bir şey değil. Yürü gidelim. Al, yardım edelim diye tutturdun. Gör ne kadar makbule geçtiğini.
0: Bak gittiler işte. Eve götüreyim mi seni?
2: Sen nasıl buldun beni? Hani aradım ben?
0: Sesini iki sokak aşağıdan duydum. Sinirlenince malum pek gür çıkıyor.
2: Han nerede? Han'ı aradım ben. Niye gelmedi beni almaya?
0: Geliyor. Sen yolunu mu kaybettin Safiye?

0: Çok güzel merdivenler değil mi? Ben de çok severim. Hatta benim buzdolabımda buranın fotoğrafı var.
1: Yalan söylemişler bana.
0: Kim?
1: Balığımı ölmüş meğer, kandırmışlar beni.
0: Çok üzüldüm Safiye. Başın sağ olsun. Ama daha iyi bir yerdedir belki, ha?
1: Nereden biliyorsun?
0: Tavşanım öldüğünde babam öyle söylemişti. Biliyorsun o yalan söylemez. Safiye.

0: buraya araba girebilecek durumda değil. O yüzden
1: bizim Hanan olduğu yere doğru yürümemiz lazım.
2: Han gelsin. Han alacaktı beni. Aşk olsun Safiye.
1: Bana hiç güvenmiyor musun? Yani bunca yıllık hukukumuzun da bir önemi yok mu senin için?
0: Tamam. O zaman şöyle yapalım bak.
1: Bir dakika.
0: Ben arayayım Han'ı bir.
1: Hah, biz çok iyiyiz. O arabadan indiğim yer var ya, oraya doğru geleceğiz.
3: Alo, dur bir dakika dur. Ver bir sesini duyayım, iyi mi?
1: Arabada kolonya var değil mi sende?
3: Var.
1: Tamam, şimdi böyle bir güzel arabayı siliyorsun, içini dışını falan. Camları da açıyorsun, tertemiz yapıyorsun, tamam mı? Hadi. Bak, duydun işte, geliyormuş, yoldaymış. Hadi gel gidelim oraya kadar. Hadi Safiye.

0: Safiye, istersen biraz geride dur. Yani şimdi arabaların egzozu tozu gelmesin. Ben bakıyorum nasıl olsa.
1: Sen nereden çıktın?
0: Seninkiyle didişiyorduk sen aradığında.
1: Siz Han'la mı buluştunuz?
0: Hayır, sergiye geldi o.
1: Uydurma.
0: Niye uydurayım canım?
1: Adını bile duymak istemiyor be.
0: Yani belki sergiyi görmek istedi. Kendin sorarsın, bak geldi zaten.
2: İyi misin?
0: Serebileceğin bir örtü var mı?
2: Ver abla, yardım edeyim ben sana.
0: Yapar o. Öne mi oturmak istersin, arkaya mı?
2: Sen gel benim yanıma otur.
1: Ben arkaya oturacağım, sen öne geç.
2: Yok, o bizle gelmeyecek.
0: Müsaade eder misin?
2: Tamam, teşekkür ederim. Sen gidebilirsin.
0: Bana önü söylememişsiniz. Çok kızgın size.
1: Hadi.
0: Sakinleşsin, giderim, merak etme.
1: Hadi.

0: yani tam olarak? Hanı kime haber vermiş? Ablam olay mı çıkarmış? Karakoldan mı aramışlar? Anlatsana, söylemiyor, söyle.
1: Abla, ya ben de zaten çok kısa konuşabildim. İyi dedi, yoldayız, merak etmeyin dedi, kapattı.
2: Bayılmıştır belki de.
0: Baba, deme öyle şeyler ya.
1: Ya neden gitti ki acaba? Kitapçıda her şey yolundaydı.
0: Geldiler. Ha? Allah'ım Allah. Abla! Abla iyi misin? Çok korktuk ya. Sen niye öyle çıktın? Nereye gittin? Birine mi kızdın da sinirlendin, çıktın hemen? Her yere baktık, yoktun. Seferber olduk hepimiz, biliyor musun? Hele Naci ne kadar şaşırdı, bir görsen. Panik oldu yani, ne yapacağını bilemedi. Hemen dükkanı kapattı, sana bakmaya çıktı.
1: Gülbenciğim. Gülben, bir müsaade et istersen, ha? Bir nefes alsın.

0: Bana yalan söylediniz. Size yazıklar olsun.
1: Balığı öğrenmiş.
2: Kim söylemiş ki?
3: Gidin siz sinemaya gidin. Ben onu oyalarım. Gülben de var hem. Ruhu bile duymaz. Karar verdiniz mi hangi filme gideceğinize? Orada kavga etmeyin yine.

0: Hikmet amcacığım nasılsın, iyi misin?
1: Aa, nerelerdesin sen bakayım, hayırsız.
0: Buralardayım, döndüm artık.
1: Sen dün gelmeyecek miydin?
0: Dün acil bir işim çıktı benim. Evi su bastı da.
1: Han arasın ustayı, çözer hemen. Sen tek başına uğraşma.
0: Teşekkür ederim, hallettim ben.
1: Halledersin tabii. O hiç anlamaz bu işlerden. Geç içeri, ben bir bulmaca kapayım, geliyorum. Gülben, bir kahve yap kıza. Sakın karton bardakta yapma ha.
0: Babaya şey oldu da kafası gidiyor geliyor yani, öyle şey oluyor. Bir zamandan beri.
2: Neyse, biz sana teşekkür ederiz yardımın için.
0: Sizi gördüğüme çok mutlu oldum kızlar. Kendinize iyi bakın. Hikmet amca da sorarsa şey dersiniz.
2: Evini su bastı deriz. Zaten sormaz. Unutmuştur.
0: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Ne demek?
0: Gel bir kahve yapayım.
2: Abla. Bence sen git güzel bir uyku çek şimdi. Yoruldun, şaşırdın. Kafan karıştı tabii.
0: Gülben, terlik ver. Ne bakıyorsun? Versene.
2: Gülben.
0: İçeri mi girsin diyorsun mu? İçeri mi? Nasıl içiyordun kahveni? Sade mi?
3: Evet de.
0: Tamam, ben yapıyorum kahveyi. Hadi.
2: Bak, kafası yerinde değil. O yüzden senden rica ediyorum.
0: Safiye.
3: Şu sergiyi halledeyim ben bugün. Kahve içmeye başka bir zaman gelirim, olur mu?
0: İyi, tamam. Yarın gel o zaman.
3: Tamam. Görüşürüz.

0: Ne bakıyorsunuz? Tesadüf sadece.
1: Tesadüf. Ya herkes mi yalancı olur ya? Herkesin mi içi başka dışı başka olur bu ailede ya? Bir kişi yok mu güvenilecek? Banyodayım ben, beni rahatsız etmeyin.
0: Naciye söylediniz mi?
2: Söyledik, söyledik de siz sokakta mı karşılaştınız? Nasıl oldu bu tesadüf yani?
3: O mu bulmuş ablamı?
0: Öyle oldu. Ya siz ne diye gözünüzü ayırıyorsunuz ondan, ha? Bu nasıl bir dikkatsizlik, nasıl bir sorumsuzluk bu ya?
3: Abi vallahi bak, iki dakikada oldu böyle, kaçta göz arası.
0: Kaşınızı da gözünüzü de üstünden ayırmayacaksınız Neriman. Madem kadını sokağa çıkarıyorsunuz, o zaman dikkat edeceksiniz.
2: Sen bize mi kızgınsın yoksa?
0: Size kızgınım Gülben. Hepinize kızgınım. Hepinize.
4: Ceylan nerede?
0: Gitti baba.
4: Neden?
0: Yine gidesi gelmiş. Ablama mukayyet olun.
2: Sen nereye?
3: Tamam abi, merak etme sen.
2: Bizim adımıza da teşekkür edersin.
0: Gülben.

Bir dakika durur musun? Kahveye falan gelmeyeceksin, değil mi?

0: Gelirsem ne olur?
1: Hiç iyi olmaz.
0: Nedenmiş o?
1: Misafir sevmez o. Seni de hiç sevmez biliyorsun.
0: Sevmediği halde kahve ikram etmek istiyor öyle mi? Bayağı değişmiş Safi.
1: Sen de onu sevmezdin. Neyi zorluyorsun?
0: Sen zorluyorsun. Bak ben gidiyordum.
1: İyi. Git. Bir daha da gelme.
0: Gelen ben olmayacağım. Hiçbir zamanda olmadım biliyorsun.
1: Biliyorum. Sen gitmeyi bilirsin.
0: Sende bana ait bir şey var. Bir gelişinde onu getirirsin umarım.
1: Neymiş o?
0: Ne olduğunu çok iyi biliyorsun.
1: Hayır bilmiyorum.
0: Evime gelip aldığın şeyden bahsediyorum. Onun da anısı var. Ya getir onu ya da ben kahve içmeye geldiğimde alırım. Fark etmeyeceğimi zannettin değil mi?
1: Attım ben onu.
0: Atmadın.
1: Attım diyorum.
0: Atmadın. Atamazsın. Sen hiçbir şeyi atamazsın. Anahtarlarımı alıp atamayıp sakladığın gibi.
2: Ha? Ablanı bulmuşsunuz. İyi değil mi? Yani iyi. Her şey yolunda.
1: İyi. Sağ ol.
2: Ay, merhaba. Esra ben.
0: Ceylan.
2: Ha?
0: Ceylan. Memnun oldum.
1: Tamam o zaman o işi öyle halledelim.
0: Tamam öyle yapalım. Ben mi geleyim? Sen mi getirirsin?
1: Kargoyla hallederiz bence. Hiç uğraşmayalım.
0: Bence kargoya vermeyelim. Kırılabilir. Anısı var demiştik ya.
2: Rahatsız etmeyelim biz. Hadi gidelim Rüyacığım.
0: O ev bana lazım. Bende kalacak o. Neyse. Denk geliriz bir şekilde.

0: geçmiş olsun. Ablana yani. Görüşürüz.
1: Görüşürüz Esra.
0: İyi paketlenirse kırılmaz. Kargoyu diyorum. Onlar dikkat ediyor. Heykel falansa rahat ol. Kırılmaz.
1: Sağ ol.

0: Yok, hayır, odasından çıkmadı hiç. Üstüne gitmiyoruz ki. Zaten bizimle küs. Evet. Ben bilmiyordum ki Balan'ın öyle olduğunu. Ne bileyim ben. Neriman, ne yapıyorsun kızım? Yanlış yapıyorsun. Çatallar solda olacak. Hayret bir şey ya. Bu yaşa geldin öğrenemedin. Genç kız olacaksın bir de. Hı-hı. Tamam. Öpüyorum. Ben de. Ben de, ben de. Baba, baba, baba, bir şey diyeceğim. Şey, çalma şimdi. Yemek saati ya, ayıp olur insanlara.
1: Abla ya, niye ayıp olsun ki? Bırak çalsın.
0: Ablam uyuyor içeride, yazık değil mi kıza? Sen keyif alacaksın diye uyansın mı? Bunalımda zaten kız.

Neriman. Dur. Bir dakika. Kaydet. Esat'a göndereceğim. Al. Al bakayım. Hadi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
4: Türkiye'nin dürümü. Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
4: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
4: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
4: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
4: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı

0: öneriyorum.
1: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en...

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
2: Oh be, Profilo yapmış.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
4: Her anın Double Shot Ice Break.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Ha! My Lofu. My Lofu.

0: Beklenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele güzel istikballe.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Alarko Klima, gerçek konfor.
2: Sütaş ayran, sütaş ayran. Döneri gördüğün an,
3: bir de sütaş ayran.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
2: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
1: Devrelerim şişti, hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Ve şarj olmaya.
3: Hoşbeşi durdurabilirsen.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarella'sıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Garanti BBVA.
7: İyisin. Ha?
8: Bir garip bakıyor ya.
9: Arkadaşınız gayet iyi.
7: Oh, aslanım benim.
9: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
8: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
7: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
10: Öyle mi olmuştu ya?
11: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
7: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
12: Var mı onlar?
8: Var mı sence? Evde yok ki.
7: Böyle şey diyelim.
8: Ya Faruk tamam hallederiz.
7: Nasıl?
8: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
13: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
7: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
14: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
15: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
16: Yok, hayır, odasından çıkmadı hiç. Üstüne gitmiyoruz ki, zaten bizimle küs. Evet, ben bilmiyordum ki balanın öyle olduğunu, ne bileyim ben. Nerima, ne yapıyorsun kızım, yanlış yapıyorsun. Çatallar solda olacak. Hayret bir şey ya, bu yaşa geldin öğrenemedin. Genç kız olacaksın bir de.
17: Tamam, öpüyorum.
16: Ben de. Baba, bir şey diyeceğim. Şey, çalma şimdi. Yemek saati ya, ayıp olur insanlara.
17: Abla ya, niye ayıp olsun ki? Bırak çalsın.
16: Ablam uyuyor içeride, yazık değil mi kıza? Sen keyif alacaksın diye uyansın mı? Bunalımda zaten kız.

Neriman. Dur. Bir dakika. Kaydettim. Esat'a göndereceğim. Al. Al bakayım. Hadi.

0: Baba.
1: Söyle.
0: Mücrim ne demek?
1: Suçlu. Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime. Başka bir şey çalayım ister misin?
0: Keşke ben de çalmayı bilseydim.
1: Öğren çalarsın.
0: Tabii canım. Kızın her şeyi becerdi, bir bu eksik kalmıştı zaten.
1: Neyi becerememiş benim kızım?
0: Balığıma bakamadım. Ölmüş biliyor musun?
1: Çiçeği ölmüş mü? Hay Allah. İyi arkadaşlık ediyordu sende. Konuşuyordun. Ne yapalım? Kaderi böyleymiş. Senin suçun değil. Sen mücrim değilsin.
0: Mücrimim.
1: Kader diye bir şey var Safiye. Alnımıza ne yazılırsa o. O balığın alnına da böyle yazılmış demek. Ömrü bu kadarmış.
0: Balığın alnında.
1: Evet. Ben sana başka bir balık alırım. Alnında başka bir şey yazan.
0: İstemem. Gidenin yeri başka biriyle dolmaz. En iyi sen bilirsin.
1: O zaman piyano öğretirim. Onunla oyalanırsın.
0: Ya. Sahiden öğretir misin?
1: Tabii. Zaten Naci'den de ümidi kestim artık.
0: İsabet olmuş. Ben de kestim umudumu ondan. Abla. Naci Hoca'nın bir suçu yok. Ben onu zorladım yalan söylemeye. Emrivaki yaptım ama. Özür dilerim senden.
2: Yok Neriman. O sever öyle insanı umutlandırmayı. Kendi de inanır. Sonra bir bakmışsın hayal alemindesin. Sonra da işte böyle kala kalırsın.
3: Böyle derken tam anlamıyla nasıl yani abla?
1: Acıktım ben. Oturmayacak mıyız? Yoksa ineyim mi okşanlara?
3: Tamam gitme. Hadi yemek hazır zaten. Sofrayı hazırladım ben. Ben yemeği getiriyorum şimdi. Abla makarna yaptım. Çok güzel. Sen de yersin. Çekil kız biraz önde.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak.

0: Ne dedi babam?
1: Ben hallederim dedi.
0: Başka ne dedi?
1: Gitsin bir yerde saklansın. Ben demeden de çıkmasın oradan dedi.
0: Yalan söylemeyi bile beceremiyorsun İlhan. Babamın umurunda değil. İstiyor ki Memati beni öldürsün. Zaten benden başka türlü nasıl kurtulacak ki?
1: Sen niye dövdün?
0: Ölmek için. Felvi beni aldatır mı? Asla aldatmaz. Hele abi dediyse. Seviyor mudur? Umurumda bile değil. Ben ölmekten başka bir şey istemiyorum.
2: Sen niye Zaza'nın yanına gidiyorsun?
3: Zülfikar'ın ayaklarını kırmış adam. Gittim ki bu iş bitsin.
4: Abi sordurdum. Zaza Memati abiyle görüştükten hemen sonra hastaneden çıkmış.
5: Cevher'in başında kim var?
4: Epey kalabalıklar.
3: Bu zat almış işte usta. Sıkacak kafasına.
5: O biraz sıkar işte. Zaza delidir ama zır deli değildir. Akıllı delidir.
4: Abi sırası değil belki ama Kara acil seninle görüşmek istiyormuş. Televizyonda bir şeyler çıkmış Kara yaşıyor diye.
3: Usta, müsaade et Zaza'nın da kafasına sıkayım, Kenan'ın da Yaşar'ın da.
2: Ben gelene kadar bir yere gitme, bir şey yapma.
3: Usta!
2: Bu saat seni dinlemedi, bu hale geldik. Sen de istersen beni dinleme, daha beter olalım.
3: Zaza'dan mı korkacağız usta?
2: Evet abicim, korkacağız. Ben korkmazsam sen korkacaksın. Sen korkmazsan Abdüley korkacak. Abdüley korkmazsa Cahit korkacak. Onların kaybedecek bir şeyi yok. Bizim çok.
6: Anne, Polat abiyle konuş. O gitsin. Zaza'dan alsın pusatı.
7: Konuşacağım kızım. Konuşacağım. Seninle her şey hallolacak. Siz konuşun, ben geliyorum. Polat nerede? Odasında mı?
8: Hayır efendim. Biraz önce çıktılar. Bildiğim kadarıyla geri gelecekler.

0: Lanet olsun Kenan'a da ailesine de. Kurtuldum gitti. Ne olur Pusat'la ilgilen.
1: Sen sorduğuma cevap ver.
0: Kendisi suçlu ya. Birini bahane edecekti.
1: Beni bahane etti.
0: Haklı. Ben seni çok seviyorum. Onun kuş beyni anlamaz ama hissetti demek. Bir gün bile sana baktığım gibi ona bakmadım. Bir gün bile sana duyduğum saygıyı ona duymadım.

0: Sen dinlen.
1: Ne olur bir şey yapma. Sadece kardeşimi bana getir.
0: Merak etme sen. Pusat gelecek.

0: Oğlun için başkanı rahatsız etmene gerek yoktu. Ben sadece senin yapamadığını yapacaktım. Biraz kulağını çekip korkutup eksik olan otorite zafiyetini tamamlayacaktım.
1: Çekil önümden.
0: Başkan emretti. Karakod adlı ajan ölmemiş. Dosyası bu. Halkımıza karşı işlediği cinayetlerin kamuoyu tarafından öğrenilmesini istiyor.
1: Madem halkımıza karşı cinayet işlemiş, oğlumla uğraşacağına bulup cezasını versene.
0: Psikolojik savaşı ben mi öğreteceğim sana? Önce afişe et, sonra infaz et.
1: Aç şu kapıyı. Fırat! Oğlum! Fırat! Aç şunu! Çöz çabuk! Fırat! Oğlum! Fırat! Oğlum! Tamam. Çabuk! Oğlum!

0: Nerede Kenan?
1: İçeride Memat Bey.
0: İlan, nerede Kenan?
2: Burada yok.
0: Buharım, nerede?
3: Gel buraya!
2: Memati!
0: Kalk ayağa.
3: Hep senin yüzünden. Selvi'nin aklını sen çeldin.
0: Ayağa kalk.
3: Başta engel oldun evlenmemize. Gözün vardı tabii ondan.

0: Erkek gibi lafının arkasında ol. Benim yüzümden. Ben çaldım Selvin'i. Kalk beni döv.
1: Memati! Aç kapıyı dedim.
0: Memati! Ha şöyle. Bakayım kızlara nasıl vuruyorsun? Erkeklere nasıl? Gel.

0: çekil! Bırak! Bırak! Bırakın ulan! Bırak sana! Gel lan buraya!
1: Baba! Baba beni öldürdü mü?
2: Yeter beni utandırdın! Bir gün Kenan soyadını değiştirirse o zaman ona istediğini yaparsın.
3: Çok soy kuruttum. Bir tane ha fazla ha eksik.
2: Memati, arada kızım gibi sevdiğim Selvi var. Yoksa bu lafın bana fazla. İhtimal vermiyorum ki söylenenler doğru olsun.
3: Ne olur doğruysa.
2: Arada kızım gibi sevdiğim biri varken olmaz. Ne senin ihanetini, ne onunkini affetmem.

0: Ben sana kaybol diyorum, sen balık tutuyorsun.
1: Ben balık tutmuyorum ki.
0: Ya ne yapıyorsun?
1: Ben yüzlerce gebertip bu suya attım. Şimdi bakıyorum bu kaç tanesi oltama takılacak. Bir tanesi bile gelmiyor. Demek ki Halic'in altını dolduramamış. Demek ki hepsi memlekette elini kolunu sallayarak dolaşıyor.
0: Sen oltayı yanlış yere atmışsın. Tak ucuna 3-5 dolar, 3-5 makam, kart vizit. Yolun kenarında sallandır oltanı. Bak nasıl ipe diziyorsun.
1: Doğru söylüyorsun. Peki bana verdiğin söz ne olacak? Onu da mı oltaya takayım?
0: Hop dedik. Bizim sözümüz bizim bedenimizden ağırdır.
1: Televizyonu görmedin mi?
0: O da sana atılmış oldu. Niye yemi yutuyorsun? Kaşifoğlu, beyefendi, yaptığını ödetmeyecek mi?
1: Polat Alemdar, sözün söz değil mi?
0: Bir daha beni bunun için arama.
1: Madem sözün söz, eyvallah. Peki var mı yanında dolar?
0: Zombiliği bırak, yerine yat kara. Ben şeref toplar, mezarına sıra sıra dizerim. Efendim Abdüley?
2: Abi yüzbaşının yerini öğrendim.
0: Neredesin Abdüley?

0: Adama lan!
1: Ver şu ellerini, ver!
2: Bırak lan! Bırak!
3: Bağla şunu da.
2: Ulan senin sülaleni dolayacağım lan!
0: Dayanasana oğlum! Dursana!
1: Tut şu ellerini!
2: Kıpırtan bu ayaklarını!
0: Otur lan yerine! Otur!
1: Geç ya, geç!
0: Kafayı geçiririm kafana ha!
4: Diri diri yakacak mısınız bizi?
0: Dur lan!
2: Efendim yakacak mısınız?
3: Nerede lan Zaza dayınız? Bunlar şimdi dayılarının yerini bilmiyor mu?
2: Yalan söylüyorlar efendim. İnsan dayısının yerini bilmez mi? Benim rahmetli dayım Kartal aile mezarlığımızda.
0: Otur!
1: Geç durumu, geç!
3: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, kendisi cehenneme kadar.
0: Lan susun!
2: Aha durun!
1: Hadi gidelim lan bizi, hadi yürü.
2: Efendim yakmayacaksınız değil mi? 54 en büyük günahtan biri.
3: Kendi ateşlerini kendileri tutuşturacak. Günahları boyunlarına.
2: Efendim anlıyorum sizi. Şeref Zazoğlu'na haber gider diyorsunuz ama nasıl gidecek ki?
3: Hepsinin cepleri telefon dolu Hüsnü. Sen yarım aklını yorma.

0: Dayı nerede? Dayı, neredesin?
1: Yorgunluk kahvesi içeyim. Dinlenem ki geberten bu pisatı.
0: Dayı, Memati bütün çocukları toplamış. Dayız nerede? Demezseniz hepinizi yakacağım deyip başlarından aşağı benzin dökmüş.
1: Ne olmuş? Dayılar için yanmayacaklar da kimin için yanacaklar?
0: Dayı, yanan yansın ha. Kim para toplayacak? Kim haraç toplayacak? Bu Memati delisi Allah'ın günü adam yakar.
1: Hiç umurumda bile değil imdat. Cevher ne çektiyse aynısını bu pisatla o Fırat'ta çekecek.
0: Dayı, raconumuzu çiz ya. Sokaklarda biteriz. Zaten hışamur ettik pisatı.
1: Hışamur etmedik daha.

0: Söndür şunu Hüsnü.
1: Yardım edin, söndürüyoruz.
0: Alo.
2: Alo. Hastaneye ziyarete geldin. Bir de mekanımıza ziyarete gel.
0: Neredesin?
2: Taşdelen tuğla fabrikası.
0: Çocuklar siz kalın burada. Bir saat içinde aramazsam yakın. Üstüne gidiyoruz.
2: İmdat Çeşit.

0: Öğrendim, öğrendim. Seninki bu işi tek başına yapmamış. O terörist arkadaşı bu işin içine sokmuş, onu zehirlemiş. Dediğine göre de artık doğru yalan bilmeyeyim. Fırat Cevher'e sıkacakmış. Fisat engellemiş.
1: Fırat nerede?
0: Bu sebeple canını bağışladım. Şimdilik sizinle hesabım bitti. Eğer ki Cevher sağ salim ayağa kalkmazsa, Allah göstermeye ölür mü ölürse, o zaman hesabınızı yeniden açarım.
1: Zaza,
0: bu sefer kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım.
1: Zaza, sana bir tek şey söylüyorum. Bu saatten sonra dünya ikimize dar.
0: Zaza o kadar büyük ki nasıl dar olmaya? Sen de haklısın. Memati.

0: Pusat! Pusat! Pusat! Yaşıyor. Yardım et üstüne. Daha hızlı. Dayanacaksın koçum. Dayanacaksın. Ali Memati'yi elimle gömdüm. Seni gömmeyeceğim. Sen beni gömeceksin. Dayan koçum. Hadi Hüsnü.
1: Hoş geldin. Karnın aç mı canım?
2: İnci, bir şey söylersem alınmazsın değil mi?
1: Yok canım. Ne oldu?
2: Ya böyle canımlı cicimli konuşmasak pek sevmem de ben.
1: Olur tabii ki. Nasıl hitap edeyim?
2: Polat yeter.
1: Peki. Yemek hazırlayayım sana.
2: Abi. Gelmeden bir şeyler yedim.
1: Yoğun olduğunu biliyorum tabii. Ama en azından yemekte birlikte olursak bir şeyler paylaşmış oluruz.
2: Zamanlı o da olur. Annem ziyaretine gelmiş.
1: Evet, geldi.
2: Ne konuştunuz?
3: Bilmeni isterim ki sen benim gelinim değilsin.
1: Annen derdini net bir biçimde anlattı.
2: Neymiş derdi?

0: Oğlumuz.
1: Oğlumuz oğlumuz diyorsun. Ben kızımdan memnunum. İkincisinde de yok demem.
0: Kesin erkek göreceksin. Gel sana odanı göstereyim. Beğenmezsen değiştiririz. Hem kazadan ötürü hem de bebekten ötürü rahat edemezsin diye düşündüm.
1: İyi düşünmüşsün İnce de bir süre daha Elif için annemlerde kalsam iyi olur.
0: Nasıl yani?
1: Gelirim seni görürüm. Sonra uyumaya oraya giderim. Sabah da kızımı görüp çıkarım. Pedagog vakit ayırmam gerektiğini söyledi.
0: 2 dakika bekle, hemen eşyalarımı hazırlayayım.
1: Niçin?
0: Ben de seninle geliyorum. Birkaç hafta biraz sıkıntı çekeriz başka bir evde. Ama nasıl olsa geçici değil mi? Hı?
1: İnci.
0: 2 dakika canım. Pardon Polat.

0: Nabız?
1: Stabil.
0: Hemen dopamin yapalım.

0: Hadi oğlum.
1: Sağ olasın.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Elif uyudu mu baba?
2: Annenle televizyonu izlerken uyudu. Yatırdık evladım. Gelin gelin.
3: Kim geldi bey?
1: Misafir kabul ediyor musun anne?
3: Aa, o nasıl söz evladım? Burası senin evin.
2: Tabii canım. Sizin eviniz burası.
3: Nasılsınız? Kalacaksın sandım evladım. Elif'i mi görmeye geldin?
1: Yok anne. Kalacağız.
3: İyi güzel evladım da sabah Elif uyanınca yadırgar.
4: Niye yadırgasın ki anne? Polat'ı babası olarak bilmiyor ki.
1: Öyle ya da böyle alışacak anne. Herkes gibi o da alışacak.
3: Herkes mi oldu mu oğlum?
4: Bana odanın yerini gösterirseniz eşyaları hazırlayayım baba.
2: Gel kızım.

0: Niye böyle yapıyorsun anne?
1: Daha gelinimiz demeden geldi evimize yerleşti hanımefendi.
0: İyi anne, alıp gideyim. Elif'i de İnci'yi de.
1: Sen bu kadının her dediğini yapacaksan al git evladım.
2: Nazife Hanım biraz hassas kızım.
3: Farkındayım babacığım. Siz hiç alınmayın. Ne derse desin o benim annem.
0: Bırak onları İnci, gidelim. Elif'i de alıp gidelim.
2: Bana bu yaştan sonra babalık yaptırmayın.
0: Ya baba, görmüyor musun?

0: olsun nasıl üzerime geliyor?
1: İnci kızım görmüyor. Sen de görme evladım. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
6: Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden

0: zamanında 80 yıldır.
1: A101'de haftanın yıldızları. Torku dörtlü sade kremalı sandviç bisküvi 35 lira. Doğuş siyah çay 269 lira.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim küpür küpür.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım hadi.
1: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
12: Sarı kola!
13: Fanta sarı kola canım o.
11: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trinksat. Bakın. Sevgiyle

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor. Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
5: Break. 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
6: Bim kalbimle benim, bim.
7: Ha! Maylo! Maylo! Maylo!

0: Kadime School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dime School Mix.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Koçakla Festival.

0: Tövbe, kim öğretti sana bu işleri?
1: Ne var yumurta yapmakta?
0: Sizin için diyorlar ki bunlar sosyete, ellerine yumurta neyin almaz.
1: Başka ne diyorlar?
0: Halayıklarınız varmış. Yemeği kaşıkla ağzınıza sokarlarmış.
1: Öyle miymiş peki?
0: Tövbe, bir daha gıybete inanırsam.

0: Sen burada mı uyudun?
1: Ben hep burada uyuyorum ki.
0: Ben hiç görmüyorum.
1: Sen uyanmadan gidiyordum. Artık vazgeçtim.
0: Peki. Ben kalkıyorum. Kahvaltıya gideceğim.
2: Bir de laf söylüyorsun.
3: Ben buna mı laf söylüyorum?
0: Yapma ya.
3: Kahvaltı hazır.
0: Aa, Leyla mı?
1: Hayır, İnci.
0: İnci kim?
1: Eşim.
0: Aa, eşim mi geldi?

0: I'm speaking in English.
1: No problem. We will be continue in English from now on.
0: Fine. I want orange juice.
1: I will bring for you.
2: Ahretlik, beni odama götür.
3: Portakal suyu istedi.
4: Ağzına lokma koymadın.
2: Ben yiyeceğim, yedim.
4: Oğlunun hatırı var, oğlunu.
2: Hadi, beni bırak da kapıya bak.
4: Ben bakarım. Dur dur, ben bakarım kızım, dur dur.
5: Sürpriz. Elif'i görmeden gitmeyeyim dedim.
4: Hoş geldin kızım.
5: Hoş bulduk.

0: Gel bak seni kiminle tanıştıracağım.
1: Kiminle tanıştıracağım?
0: Gel hadi gel gel. Gel.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Polat'ın karısı.
1: Tanışıyoruz.
3: Boyu devrilsin onun. Ahretlik. Oğlunun hatırı. Hadi geri götür beni hadi.
0: Bir ben tanışmıyorum Ömer dede. Üf, hep en son benim haberim oluyor.
4: Güzel kızım, bundan sonra her şeyi baştan anlatacaksınız.
5: Ben bitirdim. İçeri geçeyim.
1: Otursana oğlum. Ne güzel, hep beraber çay içelim.
5: Olur anne, içerim.
0: Ben televizyon seyredeceğim.
5: Gel bakalım.
2: Birlikte kahvaltı yaptığınızı bilmiyordum. Bilsem rahatsız etmezdim. Bir süre burada kalacağız. Dün gece de burada kaldık. Polat pedagogla konuştu. Kızıyla daha çok vakit geçirmesi gerekiyormuş.

0: and seem to
1: that allows both.
2: Nerede senin bu kanalların?
3: Biz karanın yaşadığını biliyoruz. Tek bilmediğimiz şu an İstanbul'da...
4: Orası değil, orası değil.
2: Bir dakika kızım.
4: Kızınızın değilim ben.
3: Kara adlı katili kimlerin koruduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bunun ortaya çıkarılması
4: için de... Değiştir kanalı.
3: Devlet yetkililerinin...

0: harekete geçmesini istiyoruz.
1: Ver ya. Ya ver.
0: Bu dosyada karar
1: ya sana diyorum ver.
0: Cinayet var.
1: Hadi ver ver.
0: Ne şekilde infaz ettiği var. Devlet demokratik.
1: Polat hadi ver.
0: Yeni anayasa.
1: Polat kumandayı ver.
2: Bir dakika.
1: Ya Polat.
0: Daha demokratik olması için mücadele eden arkadaşlarımızı zindanlara doldurmak. Devlet halkların
2: kardeşliğini
0: istiyorsa, halklar arasında barışın gerçekleşmesini istiyorsa... Bugüne kadar halkımız sayısız işkencelere maruz kaldı. Binlerce faili meçhullere kurbanlar verdi. Eğer devlet halkımızı asli unsuru, birinci sınıf vatandaşı görüyorsa... Bu kara katili derhal yakalamalıdır. Eğer devlet red, inkar ve imhar politikalarını reddettiğini ispatlamak istiyorsa... bu kara katilin hak ettiği deliğe sokulması... halkların kardeşliği için milattır.
2: Sen ne büyük adammışsın be Kara. Vay be.
0: Ama tek yaptığı
2: takvim belirleyecekmişsin. Milat olacakmışsın.
0: Mücadele eden arkadaşlarımızı zindanlara doldurmuş.
2: Beyazdan önce,
0: devlet
2: karadan sonra.
0: Halklar arasında barışın gerçekleşmesini
2: öğreteceğim ben size renkleri.
0: Barışın dilinin hakim olmasını istiyorsa, eli kanlı ajanlarını yakalayıp halkın önünde mahkemelerde yargılaması ve gerekli cezaya çarptırması gerekir.

0: Dayı, nedik burada?
1: İmdat. Hiç bir hasta sermayeleşir mi?
0: Haklısın dayı. Et yemeden iyileşmez. Biz mi keseceğiz?
1: Etle değil, sütle iyileşir.
0: Cevher dayıma süt içireceksen hastanede var.
1: Bunun gibisi var mı?
0: Dayı, bu da inek. Hastanenin sütünün sahibi de inek.
1: İmdat. Oğlum, görmemişsin torbaları.
0: Ne olmuş torbalara?
1: Hayvanın yediğinden yediğine fark var ha. Değil mi yeğenim?
2: Evet dayı. Düzenli olarak 4 gizli masraftan bizi koruyor. Bu gizli masraflar yıllarca canımızı okumuştu. Şimdi hem paramız cebimizde, hem sütümüz süt. Hem de alemin kralıyız.
3: Değişik.
2: Estağfurullah dayı. Alemin kralının yeğeniyiz.
1: Aferin. Hayvanlara hep böyle iyi bak. Bilirsin ben insan sevmeyeyim ama hayvanatı sev. Süt veri, ağzı var diliyor.

0: Buyurun savcığım.
1: Sağ ol. Lale Zara Hanım televizyonda bayağı bir şov yaptı. Bir de gelsin bize şov yapsın. Bakalım elinde salladığı dosyada ne yazıyormuş.
0: Tamam savcığım.

0: Arkadaş yeni mi?
1: Yeni.
0: Leyla.
2: Ferman.
3: Hangi kara?
0: Kara işte. Meşhur kara.
3: Hayırdır? Ne işin var karayla?
0: Sen tanıyor musun? Gördün mü ya da görüştün mü?
3: Benim bildiğim öyle o. Yaşıyor muymuş?

0: Sakinleştirici yapın Gaye.
1: Tamam abi.
2: Fırsat'ın durumu nedir? Çok ağır mı?
0: Her tarafını kırmışlar usta.
2: Memati gelsene.
0: Usta, ben şimdi bunlara ne yapayım?
2: Hiçbir şey yapma.
0: Nasıl yani? Zaza'nın yaptığı yanak kar mı kalacak?
2: Memati, Cevher'in halini sen gördün. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor işte.
0: Bu adalet değil usta. Cevher'le Pusat bir mi?
2: Pusat'ın ölmesinden iyidir.
0: Nereye öldürüyorsa?
2: İstese öldürürdü Memati. Demek ki Zaza bu işi kapatıyor. Sen de şimdilik kapat.
0: Usta!
2: Pusat Allah korusun ölürse, bu sadece senin değil bizim de davamız. Ama iyileşirse bu konu kapandı. Zaza'nın Zülfikar'a yaptığını affedecek değilim. Ama ben de onun yaptığının aynını yapıp bacaklarını kırmayacağım.
0: Usta,
2: konu kapandı dedim Memati. O kadar.

0: Beyefendi, siz bana gelirsiniz diye bekledim ama ben size geldim.
1: Gelmediğimize göre bir kırgınlığımız vardır.
0: Tahmin ettim, o yüzden geldim.
1: Yine de şeref verdiniz. Fevkalade memnunum Aaron Feller'in yerine atanmanızdan.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyurun.

0: Bize niye kırgınsınız?
1: Joseph kardeşim. Gel dediniz geldik, git dediniz gittik. Ben yanlış ne yaptım ki beni Araf'ta bıraktınız?
0: Biz biraz dinlenip daha güçlü dönmenizi istedik.
1: Bu topraklarda dinlenmek ölmekten beterdir. Fevkalade yanlış yaptınız. Ben demiyorum bunu. Suriye diyor, Libya diyor, Mısır diyor, Irak diyor. Birikmiş bütün meseleleriniz diyor.
0: Onların demesi önemli değil. Sizin demeniz önemli.
1: Ben de bir zamanlar gençtim. Bu vaatlerinizle meydanlara milyonları topluyordum. Artık vaatlere kanacak kadar genç değilim.
0: Beyefendi, siz söyleyin. Meydanlara inseniz milyonları toplamaz mısınız?
1: Milletimiz bizim gölgemizi gördüğünde ceketini iliklemesini bilir. Meydanları da doldurur. Ama niçin?
0: Amerika size istediğiniz neyi vermedi?
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğini vermedi. Benden iyisini mi bulacak?
0: Niye böyle bir şey istiyorsunuz?
1: Birleşmiş Milletler lazımdır, zaruridir. Ama bu yapısıyla değildir. Niçin? Bu müessese Müslümanların müessesesi değildir. Hem Batı'yı bilen hem Müslümanlığı bilen birinin genel sekreter olması artık kaçınılmazdır. Hatta farzdır.
0: Pazarlığı en üst noktadan başlatıyorsunuz.
1: Bu topraklarda herkes yeni bir Selahaddin Eyyubi bekler. İsterseniz yeni bir Selahaddin bulun. Ama ben diyorum ki Selahaddin'e gerek yok. Kılıca gerek yok. Sabra gerek var. Eyyub'e gerek var. Benden hala Eyyub bulunur mu ha?
0: Ha ha ha ha ha ha.

0: Abi, ne kadar sevindim yaşadığına.
1: Sağ olasın. Ne var ne yok? İyi misin? Ailen nasıl?
0: Çok şükür. Hepsi sayende iyiler abi.
1: Çekil. Düştü mü sizinkiler peşime?
0: Düştüler abi. Hele Lale Zara televizyona röportaj verdi. Şimdi hiç kaçarı yok.
1: E al götür beni o zaman.
0: Abi, sen beni dağda çatışmada yaralanmışken sırtlayıp kucaklayacaksın. Ben seni satacağım. Vallahi bir yamuğumu gördüysen sık kafama.
1: Koçum benim. Bizim Kaşifoğlu gizli tanıkmış.
0: Evet abi.
1: Sen bana onun yerini öğren. Bunlar hep başının altından çıkıyor.
0: Hemen öğrenirim abi.
1: Tut bak. Balık nasıl vuruyor görüyor musun? Sen de Kaşifoğlu'nu böyle benim oltama tak.
0: Tamam hadi. Abi.
2: Bak, bak, bak, bak. Bak, bak, baldak atmışım. Hadi iç. Oğlum hadi, bit. Ya, Cevher, iç ki şifa bulasın oğlum. Niye hiç mi bileyim sen imdat?
3: Süt sevmi.
2: Sevi sevi nereye sevmi? Değil ki pis atık şamur ettiz. Ya o Fırat?
3: Dayı her tarafta arik.
2: O Fırat pis atı duyarsa mutlaka yanına gider. Elem Dağı'nın hastanesinde adamız olsun.
3: Nereden bulisin bu akılları anlamayayım ki?
2: Süt işim oğlum. Senin gibi fısına süt içmeyeyim. Ballı içim.
4: Yarın aktarmalı olarak Almanya'ya gidiyorsun.

0: Senin isteğin mi? Örgütün isteği mi?
1: Annenin isteği. İşler düzelene kadar git. Sonra gelirsin.
0: Gel seninle birlikte gidelim. Ne bunlarla uğraşıyoruz? Avrupa'da her türlü ödülü verirler. El üstünde taşırlar seni.
1: Ben halkımı bu bırakmam. Bunu da al.
0: Teşekkür ederim anne.

0: Oldu pusata?
1: Ben devletten bir ajan bekliyordum. Ama seni değil, senden karasını bekliyordum.
2: Suriyeli mi dövdü oğlunu?
1: Bugünlerde Suriye sizin emziğiniz. Benim oğlumun yüzündeki çizikten bile Suriye'yi sorumlu tutuyorsunuz.
2: Suriye'de bizim sorunumuz, Irak'ta, Karabağ'da, Bosna'da, Libya'da, Kıbrıs'ta. Ve daha nereye istersen.
1: Emperyalistlik nereye kadar Polat Alemdar? Doymadınız mı? 500 sene Arapları, 1000 sene bizi sömürdünüz. Yetmiyor mu?
2: Bizim söylediklerimize itibar etmezsiniz. Emperyalistlerin söylediklerine itibar edersiniz. Kimin petrolünü sömürdük? Kimin parasını, kimliğini, kişiliğini sömürdük? Diyorsun işte 1000 sene. İllaki 1000 tane hatamız vardır. Irak'ta adamlar 10 sene olmadan 1,5 milyonu öldürdüler. Petrolü söylemiyorum bile. Kıbrıs'ı, Karabağ, Bosna'yı, Kosova'yı söylemiyorum bile.
1: Bizim 10 binlerce insanımız 30 senede öldü diye mi değersiz?
2: Onları da emperyalistler öldürdü. Sizi daha kim çıkardı? Siz daha çıkmasaydınız bugün Türkiye'nin silaha harcadığı parayı sen ben bölüşüyorduk.
1: Her şey sizin için para. Bir halkın kimliği, kültürü, dili hiç önemli değil mi?
2: İhtilali kim yaptırdıysa bu hesabı ondan sor. Diyarbakır cezaevinde işkence yapanlarla örgütü kuran da aynı ekip. Emperyalistlerin işbirlikçi uşakları. Bunlar hakikatler ama işinize gelmez.
1: Sağ ol. Sayende hafızamı yeniledim. Milli güvenlik dersi vermek için mi geldin?
2: Milli güvenlik dersi için değil. Aile güvenlik dersi vermek için geldim. Fırat'la Pusat, Cevher'i öldüresiye dönmüşler. Zaza Pusat'ı halletti. Sıra oğlunda. Eğer bana Kaşifoğlu gibi bir 5 taraflı ajanla kol kola gezen Suriyeli arkadaşını verirsen, oğlunun hayatını kurtarırım.
1: Pusat'ın hayatını kurtarsaydın ya.
2: Kurtardım işte, yaşıyor. Ama senin oğlun dayakla kurtulmaz.
1: Polat Alemdar, gelip benden bir şey istemeseydin söylediklerinden etkilenecektim. Ama yine her zamanki emperyalist damarınla gelip benim anneliğimi sömürmeye kalktın. Ne ben, ne oğlum işbirlikçidir. Seninle ve senin gibilerle pazarlık yapmam.
2: Suriyeli'nin elindeydi değil mi oğlum? Kandil'i aradım, bıraktı. Peki Zaza'ya oğlunu vermesi kaç dakika?
1: Sana ne?
2: Ben sana diyeceğimi dedim. Fikrini değiştirirsen gelirsin. Zaza'nın elinden bir Allah'ın kulu oğlunu alamaz. Değil örgüt. Arkanızdaki bütün emperyalistler gelsin.

0: Ne oldu sana?
1: Bir küçük kaza geçirdim.
0: Usat senden büyüğünü geçirdi. Dikkatli ol.

0: Ne diyor abi? Verecek mi Suriyeli'nin yerini?
1: Bakacağız. Bende kabahat. Kaşif oğlunu niye verirsin Yaşar'a? Sözmüş. Söz mü verilir?

0: Burası giriş kapısı. Burası özel bronz yapım. Bu bronzu delmek için çok güçlü bir patlayıcıya ihtiyacımız var.
1: Nasıl yani? Bu roket atar yetmez mi?
0: Yeter.
1: Ne vıdı vıdı yapıyorsun o zaman?
2: Ben sana söyleyeyim kardeşim. Bu herif bu kızla çok uğraşıyor. Vallahi laftan anlamıyor. Geçen gün de sabaha kadar kavga ettiler.

Kızım niye laftan anlamıyorsun? Niye yalan söyleyeyim sana? Kim diyor sana başkasıyla ilişkin var diye? Seviyorum dedik ya, yalan mı söyleyeceğiz? Kim yapıyorsa bu dedikoduları var ya, onun ben...

0: Tamam, tamam, karışmayın. Cayır cayır yansın.
1: Ferman! Ferman, beni iyi dinle, Ferman!
2: Bir dakika, bir dakika. Abi, Ferman arıyor. Karayı bir yerde kıstırmış, kaşif oldu. 5 dakikaya varmazsak ölecekmiş. Bırakalım ölsün abi.

eseri anlaşıldı. Kafaya sıkacağız artık. Yanacaksak da bu dünyada değil, öbür dünyada yanacağız.

0: Hemen keçinin kokusunu aldılar. Bırakmayacaklar ki kebap olsun.
1: Şamir'in emri var. Bir yere gidemezsin.
0: O emir senin için. İşini yap. Gelen 4 adamı bir zahmet öldürün. İsrail'in seçkin temizsiniz. Siz de yardımcı olun.

Ara! Polat Alemdar! Ara!

kendini öldürteceksin. Sana verilen emri yap.

0: var. Takip edelim mi?
1: Bırak gitsinler. Abi, babam öldü mü?
2: Öldü oğlum, başın sağ olsun.
1: Baba. Baba.
3: Ferman. Ferman.
1: Baba. Baba. Baba. Baba.
2: Cahit, yukarı gel. Şuradan bir ceset ayarla.
4: Ne yapacaksınız cesetle?
2: Seni yakacağız.
4: Benim Ferman'la konuşmam lazım.
2: Vasiyetin varsa bana söyle. Ferman için sen öldün. Hadi Beren'i indir.
4: En doğrusu.

0: Abi babamı yaktılar.
1: Mukadderat.
0: Abi babam ölmüş olamaz. Abi babam bu kadar kolay ölmüş olamaz.
2: Ölüm gelince zoru kolayı yok. Erhan.
3: Tamam abi.

0: çocuktan niye saklıyorsun?
1: Babayla oğul arasında sır olmaz Abdüley. Daha önce fermanın üstünden açığa çıkardılar. Yine yaparlar.
0: Biz nasıl saklayacağız peki? Fermanın üstünden DNA testiyle hemen çözerler.
1: Abdüley, Ersoy Ulubey kendi kimliğini saklatıyor da biz karanınkini saklatamıyor muyuz? Konuş, adamlarını halletsinler. Git Cahide yardım et. Cesedi içeri atın. Gel.

0: Biliyor musun Polat Alemdar? Ben sana eskiden acayip kıl olurdum.
1: Niye?
0: Devlet için yüzünü değiştirdi. Operasyon yaptı. Bunları duyardım. Bak bak derdim. Kahramana bak. Ulan ben yüzümü değiştirmeden 1000 tane operasyon yaptım. O da yapsa ya. Görelim bakalım yiyor mu derdim. Ama şimdi fermanı görünce sağ olasın.
2: Siz işin havasındaydınız. Her gittiğin yerde imza atıyordum ben kareyim diye. Bizim adımız yoktu. Kendimiz yoktu. Ailemiz yoktu. Sevdiğimiz yoktu.
0: Yani diyorsun ki yok olmadan var olunmuyor, öyle mi?
2: Artık senin için öyle. Bu sefer de nüfustan düşüyorsun. Mazeret kabul etmem. Gerekirse seni ben öldürürüm. Bu oyunun içinde yoksun.
0: Müsaade et. Şu kaşifi oluşturup öldürüp öyle yok olayım.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun kahraman.
4: Nice senelere kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
2: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
6: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Mercedes'ten tarif etsen. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Milo çek, Milo sil.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Anne gitme.
6: Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime.
5: Mücrim ne demek?
6: Suçlu.
5: Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördün her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin.
7: Yeter.
8: Safiye üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım.
9: Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.
10: Sus artık!
5: Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlüsü sadece istemek.
9: Başınız sağ olsun Safiye Hanım.
5: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittim ben.
11: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
12: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
1: Her anın double shot Ice Break.
2: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Ayrı bir yaz.
7: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: A101 artı ile 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikballe.
10: Buraların redlisiyim.
11: Nerelerin mi?
10: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Golf. Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
9: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
8: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
10: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
11: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
13: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
14: Türkiye'nin dürümü. Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
15: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
16: Efendim, doktor beylere tekrar tekrar sordum. Kuvvetle muhtemel Pusat kardeşimiz kefeni yırtmış. Durumu tekrar etmez diyorlar.
17: Sen gidip adamların gırtlağını sıkmışsındır. Onlar da seni başlarından atmak için demişlerdir.
16: Asıl aksi durumda beni görün. Ben nasıl gırtlaklarına basıyorum?
18: Gücümüz doktorlara yetiyor. Azrail'e bir şey yapabiliyor muyuz?
16: Azrail'in taşeronuna yapalım.
17: Bir an gözümün önüne Ali Memati geldi. Bin kere Ersoy ölmüş. Bin kere İskender ölmüş. Bin kere Zaz ölmüş. Bana ne? Oğlum geri geliyor mu?
18: Ali Memati'de de tek dua ettiğim anası bu dünyada yoktu.
17: Ama Pusat giderse Selvi'nin, Nesrin'in yüzüne nasıl bakarım?

0: Bunu başhekime imzalat.
1: Tabii.
2: Pardon.
0: Buyurun.
2: Selvi Çakır hangi odada acaba?
0: 404 numaralı odada.
2: Sağ olun.

0: yaklaşma. Lütfen. Seni de özrünü de istemiyorum.
1: Sensiz yapamıyorum.
0: Sen hala konuşuyor musun? İmdat!
2: Pusuk.
1: Ne olursun sakin ol. Çok pişmanım. Hem pusatı da duydum. Hepsi benim yüzümden. Ne olursun dinle beni. Ya iki dakika dinle.
0: Pusat öldü. Kalbe durdu. Senin yüzünden. Ya tekrar diriltmeselerdi?
1: Kendi kafama sıkardım. Zaten sıkacağım da. Ben sensiz ölüyüm. Beni hasta olarak kabul et. Sana olan kıskançlığım da hastalığımdan. Başka kadınlarla meselem de hastalığımdan. Ne olursun iyileşmem için bana bir şans ver. Beni bırakma. İstediğin yere, istediğin ülkeye gideriz. Yeter ki sen yanımda. Efendim, özür dilemeye ve geçmiş olsun demeye geldim.

0: bu Polat. Bu Polat Erenler'e daha ne kadar katlanmak zorundayız?
1: Yanından geliyorsun. Sıksaydın kafasını.
0: Sen de beni ettin tetikçi. Karaya sık, Polat'a sık. Nerede kaldı İsrail'in gücü?
2: Kara öldü.
1: Polatların da sırası gelecek.
0: Kara öldü mü?
2: Yanarak geberdi.
0: Yanma dedin mi, orada bir dur. Bir kere Kara öyle bir durumda muhakkak kafasına sıkardı.
1: Kafasında kurşun var mı yok mu bilemem. Bana adamlarım öldü diyorsa ölmüştür. Zaten Kara'nın bizim yanımızda yer alacağı, emrimize gireceği yoktu. Ortalıktan kaybolma. Suriyeli ile birlikte toplantı yapacağız yarın.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dopdolu bir gündemle Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili izleyenler, çocuk yaştaki faillerin karıştığı ağır suçların ardından beklenen düzenleme meclise sunuldu ve 18 maddelik teklifle cezalar artık ağırlaşıyor. Ailelerin de sorumlulukları artıyor. Hedef düzenlemeyi meclis kapanmadan yasalaştırmak.
1: Gençler bıçaksız gezmiyorlar maalesef.
2: Ben daha Ahmet'e üzülürken oğlum gitti demesi benim kalbimi çok kanattı.
3: Uyku yok, yemek yok. Hep yemek pişiriyor mu? Hakan pilav üstü tavuğu çok severdi.
4: Ahmet Minguzi, Atlas Çağlayan, Fatih Acacı, Hakan Çakır ve diğerleri.
3: Tek gördüğüm şey Muhtar'ın önünde hepsi çıllanmışlardı çocukların üstü.
5: Tek derdimiz o. Cezaların yükseltilmesi.
4: İşte o acıların ardından suç işleyen çocuklarla ilgili yeni düzenleme meclise sunuldu.
6: Suça sürüklenen çocuk ibaresi yerine adli süreçteki çocuk ifadesi benimsenerek hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmayan çocuklar bakımından masumiyet karinesini ve çocuk odaklı yaklaşımı daha güçlü şekilde yansıtan bir terminolojiyi kullanmayı hedefliyoruz.
4: Kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda 15-18 yaş arasındaki çocuklara müebbet hapis cezası verilebilecek. 12-15 yaş grubu çocuklara da aynı suçları için ceza indirimi daha az uygulanacak. Suç örgütlerinin çocukları kullanmasının önüne geçmek için bazı ağır yaptırımlar artık 15 yaşından itibaren uygulanabilecek. Düzenleme aileler için de ceza öngörüyor. Ağır suç işleyen çocukların ailelerine verilen cezalar iki katına kadar arttırılıyor. Silahını korumayıp çocuğun eline geçmesine neden olan baba ya da anneye de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
6: Temel hedefimiz kapanmadan kanunun genel kuruldan geçirilmesi.
0: Sevgili izleyenler, 7 milyarlık bağış trafiğinin üzerine bahis gölgesi düştü. Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent gözaltına alındı. Dosyada milyonlarca liralık para trafiği, bahis iddiaları ve yeni gözaltılar da var. Şimdi ise gözler Haluk Levent'in vereceği ifadede.
7: Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni.
8: Yıllardayım ya, yıllardan beri Alanya sahilleri, Antalya merkez.
9: 7 milyarlık bağış trafiğinin üzerine bahis gölgesi düştü. Ahbap'ın kurucusu şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Dosyada milyonlarca liralık para trafiği, bahis iddiaları, çekler, senetler ve şimdi de yeni gözaltı dalgası.
10: Haluk Levent Ahbap, hiç güvenmeyin. Hiçbir şey görmedik onlardan.
11: Yani diyorum ki bu konuda zaten bu kadar zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
9: Günlerce adım adım izlendi. Kameralar kayıttaydı. Gittiği yerler, görüştüğü kişiler ve gözaltına alınmadan önceki son hareketleri. Teknik ve fiziki takibe takılan Haluk Levent'in yeni görüntüleri dosyaya girdi. Soruşturma ve ifade işlemleri devam ederken Haluk Levent'in kumarhanede çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Bu yeni görüntüler de dosyaya girdi. 6 Şubat depremlerinin ardından milyarlarca liralık bağışın toplandığı Ahbap Derneği şimdi dev bir mali soruşturmanın merkezinde.
12: Ben kendimin kahramanıyım. Kendimi biçmiş olduğum rolün kahramanıyım.
9: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Haluk Levent gözaltına alındı.
10: Vallahi milleti aldatmasınlar. Millet zaten yaşadığını yaşamış.
9: Ahbap ofisinde arama yapıldı. Dijital materyallere, nakit paraya, altınlara, çek ve senetlere el konuldu. Ancak dosya bununla kalmadı.
12: Hani bu bir şey mücadelesi. Hayatta herkesin bir kavramı vardır.
9: Soruşturmada ikinci dalga geldi. Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil'in de aralarında bulunduğu şüpheliler dosyaya girdi. 17 kişiye yönelik yeni operasyon düzenlendi ve mali raporlarda yer aldığı öne sürülen rakamlar dikkat çekti. İddiaya göre Berkan Tacil'in şahsi hesaplarına 2023 ile 2025 yılları arasında yaklaşık 262 milyon lira girdi, 255 milyon lira çıktı. Acil'e ait Koşan Adam Müzik Şirketi'nin hesaplarına da 3 yılda 511 milyon liralık giriş, 480 milyon liralık çıkış tespit edildi, öne sürüldü. Koşan Trade şirketinde de yalnızca bir yılda 100 milyon liralık girişe karşılık 163 milyon liralık para çıkışı mercek altına alındı. Peki bu paralar nereden geldi, nereye gitti? Soruşturma dosyasındaki en kritik başlıklardan biri de bu. İddiaya göre hesaplara kuyumculardan, döviz bürolarından ve ortaklık bağı bulunmayan şirketlerden yüksek tutarlı para transferleri yapıldı. Mali suçlarla mücadele ekipleri şimdi o paranın izini sürüyor. Dosyanın bir diğer çarpıcı başlığı da bahis iddiası. Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında yüz milyonlarca liralık bahis işlemi bulunuyor. Yine Ahbap'tan bazı çalışanların hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddia ediliyor. Şimdi milyonlarca kişinin cevabını beklediği soru aynı. Depremzedeler için toplanan bağışlarla soruşturma dosyasındaki dev

0: para trafiği arasında bir bağ var mı? Bağışlardan şahsi hesaplara para aktarıldı mı? O paralar bahis işlemlerinde kullanıldı mı? Haluk Levent suçlamaları reddediyor. Kişisel kazanç ve alacak ilişkilerinin ahbapla ilişkilendirilmeye çalışıldığını savunuyor.
1: Devletimiz varken onlar hiçbir şey değil. Haluk Levent ahbap hiç güvenmeyin.
0: Ancak soruşturma genişliyor, gözaltılar artıyor. Mali raporlar inceleniyor. Dijital materyaller mercek altında. Ve şimdi gözler Haluk Levent'in vereceği ifadede. 7 milyarlık bağış trafiğiyle tanınan ahbap. Şimdi Türkiye'nin en çok konuşulan mali soruşturmalardan birinin merkezinde milyonlarca liralık para hareketlerinin perde arkasını yargı süreci ortaya çıkaracak.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de bu soruşturma vardı. Haluk Levent ve ahbaba çok şaşırdım dedi Kılıçdaroğlu. Mutlan kararı sonrası yeni parti kurmaya hazırlanan Özgür Özel'e de partide kal çağrısını yaptı. Özel ise grup toplantısında meclis kürsüsünden yanıt verdi Kılıçdaroğlu'na.
3: Gerçekten şaşırdım. Arınma dediğim işte bu.
4: TV 100 yayınında konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilişkin ilk yorumu bu sözlerle yaptı. Gündeminde Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları da vardı.
3: Partiden ayrılmasına gerek yok. Parti içinde mücadele edebilir. Bak, ama parti içinde paralel yapı olmaz.
4: Özel de işte bu sözlere meclisten yanıt verdi.
5: Sayın Kılıçdaroğlu, madem ki bölünme olursa AK Parti'ye yarayacak diye sanki bölebilecekmiş gibi konuşursun. İkimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın.
4: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasındaysa Başkan Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 kişi adliyeye sevk edildi.
2: Ve MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında kürsüdeydi bugün. Gündeminde Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi vardı sevgili izleyenler. Türkiye'nin NATO'daki yeni konumuna dikkati çekti. Ankara'nın küresel siyasetin rotasını çizen bir merkez haline geldiğini vurguladı. FETÖ ile mücadelede de uyardı. Tehdidin geçmişte kalmadığını söyledi.
6: Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. Türkiye NATO'da yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir.
4: Gündeminde Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi vardı.
6: Ankara dün esarete geçit vermeyen milli mücadelenin karargahı, bugün ise dünya liderlerini ağırlayarak küresel siyasetin rotasını çizen pusuladır.
4: Ve F-35'lerin yeniden gündeme gelmesi.
6: JAXA yatırımlarının kaldırılması, F-15 sürecinin yeniden ele alınması yönünde beliren irade önemlidir.
4: Mesajlarını grup toplantısında verdi MHP lideri Devlet Bahçeli.
6: FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır.
2: 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma da devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı ve soruşturma Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de haftalık basın toplantısı gündemindeydi efendim.
7: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum.
4: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Dosya 17 yıl sonra raftan indirildi. 10 ilde 30 adrese gerçekleştirilen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk bilgileri verdi.
0: Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var.
4: Soruşturmada FETÖ iltisaklı şüpheliler olduğunu da açıkladı Bakan Gürlek.
8: Ümidimiz ve beklentimiz sonuna kadar böyle gitmesi ve 17 yıl sonra da olsa olayın tüm şüpheleriyle aydınlatılıp sonuçlandırılmasıdır.
4: Ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici gelişmelerin ardından kameralar karşısındaydı.
8: Hiçbir baskının, hiçbir etkinin ve hiçbir hesaplaşmanın gölgesinde kalmadan yürütülecek adil ve şeffaf bir yargılama neticesinde

0: maddi gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Adalet yerini bulacak.
1: Orta Doğu'da da savaşın ateşi yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri peş peşe vurmaya devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump İran'ı vuracaklarını söylemişti. İran'da ard arda patlamalar yaşandı ve İran'sa Bahreyn'deki üslere saldırdı.
2: Orta Doğu'da savaş yeniden büyüyor. ABD İran'a peş peşe saldırdı.
3: Bu gece onları çok sert vuracağız. Yarın da çok sert vuracağız.
2: Demişti. ABD İran'ı defalarca vurdu. Bender Abbas, Keşm, Kiş, Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu. ABD daha önce de İran'ın deniz üssü ve denizaltısına yönelik saldırı düzenlemişti. İnsansız deniz araçları da operasyonda ilk kez kullanıldı. Görüntüler ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yayınlandı. Ve ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nı işaret etti. Ablukayı yeniden devreye sokacaklarını söyledi ve İran'la bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum dedi. Körfez ülkelerine seslendi.
3: Yardım ettiğimiz ülkeler koruma karşılığında bize ödeme yapacak.
2: İran'dansa misilleme gecikmedi. Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerine saldırdı. İran kritik demiryolu hattını ise onardı. Demiryolu yeniden hizmete açıldı.
1: Efendim piyasalarda da Trump depremi yaşanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na başlattığı abluka kararı altın fiyatlarında sert düşüşü de beraberinde getirdi.
4: Altın iki haftanın dibinden döndü.
5: Altın yatırım yapıyorum. Gayet yatırımım var ama bayağı düştü.
3: Yüksek tansiyon piyasayı sarstı. Büyük sınav veren altın fiyatlarında gözler ABD enflasyon verisinde.
6: Vallahi illaki çıkacaktır bu kargaşa savaş ortamı bittikten sonra.
7: Altın fiyatlarında sular durulmuyor. Altın kaosu seviyor. İşte bu süreçte de güç toplamaya devam ediyor. Bugün günlerden salı ve saat 12. Bakın piyasalardaki son durum ne?
4: Dün altının gramı 6100 TL'ydi. Aslında sabah erken saatlerde altının gramı 6000'e kadar düşmüştü. Tekrardan toparlandı. Şu an altının gramı tekrardan 6100 lirayı buldu.
7: İşte her gelen açıklama hamle altın piyasasını alt üst ediyor. Altın fiyatları son iki haftanın dibinden döndü.
4: Altın büyük bir merakla Fed'in açıklamalarını bekliyor.
7: Altın fiyatlarındaki bu düşüşün kalıcı olmayacağını söylüyor uzmanlar. Yani önümüzdeki günlerde, aylarda altın fiyatları yeniden yükselişe geçebilir.
4: Altın kaosu seviyor.
7: Peki yatırımcı, düğüncü bu süreçte ne yapmalı? Altın alınmalı mı yoksa satılmalı mı? İşte uzmanı yanıtladı.
4: Tabii 8000'de almak varken şu an altının gramı 6000 lira, 2000 lira civarında bir düşüş var. Eğer alışveriş yapmak istiyorlarsa tabii ki iyi rakamlar bu rakamlar.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Kapalı Çarşı'da 3000 liracık diyerek satılan ekmek arası döner gündem oldu. Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve işletmeye faturası da oldukça ağır oldu.
8: Ne kadar böyle şimdi bu?
9: Bu bir şey değil, 3000 TL'cik.
8: Ne kadar?
9: 3000 TL'cik.
10: Kapalı Çarşı'da ne kadardır dersen?
11: 500, 600 olabilir mi?
12: 120 olsun mu?
7: Olmasın, 3000 liracık olsun.
12: 3000 liracık olsun.
3: Ekmek arası et dönerin fiyatını duyan şaştı kaldı. Küçük dillerini yuttular. 3000 TL'cik döner gündem oldu.
11: 3000 liraymış Kapalı Çarşı'da.
12: İnanılmaz, ciğerime oturdu.
7: Kapalı Çarşı'da et döner yemeye giden bir müşteri hayatının şokunu yaşadı. Et dönerin fiyatı 3000 liraydı. Kulaklarına inanamadı ve o anları hemen kayda almaya başladı.
8: Ne kadar böyle şimdi bu?
9: Bu bir şey değil, 3000 TL.
8: Ne kadar?
9: 3000 TL'cik.
12: İyi yapmış, sosyal medyaya yayınlasın. Çünkü çok büyük bir güç sosyal medya. 3000 liracık çok büyük bir para ama demek ki çok güzel kazanıyor ki o 3000 lirana çok az geliyor.
3: 500 gram et döner için biçti. 3000 lira ucuzmuş gibi adeta dalga geçti. Döneri öve öve bitiremedi.
9: Odun ateşinde yaprak döneri yapıyoruz.
13: Yaprak. Kıyma yok abi. Kıymayla ne işimiz var? Şuraya bakar mısınız?
7: Bir döner ne kadar olmalı?
12: Kıymanın kilosu 900-1200 arasında değişiyor.

0: geçtiğine göre et de hadi 1500 olsun, maliyeti 300 lira olsun, hani işletme giderini kat, kirasını kat, 700 olsun hadi en çok ya.
1: Ekiplerde harekete geçti, denetimler yapıldı. Fahiş fiyattan satmaya çalıştığı o et dönerin faturası ona ağır oldu.
2: Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışı şüphesiyle 4 ürün için tutanak düzenledi. İşletmedeki eksikler nedeniyle de para cezası kesildi.
0: İyi olmuş.

0: kavgasına neden oldu.
1: Ay şaka gibi.
0: Bir kadın elindeki poşetlerle doğa uygulamasına geldi. Şişeleri ata ata bitiremedi.
1: Bir taneye de sıra vermiyorsun.
2: Uyu geleceğine 9'da sen de gel.
1: Ben karşıda oturuyorum. Uygunsa geçiyorum. Bir bakıyorum sen varsın. Çok ayıp.
0: Sırada bekleyenler sabırsızlandı. Uygulamayı kullanan kadınla sıradaki kadın arasında tartışma çıktı.
1: Başkasının TC'siyle giriyor. Bakar mısınız? Buradaki sayıyı söyleyelim. 100, 150, 200, 300, 400, 500'ü erittiğini düşün. 10 kişinin TC'si bunda nasıl bulunuyor kanuna?
0: O anlarda cep telefonu da kayıttaydı.
2: Polis anlat derdin.
1: Biz anlattık seni, yazdık,
2: anlattık,
1: bekliyoruz.
2: Tamam, evet, bekle.
1: Cimer'den bekliyoruz seni, ne yapacaklar.
3: Efendim, Giresun'da da mehir tartışması mahkemede bitti. Dini nikah sırasında 150 gram altın sözü veren adam sözünü yerine getirmedi. Evlilik süresi boyunca kadını altına almadı. Bunun üzerine kadın mahkemeye başvurdu ve bakın mahkemeden ne sonuç çıktı.
0: Evlenirken söz verdi ancak sözünü, yani mehiri yerine getirmedi. Mahkemelik oldu. Bu da oldu dedirten dava Giresun'da görüldü.
4: Genç çift dini nikah kıyılırken 150 gram altına anlaştı. Mehir senedinde de aynen 150 gram altın yazıldı. Ancak evlilik süresince o 150 gram altın bir türlü yerine getirilmedi. Genç kadın da soluğu mahkemede aldı.
0: Mehir alacağı davası açtı. Mahkeme mehir senedini delil saydı.
4: Mahkemede en önemli delillerden biri de tanıklardı. Çünkü nikah kıyılırken onlar da 150 gram altın sözüne şahit olmuşlardı.
0: Bunun üzerine mahkeme davayı kabul etti. 150 gram altının dava tarihinden itibaren hesaplanmasına ve kadına ödenmesine karar verdi.
3: Kıtalar ve kültürler yerel ritimlerle birleşti. Sevgili izleyenler, bakın İrlanda'da filizlenen Türk-Tayvanlı aşkı Eskişehir'de cümbüşe dönüştü. Uzak doğudan gelen misafirlerin çifte telli performansıyla renklenen o sıra dışı düğün gelecek şimdi ekrana.
0: Gelin Tayvanlı, damat Türk. İrlanda'da başlayan aşkları Eskişehir'de çifte telli eşliğinde evlilikle taçlandı. İrlanda'da yaşayan 32 yaşındaki Yüksel Özcan gönlünü 30 yaşındaki Tayvanlı Shi Ling'e kaptırdı.
5: Birlikte İrlanda'da yaşıyorduk. Arkadaşlarımız sayesinde tanıştık.
0: Çift evlenme kararı aldı. Aileleri şaşkına döndü.
5: Yani şaşırdı tabii de. Önce bir kolay olmadı. Özellikle babam için ama sonrasında alışıyorlar.
0: Eskişehir'de düzenlenen düğüne dünya evine girdiler. Karşılıklı işte böyle göbek attılar.
3: İzmir'de de 3 yıl önce dünya evine giren çift düğünün ardından hayal kırıklığına uğradı. Nedeni de kameranın kayıt tuşuna basılmamasıydı sevgili izleyenler. Düğün videosu olmayan çift mahkemenin yolunu tuttu.
6: Düğünümüz hayatımız boyunca bir kez yaşayacağımız en özel günlerden biriydi.
0: Ama o özel günlerine dair yakınlarının çektiği videolar dışında bir hatıra kalmadı. Genç çiftin hayalleri tek tuşla yerle bir oldu.
7: Düğün bitiminde kameranın kayıt almadığını, tekrar getirmeye çalışacağını dile getirdiniz.
0: Derin çifti düğünün ardından hayatlarının çokunu yaşadı.
6: Geriye dönüp baktığımızda o gün ait elimizde çok az görüntü olmaması, hatta hiç olmaması manevi olarak bizim için çok üzülüyor.
8: Bakın kameraman var ama kayıt yok. Çekmiyor.
0: Genç çift adli makamların yolunu tuttu.
9: Tazminat talebimiz kabul edildi. Çünkü kişiler gerçekten hayatlarında bir kere yaşadıkları bir anı bir daha hiç izleme fırsatı bulamayacaklar ve bu da manevi anlamda onların zarar görmesine neden oldu.
0: İzmir Tüketici Mahkemesi emsal bir karara imza attı. Genç çifti kamera kayıt almamış diyerek anısız bırakan iki kişiye kişi başı 100 bin lira tazminat cezası verildi.
9: Emsal teşkil eden bir karar çıktı İzmir Tüketici Mahkemelerinden bu.
3: Yaz tatili için yurda gelecek gurbetçiler müjde efendim. Yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin kurallar genişletildi. Müjdeyi de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi verdi. İşte detayları.
0: Gurbetçiler müjde. Yabancı plakalı araçlarda kurallar değişti.
10: Yaz tatili için Türkiye'ye gelen gurbetçileri yakından ilgilendiren bir uygulama devreye girdi. İçişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin kurallar genişletildi.
0: Detayları İçişleri Bakanı Mustafa

0: Mustafa Çiftçi duyurdu. Yeni uygulamayla Türkiye'ye gelen gurbetçilere büyük kolaylık sağlanacak.
1: Yeni düzenleme ile birlikte araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla yurt dışında yaşayan eşi, annesi ve babası, büyük annesi ve büyük babasıyla torunları ve çocukları araç sahibi araçta bulunmasa bile yabancı plakalı aracı kullanabilecek.
0: Artık araç sahibinin araçta bulunması halinde yurt dışında ikamet eden herkes aracı kullanabilecek.
1: Düzenleme bunlarla da sınırlı değil. Araç sahibinin araçta bulunması şartıyla Türkiye'de yaşayan eşi, annesi ve babası, büyük annesi ve büyük babasıyla torunları ve çocukları acil durumlarda direksiyon başına geçebilecek.
0: Bu kapsamda yapılan kullanım nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak.
2: Ve sürücüler dikkat, depoyu ucuza doldurmak için artık son saatler. Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Çünkü bu gece yarısı benzine zam geliyor. İşte yeni akaryakıt tabelaları.
0: Sürücüler dikkat! Depoyu ucuza doldurmak için sayılı saatler kaldı. Gece yarısı akaryakıta zam geliyor.
1: Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından küresel piyasalarda dalgalanan petrol fiyatları doğrudan pompaya yansımaya devam ediyor. ABD-İran savaşı akaryakıtı da vuruyor.
0: Benzin fiyatlarına artış yolda.
1: Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı başına 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yani depoyu ucuza doldurmak için sayılı saatler kaldı.
0: Benzinin litre fiyatı yapılacak yeni artışla Ankara'da 65 lira 48 kuruşa, İstanbul'da 64 lira 53 kuruşa, İzmir'de de 65 lira 77 kuruşa yükselmesi bekleniyor.
2: Kocaeli'de otobüse binen bir şüpheli yolcu indirilmesi yasak olan bir durakta inmek istedi. Şoför bu talebi reddedince de eşkıyalığa soyundu sayın seyirciler. Tehditler savurdu, hakaretler yağdırdı. İşte kameraya yansıyan o yolcunun dehşeti.
3: Yok hemşerim, indiremiyorum dedim. Yasak.
0: Yolcu indirilmesi yasak alanda inmek istedi. Şoför kuralı çiğnemedi diye dehşeti yaşattı.
3: Konuşacağız.
4: Aldırırım seni lütfen. Lan kime aldırırım lan sen? Bu önünü yoksa alalım. Toplattırırım seni lan.
0: Olay Kocaeli'de kayda geçti. Halk otobüsüne binen bu şehir eşkıyası durması yasak olan durakta inmek istedi. Otobüs şoförü Şükrü Gündüz bu talebi reddetti.
5: Ben dedi inerim. Ya kardeşim nasıl inersin? İndiremem ben seni.
0: Bir süre ısrar etti, ardından hakaret yağmuru başladı.
4: Bu önünü yoksa alalım. Toplattırırım seni lan.
0: Yolculara aldırış etmedi, tehditleri bitmek bilmedi.
5: Kafanı keserim, işte vururum, kıranım başladı küfürlü konuşmaya.
0: Otobüs şoförü Gündüz soğukkanlılığını korudu, tepki vermedi.
5: Hiç götürmeden olduğumuz durakta indirdim.
0: Şüpheliyi otobüsten indirmesi faciayı önledi.
5: Yasak olan yere düğmeye basacak, indirmeyince ya bıçak vuracak ya silah çekecek.
0: Mesleğe hayatını adayan Gündüz şüpheli hakkında şikayetçi oldu.
5: Bugün bende yaptıysa yarın başkasına da yapacak. Çünkü bu tip insanların ne içtiği, ne yaptığı belli olmayan insanlar.
2: Efendim 60 bin nere, 2500 lira nere? Motor bitmiş denilerek çok büyük paralar istenen lüks aracın içinden çıkan minik oyun tüm sürücüleri şoke etti. Sanayiye gitmeden önce mutlaka izlemeniz gerekiyor bu haberi.
0: Motor arızalı dediler, 60 bin lira istediler. Başka bir tamirciye giden adam aynı arızayı 2500 liraya yaptırdı.
6: Sanayiye götürmüşler ve sanayide demişler ki Simoplarda ses var. Bunlar 50-60 bin lira civarında tutardı.
0: Pes dedirten parça oyunu Konya'da kayda geçti. Aracı arızalanan adam az daha dolandırılıyordu. Neyse ki başka bir tamirciye gitti. 60 bin lira talep edilen arızayı 2500 liraya yaptırdı.
6: Tanıdığımız bir ustaya yönlendirdik. Oraya gittik. Benzin basınç borusunu 2500 liraya değiştirmiş. Ses kesildi. Geldi buraya. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim dedi.
0: Yılların ustası Şenol Uysal sürücüleri işte böyle uyardı.
6: Yani işi bilen insanlara göstermek lazım. Bir yerden fiyat almayın daha önce dediğim gibi.
2: İzmir'de ayağında platin bulunan bir kuryenin sipariş götürdüğü siteye girişine izin verilmedi. Site girişindekilerle arasında da tartışma çıktı. İşte bu skandala yemek sipariş platformundan da yanıt gecikmedi.
7: Sipariş sesini edeceğim ya.
8: Aynen müşteri gelsin.
7: Konuşma. İtibari konuşma.
8: Tamam mı sipariş?
7: Tamam hadi.
8: Hadi
7: yoksun bir de. Sabah köründe alkol içmişsin.
0: Sipariş teslim etmek için gelmişti, siteye alınmadı. Uğramadığı hakaret kalmadı.
8: Oğlum git bak.
7: Oğlumla mı oğlumla da konuşma, ben senin oğlun değilim. Ne hayır abi, ben sipariş teslim edeceğim ya.
8: Bana müşteri gelsin. Bana gelsin o
7: konuşma. Tehdit var ya, konuşma.
0: Ayağında platin bulunan bir motokurye sipariş götürdüğü siteye alınmadı. Site girişindeki vatandaşlarla tartıştı.
7: Oğlumla konuşma. Oğlumla konuşma. Oğlumla konuşma.
8: Ben konuşacağım, ne yapacağım?
7: Bak oğlumla konuşma. Ben sana söylüyorum.
0: Bu skandalın ardından motokuryeler site yönetiminin politikasını protesto etti.
9: Arkadaşımıza yapılan haksızlık karşısında hep beraber korna çalacağız. Zaten trafik zorluğuyla uğraşırken, iklim zorluğuyla uğraşırken bir de insanların bize böyle davranmasını kaldıramayacağız.
0: Ve yemek sipariş platformundan da skandala yanıt gecikmedi.
10: Firmamız anlık olarak Çamlıkent sitesini siparişe kapatmış bulunmakta.
2: Çorum'da iki esnaf arasında çıkan çöp dökme kavgasında kan aktı. Bir kişi bacağından vurulurken o anlarda kameraya böyle yansıdı.
0: Koşarak geldi, elindeki tüfekle ateş etti. Çöp dökme kavgasında kan aktı. Görüntüler Çorum'daki mobilyacılar sitesinde kayda geçti. İki esnaf arasında çöp dökme nedeniyle önce tartışma, sonra arbede çıktı. Kavgaya çalışanlar da dahil oldu. Ortalık savaş alanına döndü. Bu kişi önce yumrukla yere serildi, ardından diğeri bir hışımla geldi, elindeki tüfekle ateş etti. O anları kamera böyle kaydetti. Bacağından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Ekipler tüfekle birlikte kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
2: Samsun'da bir apartmandan kötü kokular gelmeye başladı. Nedeni ise bir dairedeki cansız bedende sayın seyirciler. Daha kötüsü ise ekiplere kapıyı açan kız kardeşinin ablasının cesediyle bir hafta boyunca aynı evde yaşamasıydı.
11: Binayı kötü kokular sardı. Ekipler 60 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Tüyler ürperten olayın adresi Samsun. Apartmanı nereden geldiği belli olmayan kötü kokular sarmaya başladı. Ardından kokunun Mualla Bayer'in evinden geldiği anlaşıldı. Ekipler evin zilini çaldı. Kapıyı Mualla Bayer'in zihinsel engelli kız kardeşi açtı. Eve girdiklerinde ise manzara korkunçtu. Mualla Bayer hayatını kaybetmiş, hatta cesedi de çürümeye başlamıştı. İlk incelemede Bayer'in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yani kız kardeşi ablasının cansız bedeniyle bir hafta boyunca aynı evde yaşamıştı. Ablasının cesediyle aynı evde kalan kız kardeş ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine kaldırıldı. Bayer'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
2: Bugün emekliler için kritik gün, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün gündem en düşük emekli aylığı oldu. En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükselmesini öngören teklifin Temmuz ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
12: Haziran ayı enflasyon verilerinin belirlenmesiyle beraber Temmuz'da SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerin alacakları zamlar netleşti.
0: Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Plan ve Bütçe Komisyonu en düşük emekli aylığını görüşecek.
12: Milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin ve memurların beklediği maaş zamları bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.
13: En düşük emekli aylığı 20 bin lira, ancak AK Partisi grubu en düşük emekli aylığının da enflasyon oranına göre artırılması için teklifini meclise sundu. Eğer teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerse en düşük emekli aylığı da 6 aylık enflasyon oranına göre, yani %17,76 oranına göre artırılarak 23.552 liraya yükselecek.
0: Bir diğer merak konusu.
12: Emeklilerimiz Temmuz ayında maaş farklarını alacaklar. Eğer Temmuz ayına yetişmezse Ağustos ayında birikmiş şekilde farklarını alacaklar.
0: Peki kim hangi güne göre alacak?
12: Bu farklar da Bağkur ve SSK emekleri için günü geldiğinde, maaş gününde yatırılacak.
2: Sakarya'da akıntıya kapılan 15 yaşındaki kızı can kurtaranlar son anda kurtardı. Trabzon Uzungöl'de ise göle düşen çantasını almak isteyen 23 yaşındaki turist hayatını kaybetti.
14: Dalgaların arasında yaşam mücadelesi verdi. Denize giren 15 yaşındaki kız çocuğu akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun imdadına can kurtaran ekipleri yetişti. Jet ski ile kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler genç kızı sudan çıkararak kıyıya getirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk ailesine teslim edildi. Kurtarma anı da can kurtaranın kamerasına böyle yansıdı.
15: Korkma, sakin ol. Geldi.
14: Uzungöl'de çantasını kurtarmaya çalışırken canından oldu. 23 yaşındaki turist göle düşen çantasını almak için suya girdi ancak geri dönemedi. Onu kurtarmak için göle atlayan iki kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Genç turistin cansız bedeni kıyıdan 30 metre açıkta 8 metre derinlikte bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: Eski milli futbolcu Nihat Kahveci eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Sevgili izleyenler, işte haberin detayları geliyor.
14: Önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı.
16: Biliyorsun muhteşem bir final bizi bekliyor. Bu kadar güzellik ancak bir araya gelebilir.
14: Eski futbolcu Nihat Kahveci, 8 yıllık eşi Fulya Sever Kahveci'yi dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
16: Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ben futbol maçı izlerken çok pozisyon, çok gol izlemeyi seviyorum.
14: İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kahveci, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
17: O an tabii ki kolay gibi böyle 2 saniye topu kontrol ettim, vurdu.
14: İki çocuğunun annesiyle fotoğraf paylaştı. Şiddet iddialarını işte bu kareyle yalanladı.
2: O Türkiye'nin İlber hocasıydı. 13 Mart'taki vefatıyla herkesi de derinden sarsmıştı. Henüz acısı atlatılamamışken kızı efendim eşyalarını satışa çıkardı.
18: Hayat çok kısa. İnsanlar bazen çok güzel olurlarsa da genç yaşta ayrılabiliyorlar. Bütün mühim olan şey tayin edemeyeceğimiz bir ömrü verimli hale getirmek.
11: Kızı eşyalarını satışa çıkardı, tepkiler üzerine satış durduruldu.
19: Çocukken tarih severdim ama bu tarihi araştırmak demek değil, işte okuyorsun, dinliyorsun.
11: İlber Ortaylı Türkiye'nin yaşayan hafızasıydı. Uzmanlık alanı tarihti ama her konuda güçlü bir bilgi birikimine sahip. Yüzlerce ders verdi, binlerce öğrenci yetiştirdi. Söylediği her cümle adeta bir ders niteliğindeydi.
19: Yaşamamak dediğiniz şey hakikaten bir yerde ne yaptığını bilmemek.
11: Usta tarihçi geçtiğimiz Mart ayında organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.
19: Topladığım şeyleri yazma zamanına girdim ve yorgunluk giriyor tabii ileri yaşta.
11: İlber Ortaylı'ya ait bazı eşyalar kızı Tuna Ortaylı tarafından satışa çıkarıldı. O eşyalar arasında fincanlar, kupalar ve vazolar da vardı.
19: Birinci yol olmazsa ikinci yol, ikinci yol da olmazsa üçüncü yolu inşa edersin.
11: Gelen tepkiler üzerine satış durduruldu. Kızı tepki çeken bu kararının ardında hatıra ormanı yaptırma niyeti olduğunu söyledi.
2: Güney Kore'de yaptırdığı yüz nakli işlemiyle gündeme gelen Didem Ceren ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Ünlü fenomenden herkesi şaşırtan açıklamalar geldi.
20: Hayat bazen öyle insafsız ki.
11: İlk ameliyatından sonra kendisini işte böyle yorumlamıştı.
20: Bebeksiyim, bak sabah uyanır uyanmaz da böyle bebeksiyim.
11: Ancak ikinci ameliyatın ardından gözyaşlarına boğuldu.
20: Nefsini insan hakları mahkemesinde dava edeceğim.
11: Survivor yarışmasıyla ünlenen Didem Ceren, Güney Kore'de yaptırdığı yüz nakli işlemiyle gündeme gelmişti.
20: Yüz germe yaptık. Ve Kore'deki doktorlar senin doğal büyümeni bozmadan çalışacak teknikler kullanıyorlar.
11: 15 saat süren operasyonun ardından takipçilerine işte bu videoyu çekmişti.
1: Arkadaşlar, bebek silim yapay zeka değil.
11: Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. İkinci kez bıçak altına yatmak zorunda kaldı.
1: Revizyon ameliyatımdan çıktım.
11: Doktorlarına işte böyle ateş püskürdü.
1: Hatalarını söylediğim için beni cezalandırmaya çalışıyorlar.
11: Gördüğünüz şans değil, ayakta kalmaya çalışan bir kadının mücadelesi diyerek içini döktü.
1: Hizmetçi olması gerekenler onlar. Ben değilim. Ben mükemmel bir insanım.
2: Ünlü fenomen Danla Bilic, milyonlar onu yaptırdığı estetiklerle tanıdı. Şimdi ünlü fenomen yaptırdığı dolgu yüzünden yaşam savaşı veriyor.
21: Bir sene sonra vücudum enfekte oldu.
22: Doktor yalvarıyordu da ama ne olur hani yapmayalım artık.
23: Aqua Feeling diye bir uygulama bu. Vücuda sıkılan dolgu. Dudağına yaptırıyorsun ya.
24: Evet.
23: Onun vücut hali.
11: İşte bu uygulama yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Ünlü fenomen Danla Bilic hastaneye kaldırıldı.
22: Doktor yalvarıyordu da ama ne olur hani yapmayalım artık. Sen yapmazsan başkasına yaptırın
23: tamam,
22: falan.
23: Tamam soracak.
22: Tehdit, şantajla sürekli her yerime dolgu yaptırdı.
11: Kalçası için yaptırdığı dolgu vücuduna yayıldı, enfekte oldu. Birçok kez ameliyat masasına yattı. Ama yine de o dolgu maddesi vücudundan tamamen temizlenmedi.
21: Bir sene sonra vücudum enfekte oldu. Üstüne 4 kez daha ameliyat oldum geriye dönmek için.
1: Dolgu 8. ameliyatın olmuş bugün dolgu temizletme. 8.
11: Danla Bilic yıllardır yaptırdığı estetiklerle adından çok söz ettirdi.
21: Burnumu yaptırdım, orta yüz gerdirdim, göz çekme deniliyor. Dudaklarım dolgu, mide ameliyatım.
11: Ancak bu kez Danla Bilic'in durumu ağır.
22: Çok estetik var, dudağım burnuma değiyor. Orana dolgu, burana dolgu. Yani 95 kiloya çıkmıştım ben ve yanaklı bir kızım. Hala yanak dolgusu yaptırıyordum.
2: Sayın seyirciler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ancak acılar hala taze. Kimi babasını, kimi eşini, kimi kardeşini şehit verdi. İçlerinde bir hüzün ve büyük bir gurur var tabii.
25: Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.
26: Ağlaya ağlaya acılarıyla günler geçiyor yavrum. Tükenmiyor acılar, gitgide çoğalıyor.
27: Bize şehitlik nasip olmadı ama gazilik nasip oldu. Devletimizi, milletimizi bu FETÖ'cü hainlerden kurtardık.
28: Kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız. Yine de camilerimize koşarız, sokaklara dökülürüz. Bu vatanı kimseye teslim etmeyiz.
29: Hainlerin daire başkanlığına attığı ikinci bombada şehit oldu. Ben oraya girdiğimde dedim ki hani benim kız kardeşim buradaysa şehit olmuştur.
30: Kimi babasını, kimi eşini, kimi kardeşini şehit verdi. Gazilerimiz canını ortaya koydu.
27: Sivil halkı taradılar. Ben bu esnada sağ bacağım koptu. Ağır yaralandım.
31: Bunlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde şehit olmuşlar.
30: Şehit yakınları ve gaziler hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı.
27: Darbeyi engellemede en büyük sebep Sayın Cumhurbaşkanımız. Dirayeti, cesareti ve fedakarlığı sayesinde FETÖ'cü teröristlerin darbeyi engelledik.
30: 100 yaşındaki Muzaffer Nine de hain darbe girişiminde iki oğlu ve damadını şehit verdi.
26: Allah acı kimseye göstermesin. 10 yıl oldu mu burn olmuş gibi.
30: Gölbaşı saldırısında özel harekat komiser yardımcısı Gülşah Güler şehit oldu.
29: Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevliydi zaten. Abicim buralar karışık. Ben işim bitince sizi arayacağım. Beni rahatsız etmeyin demişti.
30: Şehit Gülşah'ın adıysa yeğenine verildi.
29: Bu da cinsiyeti öğrendiğimizde herkes ağlamaya başladı. Gülşah kendi adıyla geldi. Halasının adıyla doğdu.
30: Yeğeni de halasının izinden gitmek istiyor.
32: Halam gibi halanın yaptığı iş yarısının kaldığı alanı ben de devam ettireceğim. Polis olmak istiyorum.
30: Müezzin Mehmet Kuzgunsa hain darbe girişiminde sela okudu, öldüresiye dövüldü.
28: Biri 40 keçe sela vermiştik. Milletimizi sokağa davet ettik. Tüm Türkiye darp edildi. Bugün Allah'ın evine taşladılar. Kendi şahsıma olmuş olsaydı ben hakkım helal hoş olsun. Ama Allah'ın evine hainlik yapan kişilere ben hakkımı helal etmiyorum.
2: Türk milletinin şanlı direnişi 15 Temmuz dizi belgesel projesi olarak hayata geçiyor. Asırlık Gece ismiyle hayata geçen projenin ilk bölümü de darbecilere karşı zafer elde ettiğimiz o kutlu gecenin 10. yıl dönümünde yani yarın akşam seyirciyle buluşacak.
14: gece vatan candan önce geldi. Milyonlarca vatansever sokaklara döküldü. Darbecilere geçit vermedi. 15 Temmuz şanlı direnişinin 10. yıl dönümünde o unutulmaz gece dizi projesi olarak yeniden hayat buldu.
0: Akıncı bu işin kalbiyse güvercinlik de atar damarıdır.
3: Komutanım!
4: Bu proje kadar bizi zorlayan, sorumluluk duygusu altında hem gururlandıran hem strese sokan başka bir iş olmadı.
14: Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu anlatmaya bu kez de Asırlık Gece projesi talip oldu.
5: Cumhurbaşkanı, 10 operasyonun başında hemen aldığımız takdirde İhtilalin hiçbir safhasını halkı dert etmemize gerek yok.
4: Bu proje kadar bizi zorlayan, sorumluluk duygusu altında hem gururlandıran hem strese sokan başka bir iş olmadı.
6: Proje Doçent Doktor Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece eserinden ilham alındı ve dizi belgesel formatında hazırlandı. Türkiye'nin yakın geçmişine damga vuran 15 Temmuz gecesi merceğe alındı.
4: Hüseyin Aydın gerçekten çok titiz bir şekilde gerçeklere sadık kalarak bir kitap hazırlamış. Biz de aynı sorumlulukla hakikate sadık kalarak bunu ekranlara taşıyoruz.
7: Hava sahasını her türlü askeri uçuşa yasaklıyorum.
6: Projenin en dikkat çeken kısımlarından biri ise 15 Temmuz gecesi yaşanılan olayların gerçek mekanlarda çekilmesi oldu. Aynı zamanda projede yer alan oyuncular ve yapımcı da bu anlamlı yapımda var olmanın heyecanı içinde.
4: Genelkurmay sahnelerini Genelkurmay'da çektik. Akıncı Üssü sahnelerini Akıncı Üssü'nde çekiyoruz.
14: Dizinin ilk bölümü yarın akşam izleyiciyle buluşacak.
8: Geceler vardır, dirilişe gebedir.
2: Çok kısa bir aranın ardından Beyaz ana haber sürecek. Hiçbir yere ayrılmayın efendim.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
12: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
13: Türkiye'nin dürümü. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
15: Buyur Hasan.
13: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
24: Olmadı mı Hasan'ım?
13: Oluyor oluyor anne.
15: Seni koydu.
24: Hasan uyku vakti.
13: Daha işim var anne.
24: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
13: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
33: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
34: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
35: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
36: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
35: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
37: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
38: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
39: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
40: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
41: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
42: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aska. Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit. 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Alarko.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Koçak'ta festival şimdi.

Reklamların ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor efendim. Sevgili izleyenler, yavaş belediyeciliğinin izleri Ankara'nın her bir köşesinde kendini göstermeye devam ediyor. Bakın, haftalardır ekranlara taşıyoruz aynı sokakta. Aylardır bitmeyen

0: bir çalışma. İncek Reyhan Caddesi kelimenin tam anlamıyla kaderine terk edildi. 2 yıl önce başlayan ASKİ çalışması bitmedi, vatandaşın sabrı da tükendi.
1: Pencereleri açamıyoruz. Açtıkça toz giriyor içeriye.
2: Çok yavaş, çok çok haddinden fazla yavaş yapıyorlar.
3: Yıllardır bitmek bilmeyen ASKİ çalışması vatandaşı canından bezdirdi. Yavaş belediyeciliğin izleri her köşede kendini gösterdi.
4: İncek Reyhan Caddesi, İş Bilmezliğin kitabını yazan Mansur Yavaş ve ekibi tarafından kaderine terk edildi. Yıllar önce başlayan altyapı çalışması bir türlü bitmek bilmedi. Evlerinde kanalizasyon olmayan vatandaşlarsa tuvalet ihtiyacını nasıl karşılayacağını şaşırdı.
5: Belediyenin işçisi mi yok? Adamı mı yok? Bu belediye niye kurulmuş?
2: Ellerinde olanakları var. Yapsınlar.
3: Ama yapılmıyor. Belki de yapılmak istenmiyor.
4: Bizler aylar öncesinde Reyhan Caddesi'ndeki son durumu ekranlara getirmiştik. İlerleyen sadece tarih olmuş, belediye bir arpa boyu yol alamamıştı. Şimdi ise bizleri yavaş belediyeciliğin izleri karşıladı. 2 yıldır bitmek bilmeyen ASKİ çalışmasında sadece 10 metre ileri gidildi.
6: Bugünden bugüne bir şey değişti.
2: Hiç değişmedi, daha ağırlaştı. Herhalde ters tepki yaptı.
4: Yavaş belediyecilik anlayışı Ankaralı'yı vebaya sevk etti. Caddeyi mide bulandıran bir lağım kokusu sardı. Yaz gününde dışarı çıkıp oyun oynamak isteyen çocuklar bile evlerinden çıkamaz hale geldi.
5: İçine doldu toz. Bizim sıhhatımız da bozuluyor tozdan.
4: İşte yavaş belediyecilik anlayışının tablosu. İş makineleri burada, Mansur Yavaş'ın kendine benzettiği ekibi çalışmak yerine çay keyfinde.
2: Bunların şefi yok mu? Başlarında kimse yok mu? Bunları denetleyen kimse yok mu? Bir gelip de bakmıyorlar mı bunlar? Ne kadar yaptı bu adam bu işi diye.
5: İstediği gibi davranıyorlar. Çay içmede oturuyorlar, geziyorlar da bir ötek. Sabah geç geliyorlar, akşam erken gidiyorlar.
4: Yıllar geçti, ASKİ çalışması bir türlü bitmedi. Akıllardaysa tek bir soru kaldı. Mansur Yavaş ve ekibi İncek halkından ne istiyor?
2: 75 yaşındayım. 75 yılında daha mı yaşayacağım, bu yol yapılacak diye bekliyoruz. Hala da yapılmayacak bu gidişine. Bıktık vallahi.
0: Evet, böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yarın yine saat 18.30'da buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

1991. Da Nang, Vietnam.

0: Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi.
1: Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim Vali.
2: Vali mi? Vali, hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçta...
2: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi benzedikleri kimin umrunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

Ben iyiyim.

0: Biraz alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı
1: he? Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Lütfen. Adi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
1: Çok kızdın öyle mi?
0: 3 hafta sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olası.
3: Ne güzel bir oyuncak. Demek mumlar da cimriyiz ha?
0: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
3: Bize çay yapar mısın lütfen?
0: Elbette.
1: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
3: Evet.
1: Teşekkür olarak.

0: 1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşar büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üssün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazır.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Seni anlıyor musun? Lucas Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
0: Sadece bulunacak mı?
1: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
0: Tamam.
1: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
0: Oraya asla dönmeyeceğim.
1: Geçmişimiz. Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl buluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim şey, bıyığım işte.
1: Aa şey, bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse hayır, işte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır, ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un şeyi...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet,

0: Doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
0: Evet.
1: Üzgünüm.
0: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
0: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
0: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
0: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
0: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
0: Nefis bilekleri var, iyi fikir.
1: Başka bir şey var mıydı?
0: Bana ilginç geliyorsun.
1: Yani...
0: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
1: Neyi merak ediyorsun?
0: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
1: 27 dakika.
0: O kadar uzun mu?
1: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
0: 6 dakika oldu.
1: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
0: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
2: Kitaptan da değil mi?
1: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge doğmuş. Bulduğum her şey burada.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quinteri Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi. Dunning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Billy, her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosina Wall.
1: Moody nasıl?
2: Öldü.
1: Moody. Wall içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zor.
2: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
4: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
4: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bourne. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Teis'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vo.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan...

0: olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi o oğlum. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan üç kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes'le ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Vaughn'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğin başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

0: Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar. Aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam. Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yolardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0'ı. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var. Ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Ena. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
3: Borcum ne biliyorum.
4: Yürü.
5: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
4: İyi ki doğdun Kahraman.
5: Nice senelere Kahraman.
3: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
6: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
3: yaşanıyor. Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki,
7: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
3: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
9: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Bimex'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
2: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Gün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
5: Allah!

0: Aşkına neden?
1: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
0: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
0: Tamamdır şaka mati.
1: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
2: Doyamadan pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Obseso. Yeah.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Kasko yoksa... riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
9: Garanti BBVA.
10: İyisin. Ha?
11: Bir garip bakıyor ya.
12: Arkadaşınız gayet iyi.
10: Oh, aslanım benim.
12: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
11: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
10: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
13: Ne mi olmuştu ya?
14: Yemiştiniz ya maşallah.
10: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
11: Var mı onlar? Var mı sence? Evde yok ki.
10: Böyle şey değilim.
11: Ya Faruk tamam hallederiz.
10: Mutlusun.
11: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
15: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
10: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz.
16: Koçakla festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı.

0: bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu ve beni korudu.
1: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
0: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
1: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes. Benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: Doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canına, 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım. Sakıncası
4: hey,
1: yoksa...
4: Sen Quiteria'daki rahibeler iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun?
5: Hı-hı.
4: 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Hey, yemek için müsait misin?
4: Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırırım.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskime

0: Güzel.
1: Bunu neden yapıyorsun?
0: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
1: Hayır. Henüz değil.
0: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
1: Vay canına. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
2: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
1: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
2: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
1: Ya şimdi?
2: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
1: HK 9 milimetre.
2: Çok güzel.
1: Bence de öyle.
2: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
1: Bu zekice olmazdı.
2: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
1: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
2: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
1: Hep böyle mi istersin?
2: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
1: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
2: 4.
1: Tamam, 5 olsun, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
2: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
1: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
2: Sek 226, ne kadar da...
1: Kalın.
2: Evet. Evet.
1: İşte oldu. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
2: Ena.
1: Memnun oldum.
2: Onu göreceğiz.
1: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
2: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
1: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
2: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
1: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
2: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
1: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
2: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
1: İki kez olamazsın.
2: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
1: Peki bulunca?
2: Onun ve yolumda durağın herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
1: Hey, bak çılgınca gelebilir. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
2: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
3: Konuş. Bitince beni ara.

0: Etrafı kapattığını sanıyordum.
1: Otel odasını buldum. Her altı burada. Pasaportu da dahil.
2: Adı Nadia Zukova.
0: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: He. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne oldu?

Kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Tanrım!
0: Sadece biraz öpüştürücü. Sadece biraz öpüştürücü. Tamam, sık dişini.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam. Tamam tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? İzinin benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktı. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Daha güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala. Plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?

0: Bir şey var mı?
1: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
2: Evet, kesinlikle.
3: Çok güzel değil.
2: Kendini açtı gerçekten.
3: Çok güzel sistem.
4: Gerçekten çok güzel.
2: Gerçekten iyi.
3: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim.
4: Çok beğendim.
3: Geldi işte.
2: Evet.
3: İşte geldi.
2: Evet.
3: Bravo. Evet. Tebrik ederim.
4: Bravo.
2: Evet.
3: İşte.
2: Gerçekten
3: harika.
2: Çok iyi görünüyor.
3: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. San Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
3: Bravo.
2: Tebrikler.
3: Tebrikler.
2: Evet. Harika.
3: Tebrik ederiz, harikaydı.
2: Muhteşem! Tebrikler! Hadi kaçalım!
3: Kaçın!
2: Yürün gidelim,
3: kaçın!
2: Elimi tut!
3: Yap,
2: hadi
3: yap,
2: bu tarafa!
3: Yap. Hemen kaçın!
2: Kaçın!
3: Çekil elimden!
2: Gidelim!
3: Gel bu tarafa doğru!
2: Hayır, hayır, hayır! Koş!
3: Hadi!
2: Hadi!
3: Koş. Aç, çekil, hadi!
2: Koş!
3: Çantanı bırak! Atlayın. Koşun!
2: Dur buradan! Çabuk, çabuk, çabuk!
3: Hadi çabuk!
2: Dışarı kapıyı aç, hadi! Yürü gidelim!
3: Kaçın! Hadi çabuk!
2: Acele et!
3: Yardım edin!
2: Hadi, acele hadi,
3: edin!
2: Bu taraftan! Çıkış burada, hadi!

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni onca yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey. Sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes, ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama bunları kendiniz istediniz.

0: Ehnem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri özüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
0: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Hareket etme. Hareket etme.
1: Bırakın beni. Aa, bırakın.
0: Ne sana?
1: Bırakın ayak. Ayak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun Kahraman.
6: Nice senelere Kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
4: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
8: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
4: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
11: Portakal, sen de Uludağ portakallı al.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Sana alkış yok, önce finger snap.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
11: Ben Feyyaz.
12: Bu da Sarı Kola.
11: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
13: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
11: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
11: Değişemem ve değişebileceğime dair
13: inancım da yok.
11: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci.
5: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit check'i.
5: E buralarda bize hepsi sınırsız.
1: Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
5: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
1: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
5: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
0: Niye basıyor ki?
2: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Araba şamalos.
3: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamız bu ol.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikbalde.
10: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terrapizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
13: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Bir patlama oldu. Lokasyon.

0: Hareket etme. Hareket
1: bırakın
0: etme.
1: Bırakın beni. Aa, bırakın. Sana. Bırakın ayağı. Ayağı.

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Ah. Böyle olması gerekmiyor Ena. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Bir zamanlar bir tarlada bir ağacın altında yaşayan olabildiğince mutlu bir fare varmış. Dünya umrunda değilmiş, hiç korkmazmış. Her gün oynar ve gölgede uyurmuş. Sonra bir sabah fare yüksek sesle bir çığlık duymuş ve gökyüzünden gece kadar siyah bir karga uçarak inmiş. Karga gagasını indirdi ve başını eğdi. Sonra söylediği bir sonraki şeyle fareyi korkuttu. Karanlık gün ışığında saklanır. Oyun oynamak için ortaya çıkmadan önce kaçsan iyi olur küçük fare. Çünkü karanlık saklambaç oynarken çok kötüdür. Sinsice ve dikizleyerek her yere gidebilir.

0: Fare birkaç adım attı ve etrafına bakındı. Bir daire çizdi ve sonra yukarı ve aşağı baktı. Burada karanlık bir şey yok seni çılgın yaşlı kuş. Güneş o kadar parlaktı ki bu tamamen saçmalık. Ama karga yüksek sesle güldü ve seni küçük sıçan karanlığın böyle konuştuğunu duymasına izin verme dedi. Şimdi yapman gereken bir şey var, o yüzden beni dinle. Eğer özgür olmak istiyorsan önce onu görmelisin.
1: Bebek zombi seni yiyecek.
2: Maddie ne yaptın sen? Şu ellerine bak. Pekala daha fazla keçeli kalem
1: ama
2: yok.
1: Ama sıkıldım.
2: Al şunu, ben arabayı hazırlarken sen de bana bir resim yap, tamam mı? Veda etmek için son şansınız. Maddie, caddeden uzak dur lütfen.
1: Tamam anne.
3: Üzgünüm. Bu adamın kasabada olduğu tek gün bu.
2: Şöyle söyleyeyim. Tek başına gideceğin uzun ve yalnız yolda bunu bize nasıl telafi edeceğini bulmak için bolca vaktin olacak.
3: Vay canına.
2: Pekala hadi kalk bakalım. Tamam. Tamam.
1: Kendim yaparım.
2: Tamam, kemerini tak bakalım.
1: Teşekkürler baba.
3: Kızma lütfen. Üzgünüm.
2: Gerçekten üzgünsen plana uyardım.
3: Yine de harika zaman geçireceğiz. Sadece biraz geç kalacağım. Oraya vardığınızda beni ara lütfen. Sağ salim vardığınızı bileyim.
2: Bu kadar dramatik olma. Ne zaman gideceksin?
3: Öğleden sonra. En geç bu gece orada olacağım.
2: Tamam. Belki bana gece yarısı atıştırması getirirsin.
1: Görüşürüz baba, seni seviyorum.

0: Tamam, geldik.
1: Sonunda.
2: Geldik mi?
0: Ah, hadi.

0: Sen kimsin?
1: Ben Owen.
2: Merhaba.
1: Sadece içerideki çarkları gevşetmek lazım.
2: Vay canına, teşekkür ederim.
1: Önemli değil. Buralarda yerel güvenlik olarak geçen şey benim. Muhtemelen yıl boyunca burada yaşayan tek kişi ben ve ailem olduğu
2: için. Keşke daha fazla yapabilseydik.
1: Ne? Yaşamak mı? Eskiden burada iki aile yaşıyordu. Sizin evinizde başka bir aile yaşıyor. Yıllarca. Çocukları kaybolana kadar.
2: Kayıp mı oldu?
1: Benim yaşımdaydı. Adı Johnny'di. Biraz kalın kafalıydı, anlarsın ya.
2: Onu bulamadılar mı?
1: Hayır. Aile parçalanmıştı. Evi satılığa çıkardılar ve onları bir daha hiç görmedim.
2: Pekala, ben Laura ve bu Kayla ve Maddie. Kızlar merhaba deyin.
1: Memnun oldum hanımlar. Sezon bittikten sonra burada hiç kimseyi görmüyorum. Burası oldukça yalnızlaşıyor.
2: Evet, bu sene en az bir seyahat daha sıkıştırabileceğimizi düşündüm.
1: Sizi suçlayamam.
2: Yardımın için çok teşekkür ederim Owen.
1: Bu hafta sonu sadece kızlar ve anneleri ha?
0: Ve babam.
2: Evet, o yolda, tam arkamızda.
1: No, peki, bildiğim iyi oldu.
2: Owen'a teşekkür edin bakalım kızlar.
3: Teşekkür ederiz.
1: Ne demek?
2: Teşekkür ederiz.
1: Dikkatli olun.

0: Yoldan arıyor olursan iyi edersin.
1: Aslında biraz geç kalacağım.
0: Benimle...
1: Şaka yapıyorum. Vardınız mı?
0: Evet, merak etme, vardık. Hey kızlar, babanız arıyor hoparlörde.
2: Merhaba baba.
3: Merhaba baba.
4: Merhaba kızlar.
1: Ev hala duruyor mu?
2: Evet.
4: Mükemmel.
2: Baba, ne zaman burada olacaksın?
1: Yakında.
2: Görüşürüz baba, seni seviyoruz.
0: O ses ne?
1: Hiçbir şey. Benzin almak için biraz durmuştum da 11 gibi orada olacağım, merak etme.
0: Tamam, bekleyebilirim.
1: Beklesen iyi olur.
0: Görüşürüz, şansın yaver gidebilir.
1: Öyle planlıyorum.
0: Yumurtaları unuttum.
1: Yumurta. Anladım, birazdan görüşürüz.
0: Dikkatli sür.
1: Merhaba, hediye paketi yapar mısınız lütfen? Ve en iyi merlotunuzdan 2 şişe alacağım.
5: Peki ne yaptın?
1: Hiçbir şey.
0: Kızlar, kitapları ve oyuncakları oyun odasına koyuyorum.
3: Hayır, oyun odası korkutucu.
2: Hayır değil, bebek olma.
3: Ben bebek değilim.
0: Gözüm üzerinizde.

0: bir çekirgeyim.
1: Ah öyle mi? Ama yeşil değilsin.
0: Yeşil boyamız var mı?
1: Hayır, mavi var. Hey Maddie, ayaklarını yataktan indir. Tamam, hadi bakalım. Pijamalarınızı dışarıda bıraktım, tamam mı? Şimdi neden giyinip üstünüzü değiştirip aşağı gelmiyorsunuz? Kelly,
0: hiçbir şey.
1: Oraya bir şey koyduğunu gördüm. Nedir o?
0: Babam için.
1: Göster bakayım. Canlı mı?
0: Hayır.
1: Evi korkutmasa iyi olur.
0: Kokutmaz. Kokmuyor. Güzel kokuyor.
1: Pekala, üstünüzü değiştirin ve aşağı gelin. Pizza yapacağım.

0: sonra yukarı ve aşağı baktı. Burada karanlık bir şey yok seni çılgın yaşlı kuş. Güneş pırıl pırıl parlıyor, bu çok saçma. Ama karga yüksek sesle güldü ve dedi ki seni aptal küçük sıçan, karanlığın böyle konuştuğunu duymasına izin verme. Şimdi yapman gereken bir şey var, o yüzden beni dinle. Eğer özgür olmak istiyorsan önce onu görmelisin.
1: Ne olduğunu biliyorum.
0: Demek biliyorsun.
1: Yatmak istiyorum anne.
0: Öyle mi?

0: Sana bir ipucu vereyim. Göz önünde saklanır. Işık olduğunda bile karanlıkta yaşar. Arkandan yaklaşır ve oynamanı izler. Sonra uyuyana kadar yanında süzülür. Bunu Medi çizdi değil mi?
1: Hayır, o zaten oradaydı.
0: Aa, öyle mi? Pekala, kay bakalım. Medi, terledin mi sen? Evet. Böyle daha iyi.

0: Hey, merhaba.
1: Merhaba, herkes iyi mi? Sizi arıyordum.
0: Ah, lanet olsun, telefonu arabada unutmuşum, üzgünüm.
2: Tamam.
1: Ne yapıyorsunuz?
2: Hiçbir şey.
0: Bavulları açarken kızlar biraz oynadı ve pizza yedik. Şimdi uyuyorlar. Peki ya sen?
2: Neredesin?
1: Yolun yarısını geçtim. Sanırım birkaç saat daha kaldım.
0: Tatlım, bunu görmen gerek. Göl mükemmel. Burası muhteşem.
1: Çok güzel. Sadece yumurta istemiştin değil mi?
0: Sean, anı bozma.
1: Üzgünüm, bittiğini sanıyordum. Lütfen devam et. Bu gerçekten ilginç.
0: Tam bir pisliksin.
1: En azından yumurtaları hatırladım.
0: Hiç romantik değilsin.
1: Birkaç saate görüşürüz.
0: Bu arada kapıyı senin için açık bıraktım. Kilit sıkışmış, yeni bir tane almamız gerekiyor.
1: Oraya geldiğimde bakarım.
0: Tamam, çabuk ol. Seni seviyorum.
2: Ben de seni.
0: Sean?

0: Anne. Anne. Anne. Medi hiç iyi değil anne.
1: Ne oldu?
0: Oyun odasında ama bana söylemiyor.
1: Medi? Madison.

0: Medi. Medi. Tatlım. Pencere neden açık böyle? Tamam, bir şey yok.
1: Anne.
0: Bir şey yok Geyle, tamam. O sadece hasta. Tamam. Gel bakalım. Tamam. Şöyle dur. Evet.
1: Medi, iyi misin?
0: Evet. Şunu bir silelim.
1: Anne, o iyi mi?
0: Evet tatlım, iyi olacak. Sadece hasta, biraz o kadar. Medi. Medi. Nefes al, nefes al. Bakayım ne var orada? Elini çıkar bakayım. Medi, izin ver tatlım. Medi, bakayım. Bakayım. Dur. Dur Medi. Tanrım, tamam, aldım aldım. Tamam, nefes al. Tamam. Hallettik. İyi misin tatlım? Derin bir nefes al.
1: Anne. Bu nedir?
0: Nedir bu? Bir şey mi yediniz siz?
1: Ben yemedim.
0: Kardeşinle kal.

0: Benimkini babam için sakladım.
1: Nereden aldın bunu?
0: Ormandan.
1: Medi, bana bak. Bu keklerden birini mi yedin?
0: Hayır. Evet, yedin. Yalan söylüyor.
1: Tamam. Medi tatlım, başın dertte değil, tamam mı? Annenin bilmesi lazım. Bu keklerden birini yedin mi?
0: Özür dilerim.
1: Sorun değil tatlım.

0: Ne oldu? Ne oldu?
1: Anne,
2: bu ne? Bilmiyorum.

0: Tatlım gel, gel. Koltuğa otur, tamam mı? Bir şey yok. İşte böyle kardeşin yanında oraya, tamam mı? İyi
1: misin? Anne, karnım ağrıyor.
0: Biliyorum tatlım.
1: Anne, onun nesi var?
0: Bilmiyorum.
1: Anne!
0: Telefonuma ihtiyacım
1: var.
2: Hayır anne,
0: buradayım, koltukta kalın, tamam mı? Hemen mutfakta geleceğim. Burada kalın.

0: Sessiz olun. Ellie, sessiz olun.
1: Sadece arabaya gideceğim.

0: Gidelim hadi.
1: Hayır,
0: hadi
1: anne,
0: hadi hadi. Gelin bakalım
1: hayır,
0: hadi.
1: Hayır.
0: Gitmeliyiz, hemen gitmeliyiz.
1: Hayır, gitmek
0: bir şey olmayacak ama hemen çıkmamız gerek.
1: Taşı beni.
0: İkiniz de taşıyamam. Koşmak zorundasın.
1: Hayır anne lütfen.
0: Dinle tatlım. Beni dinle. Hadi. Bu evden hemen çıkmak zorundayız tamam mı? Anlıyor musun? Beni benimle gelmen gerek tamam mı? İkinizi birden taşıyamam. Çok üzgünüm ama taşıyamam tatlım.
1: Anne beni korkutuyorsun.
0: Bir şey yok. Tuttum seni tamam mı? Tutuyorum seni hadi. Gel sessiz ol. Çok sessiz ol. Şşt tamam. Sessiz olmalısınız. Şşt. Hadi gel.
1: Hayır korkuyorum. Hayır
0: hadi
1: anne.
0: Hadi Kela gel gel diyorum sana gidelim. Hadi bakalım arkaya gel. Geç. Tamam arabaya binmeni istiyorum. Hadi koş koş koş koş. Koş. Öne bin. Aa! Tanrım kemerini tak hadi çabuk. Çabuk arabaya bin ve kemerini tak. Hadi çabuk tatlım. Hadi gel buraya. Kemeri takmanızı istiyorum hadi.

0: Tamam, kemeri çıkar.
1: Anne!
0: Tamam, sakin olun.
1: Anne!
0: Tamam, tamam tatlım. Gel buraya.
1: Anne!
0: Gel buraya.
1: Anne!
0: Koş, koş, koş.

Keyla, oradaki perdeleri kapa. Çabuk acele et. Halının üzerine otur. Yere yat. Gel buraya. Mehdi.

0: Ben de derin bir nefes almanı istiyorum. Şundan bir yudum iç. Bakalım yutabiliyor musun? Benim hemen ilaç getirmem gerek.
1: Hayır.
0: Ben banyoya gidip ilaç getirirken cesur olabilecek misin? Çok güzel. Aferin tatlım. Hemen döneceğim.

0: İç bakalım, bu daha iyi hissetmeni sağlayacak. Hepsini Medi, boğazını açacak ve nefes almana yardımcı olacak. Aferin sana.
1: Babam nerede?
0: Geliyor. Yakında burada olur.

0: Kayla, acele etmelisin, ayakkabılarını giy.
1: Fotoğrafımız oraya nasıl gitti?
0: Bilmiyorum tatlım.
1: Sen mi koydun? Neden suratlarımız kesikti? Karnım.
0: Biliyorum. Biliyorum, sorun yok. Her şey yoluna girecek. Baban yakında burada olacak. Ve buraya geldiğinde hepimizi doktora...

0: Doktora götürecek ve doktor senin içindeki tüm kötü şeyleri çıkaracak, anlaştık. Tanrım, lanet olsun. Tamam, sorun yok tatlım, geçti. Geçti, bu senin hatan değil. Evet tatlım. Şöyle alalım. Aç bakalım ağzını sonuna kadar ama, tamam mı? Aç bakalım, aç. Medi, derin bir nefes al, tamam mı? Hemen gidip yardım getirmeliyiz.
1: Hayır, gitmek istemiyorum.
0: Kendine cesur olmanı istiyorum.
1: Hayır.
0: Kes şunu, kes şunu ve beni dinle. Bana bak, bana bak. Medi çok hasta. Burada kalamayız. Ama biliyor musun, dışarı çıkacağız. Dışarıda bekleyeceğiz ki baban geldiğinde bizi görsün.
1: Ama o zaten burada.
0: Kim Medi?
1: Baba.
0: Nerede?
1: Ağacın altında.

0: O babam mı?
1: Hayır.
0: Kimi gördün?

0: Merhaba Laura.
1: Ne yapıyorsun?
0: Laura. Hey Laura.
1: Hey, kapıyı kilitlemişsin.
2: Beni takip et.

Hey çocuklar. Geç oldu. Bütün gece araba kullandım.

Şakayı yarın yapabilir miyiz? Tamam, bakın, beni kandırdınız. Şu an çok korkuyorum. Aman Tanrım, bu da ne? Nora, ne oluyor? Hadi ama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nora. Bu sen misin? Nora. Nora.

0: Sorun yok, sorun yok. Nefes al ve rahatla. Daha iyi, gördün mü? Büyükannenin hastalandığı ve onu doktora götürdüğümüz zamanı hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Onun ne kadar cesur olduğunu hatırlıyor musun?
1: Evet, ağlamamıştı bile.
0: Evet, ağlamamıştı. Çok cesurdu ve oraya vardığımızda da her şey yolundaydı, değil mi?
1: İlaç verdiler ve sonra iyileştin mi?
0: Evet.
1: Babam buraya geldiği zaman seni doktora götürecek.
0: Evet, bu doğru Kay, babanız geldiğinde. O zamana kadar hepimiz çok ama çok cesur olmalıyız.
1: Büyük annem gibi mi?
0: Evet, onun gibi.

0: Nora. Çocuklar.
1: Bu baba.
2: Şşt, sessiz ol.
0: Çocuklar. Hey çocuklar. Geç oldu. Bütün gece araba kullandım.
2: Şaf. Şaf.
0: Acaba şunu daha sonra yapabilir miyiz?
2: Nora. Bakalım bir şey yok.
0: Nora. Nora hadi ama. Nora orada mısın?
2: Şaf.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
6: İyi ki doğdun kahraman.
7: Nice senelere kahraman.
5: Benim doğduğum gece babam...

0: bunlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
1: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
4: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: mı?
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
4: Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
5: Niye basıyor ki?
7: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
5: Nasıl duracak?
6: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
7: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
8: Çok iyi.
9: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime.
15: Mücrim ne demek?
14: Suçlu.
15: Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördün, her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin.
14: Yeter.
16: Safiye üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım.
17: Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.
18: Sus artık!
15: Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlüsü sadece istemek.
17: Başınız sağ olsun Safiye Hanım.
15: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittim ben.
19: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
20: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
21: Bankam Son Bank kartım Hadi.
22: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
23: Sütaş ayran, sütaş ayran.
24: Döneri gördüğün an
25: bir de sütaş ayran.
24: Gelsin sütaş ayran.
26: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
27: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
28: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
2: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
5: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
6: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitte artı para ve kazanan Akbanklı Kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
5: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı Kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
4: Senin yanında Akbank.
7: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve.
8: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
7: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
9: Aldığınızdan daha fazlası.
10: Biraz fazla almadınız mı?
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: Koçakla Festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Nora neredesiniz? Hadi ama. Tanrım. Nora.
2: Şam sen misin?
1: Bu sen misin? Nora? Nora?

Nora? Nora!

0: Hayır.
1: O dışarıda.
0: O baban değil.

0: Ay lütfen. Baba! Hayır o babam değil tatlım.
1: Evet.
0: Hayır bebeğim, bu bir tuzak. Bu bir tuzak, dışarıda kötü gazaplar. Hayır lütfen. Kehle kes şunu lütfen. Çok sessiz olmanızı istiyorum, tamam mı? İkinizin de çok sessiz olmanızı istiyorum.
1: Babamı lütfen istiyorum. Sessiz.
0: Lütfen kapayın, gözlerinizi kapatın. Güvendesiniz, tamam mı? Kimse size zarar vermeyecek. Onlara izin vermeyeceğim, tamam mı? Bana inanıyor musunuz? Asla. Size zarar veremeyecek.
1: Anne! Anne!
0: Sessiz ol. Gelin bakalım. Şimdi. Evet. Burada kalın. Tut şunu. Tamam, al şunu. Burada beklemenizi istiyorum. Mete koşabilir misin?
1: Dışarı çıkmak istemiyorum.
0: Şimdi beni dinleyin. Dinleyin, ne söylediğimi hatırlıyor musunuz? Kimse size zarar vermeyecek, tamam mı? Onlara izin vermeyeceğim. Gel bakalım. Pantolonuma tutunun. Hadi. Bildiğince sessiz olmanızı istiyorum bu taraftan. Yürüyün bakalım.

0: Kelly dur, dur lütfen. Aman Tanrım. Kelly gidelim. Neydi aman Tanrım, hadi lanet olsun. Koşun, koşun hadi çabuk. Koşun hadi. Hadi, hadi tatlım. Koşun, çabuk, çabuk. İyi misiniz? İyi misiniz söyleyin. İyi misiniz? İyi misiniz tatlım?
1: Bizi yakalayacağız.
0: Hayır, hayır, dışarı çıkmayacağız. Tamam mı? Söz veriyorum, çıkmayacağız.

0: Anne! Anne bizi çizmiş.
1: Yukarı çıkın. Yukarı çıkmanızı istiyorum. Hadi koş, koş, koş. Bir şey yok. Bir şey yok tatlım. Tamam. Tamam.

0: anne. Geliyor mu?
1: Sessiz ol. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek. Sadece sabaha kadar beklemeliyiz ve her şey yoluna girecek, merak etmeyin.
0: Anne.

0: Hayır Kate. Seni
1: orada kal.
2: Merhaba anne. Babam birazdan burada olacak. Eve gitmek istiyorum. Ben de.
0: Sorun yok, sorun yok. Yakında eve gideceğiz. Eve gideceğiz tatlım.
2: Ne oldu anne?
0: Yumurta. Araba. Araba. Araba.
2: Hayır. Hayır.
0: Sorun
2: anne,
0: yok. Girin,
2: hayır.
0: Girin buraya. Girin. Bak. Sadece bir şey alıp geleceğim.
2: Gitme.
0: Gitmiyorum. Sadece aşağı ineceğim tatlım.
2: Olmaz anne.
0: Kızlar lütfen, sorun yok. Kayla lütfen bırak gideyim, tamam mı? Gitmek zorundayım.
2: Lütfen.
0: Kayla. Sen çok büyük bir kızsın. İkiniz de çok cesursunuz. Çok ama çok cesursunuz. Söz veriyorum, hemen döneceğim, tamam mı? İşte bak. Bu yanıyor, tamam mı? Al bak. Buna bakmanızı istiyorum. Birlikte sayacaksınız, tamam mı? 1, 2, 3. Ve 20'ye kadar saymanızı istiyorum, tamam mı? 20'ye gelmeden geri döneceğim ve ne olursa olsun ben gelene kadar buradan çıkmayın, tamam mı? Saymaya başlayın.
2: 1 2 3

0: change.
1: On yedi.

0: Babanızın arabasına gideceğiz.
1: O burada mı?
0: Evet, elimi tutun gidelim, tamam mı? Elimi tutun hadi.
2: Çık evimizden. Silahım var. Defol git evimizden.

0: Yukarı bak, yardım et, buradayız.
1: Anne.
0: Lütfen, yukarıdayız. Yukarıdayız, lütfen yardım et. Yardım et, lütfen, lütfen. Yardım et, yardım et. Lütfen yardım et.
1: Anne.
0: Hayır, hayır, arkada kalın, arkada kalın. Yardım et, yardım et, lütfen yardım et. Yardım et, yardım et, lütfen.
2: Ne diyorsun, seni duyamıyorum.
0: Yardım et. Tanrım. Hayır, hayır, hayır.

Keyla, Medi, gelin buraya, gitmemiz gerek. Gitmemiz gerek. Aa!

0: kız Medgar. Hadi. Medgar.
1: Hayır. Hayır.
0: O babam. Hadi.
2: Emin misin?
0: Annem arabada olduğunu söyledi.
2: Korkuyorum.
0: Al. Sen tutabilirsin.

baba.

0: olmanız çok normal. Benim adım John. Ve ben uzun zaman önce bu evde büyüdüm.
1: Anne!
0: Buraya her yıl geliyorsunuz. Sizi uzun zamandır izliyorum.
1: Bizi rahat bırak!
0: Ben hep buradaydım. Bekliyordum. Ama beni göremediniz. Şu okuduğunuz kitap var ya...

çocukken bana verilmişti. Cevabı tahmin etmeye çalışırdım. Ama hep yanılırdım. Tıpkı sizin gibi. Bulabilmeniz ve anlayabilmeniz için bunu buraya bıraktım. Şimdi yeni bir kitap yapmak zorundayım. Etrafınızda bir karanlık var. Ama bu karanlık gölge değil. Karanlık

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Garanti BBVA.
2: İyisin. Ha?
3: Bir garip bakıyor ya.
4: Arkadaşınız gayet iyi.
2: Oh, aslanım benim.
4: Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
3: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
2: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
5: Öyle mi olmuştu ya?
6: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
2: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
7: Var mı onlar?
3: Var mı sence? Evde yok ki.
2: Bölüşü diyelim.
3: Ya Faruk tamam hallederiz.
2: Nasıl?
3: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
8: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
2: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
9: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Blue Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
10: Aldığınızdan daha fazlası.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
14: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
15: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav. Meyveleri sorbeleyen lezzet.
16: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
18: Allah aşkına neden?
17: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
18: Karnın doyar da ruhun aç.
17: Dört nala yaşıyoruz.
18: Tamamdır şaka mati.
17: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
19: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
4: Bonjour madame.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
4: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien. Merci.
2: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
4: Aa Demet Hanım.
2: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
4: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi.
2: Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
6: Karşınızda Arçelik Maxifit.
7: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
8: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Wow, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
15: Çizinin yeni transferi gelsin.
16: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
17: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit. Hadi başlamalıyız.
2: Ooo.
1: Çayla şamalas.

0: arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamur olsun.
1: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi fıstık.
2: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Sütaş hayran, sütaş hayran.
7: Çiğ köfteyi gördüğün an.
8: Sütaş hayran?
7: Gelsin sütaş hayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
9: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Nereye büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Sana alkış yok. Anca finger snap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Sevince. Bakın.
7: Tam da leslik. Sevince.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
12: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
11: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
13: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla

0: devam ediyor.
1: Bilmece tamamlandı. Kaçmak zorunda kalmamak için nerede olduğunu görebiliyor musun? Çünkü karanlık gün ışığında saklanır. Ve eğer dikkatli olmazsan oynamak için ortaya çıkacaktır. Eğer bu hikayeyi okuyorsanız lütfen korkmayın. Fare doğru tahmin etti ve karga uçup gitti. Hadi küçük çocuklar, küçük bir oyun oynayalım. Parlak güneşli bir günde karanlığın nerede saklandığını biliyor musunuz?

0: Ve tıpkı fare gibi siz de doğru tahmin ederseniz sizi aramaya geleceğinden endişelenmenize gerek yok.
1: Anne, o nereye gitti?

Kahvenin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

1991. Da Nang, Vietnam.

0: Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi.
1: Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică-tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim Vali.
2: Vali mi? Vali! Hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçta...
2: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi benzedikleri kimin umrunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? İşte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

0: Ben iyiyim.
1: Biraz alabildin mi?
0: Neyi?
1: Para. Bolca olmalı ha?
0: Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
1: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
0: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
1: Heh, lütfen. Adli tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
0: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
1: Normal doktora mı, cadıya mı?
0: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
1: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
1: Çok kızdın öyle mi?
0: 3 hafta sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir, zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olası.
3: Ne güzel bir oyuncak. Demek mumlar da cimriyiz ha?
0: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
3: Bize çay yapar mısın lütfen?
0: Elbette.
1: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
3: Evet.
1: Teşekkür olarak.
3: ...1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
3: Şu ses...

0: Ağacı, Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester.
2: Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.
0: Bu nadir bir hediye. Sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşar büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üstün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazım.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Sen inanmıyor musun? Lucus Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
0: Sadece bulunacak mı?
1: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
0: Tamam.
1: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
0: Oraya asla dönmeyeceğim.
1: Geçmişimiz. Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim şey, bıyığım işte.
1: Ay şey, bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse. Hayır. İşte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır. Ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un şeyi...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
3: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
3: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
3: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
3: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
3: Nefis bilekleri var, iyi fikir.
1: Başka bir şey var mıydı?
3: Bana ilginç geliyorsun.
1: Yani...
3: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
1: Neyi merak ediyorsun?
3: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
1: 27 dakika.
3: O kadar uzun mu?
1: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
3: 6 dakikam oldu.
1: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
3: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
2: Kitaptandı değil mi?
1: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenk'e dönmüş. Bulduğum her şey burada.

San Quinteria Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi. Dunning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Da Nang Vietnam.

Lanet olsun.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Billy. Her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?

0: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
0: Yosina Wall.
1: Moody nasıl?
0: Öldü.
1: Moody. Wall içinde mi?
0: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zordur.
0: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
2: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
0: Yalnız.
3: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bor. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Teis'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes ile ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Vaughn'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğin başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

0: Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar, aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam? Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yiyorlardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba?

0: da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var. Ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Anna. İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
3: Borcum ne biliyorum?
4: Yürü.
5: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi kız
6: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
7: İlk yudumda sen de söyle.
6: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalı?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Tantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder. Çekilişe katıl.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir.

0: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Patron! Gel oğlum buraya. Ya.
6: Hemen döneceğim tatlım.
5: Aferin oğluma. Gel. Otur. Hadi eve gidiyoruz.
6: Patron dur.
5: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
7: Patron çıldırdın mı?
5: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
6: Pardon canım, nerede kalmıştık?
8: Sen var ya sen.
9: Red Bull kanatlandırır.
10: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
13: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
12: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
13: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes. Benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: Doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmış.

0: yaşamaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
0: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
2: Vay canına, 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
3: Evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
4: Ben lady değilim.
3: Ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
2: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım. Sakıncası yoksa...
3: Sen Quiteria'daki rahibelere iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
2: İyi kızlardır. Sekreter
3: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
2: savaştım.
1: Fenaymış.
3: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
2: Yemek için müsait
3: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırırım.
2: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
5: Seni kendisine çekmiş.
3: Meraklıyım.
5: Endişelenmeli miyim?
6: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
5: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
3: Bunu neden yapıyorsun?
5: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
3: Hayır. Henüz değil.
5: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
3: Vay canına. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
3: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
3: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
3: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
3: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
3: Bu zekice olmazdı.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
3: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
3: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
3: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
3: Tamam, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
1: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
3: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
1: Sek 226, ne kadar da...
3: Kalın.
1: Evet.
3: İşte oldu. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
3: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
3: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
3: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
1: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
3: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
1: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir er.

0: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
1: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
0: İki kez olamazsın.
1: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
0: Peki bulunca?
1: Onun ve yolumda durağın herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
0: Hey, bak çılgınca gelebilirim. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
1: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
2: Konuş. Bitince beni ara.
0: Etrafı kapattığını sanıyordum.
2: Otel odasını buldum. Her altı burada. Pasaportu da dahil.
3: Adı Nadia Zhukova.
0: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne oldu?

warm to you. No, I don't believe I'm. Kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Tanrım!
0: Sadece biraz yapıştırıcı. Sadece
1: senin
0: biraz yapıştırıcı.
1: Var,
0: tamam, sık dişini.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam. Tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? İzinin benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktım. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Daha güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala, plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?

0: Bir şey var mı?
1: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
2: Evet, kesinlikle.
3: Çok güzel değil.
2: Kendini açtı gerçekten.
3: Çok güzel sistem.
4: Gerçekten çok güzel.
2: Gerçekten iyi.
3: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim. Çok beğendim.
4: Geldi işte. Evet. İşte geldi.
2: Evet.
4: Bravo.
3: Evet. Tebrik ederim.
4: Bravo.
2: Evet.
3: İşte.
2: Gerçekten
3: harika.
2: Çok iyi görünüyor.
3: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. San Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
3: Bravo.
2: Tebrikler.
3: Evet.
2: Harika.
3: Tebrik ederiz. Harikaydı.
2: Muhteşem! Hadi kaçalım!
4: Al kaçın!
2: Yürün gidelim,
4: kaçın!
2: Elimi tut!
4: Yap,
2: hadi
4: yap,
2: bu tarafa!
4: Yürü. Hemen kaçın!
2: Kaç,
4: çekil elimden!
2: Gidelim!
3: Gel bu tarafa doğru!
2: Hayır, hayır, hayır! Koş!
4: Hadi!
2: Hadi!
4: Aç, çekil, hadi!
2: Koş!
3: Çantanı bırak!
4: Koşun!
2: Gidin buradan! Çabuk, çabuk, çabuk!
4: Hadi çabuk!
2: Dışarı kapıyı aç, hadi! Yürü gidelim!
4: Kaçın! Hadi çabuk!
2: Acele et!
3: Yardım edin!
2: Hadi, acele hadi,
4: edin!
2: Bu taraftan! Çıkış burada, hadi!

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni 10 yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey, sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes. Ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama... Bunları kendiniz istediniz.

0: Ehnem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansı.

0: Şansım nedir sence?
1: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
1: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri özüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
1: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
3: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
0: Plan bu değildi.

0: Hareket etme. Hareket etme.
1: Bırakın beni. Aa, bırakın. Sana. Bırakın ayağımı.

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Böyle olması gerekmiyor Ena. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: Bir zamanlar bir tarlada bir ağacın altında yaşayan olabildiğince mutlu bir fare varmış. Dünya umrunda değilmiş, hiç korkmazmış. Her gün oynar ve gölgede uyurmuş. Sonra bir sabah fare yüksek sesle bir çığlık duymuş ve gökyüzünden gece kadar siyah bir karga uçarak inmiş. Karga gagasını indirdi ve başını eğdi. Sonra söylediği bir sonraki şeyle fareyi korkuttu. Karanlık gün ışığında saklanır. Oyun oynamak için ortaya çıkmadan önce kaçsan iyi olur küçük fare. Çünkü karanlık saklambaç oynarken çok kötüdür. Sinsice ve dikizleyerek her yere gidebilir. Fare birkaç adım attı ve etrafına bakındı. Bir daire çizdi ve sonra yukarı ve aşağı baktı. Burada karanlık bir şey yok seni çılgın yaşlı kuş. Güneş o kadar parlaktı ki bu tamamen saçmalık. Ama karga yüksek sesle güldü ve seni küçük sıçan, karanlığın böyle konuştuğunu duymasına izin verme dedi. Şimdi yapman gereken bir şey var, o yüzden beni dinle. Eğer özgür olmak istiyorsan önce onu görmelisin.
1: Bebek zombi! Seni yiyecek!
2: Maddie, ne yaptın sen? Şu ellerine bak. Pekala, daha fazla keçeli kalem
1: ama
2: yok.
1: Ama sıkıldım.
2: Al şunu.

0: Ben arabayı hazırlarken sen de bana bir resim yap, tamam mı? Veda etmek için son şansınız. Mehdi, caddeden uzak dur lütfen.
1: Tamam anne.
2: Üzgünüm. Bu adamın kasabada olduğu tek gün bu.
0: Şöyle söyleyeyim. Tek başına gideceğin uzun ve yalnız yolda bunu bize nasıl telafi edeceğini bulmak için bolca vaktin olacak.
1: Bak ben ve Keyla.
2: Vay canına.
0: Pekala hadi kalk bakalım. Tamam. Tamam.
1: Kendim yaparım.
0: Tamam, kemerini tak bakalım.
1: Teşekkürler baba.
2: Kızma lütfen. Üzgünüm.
0: Gerçekten üzgünsen plana uyardım.
2: Yine de harika zaman geçireceğiz. Sadece biraz geç kalacağım. Oraya vardığınızda beni ara lütfen. Sağ salim vardığınızı bileyim.
0: Bu kadar dramatik olma. Ne zaman gideceksin?
2: Öğleden sonra. En geç bu gece orada olacağım.
0: Tamam. Belki bana gece yarısı atıştırması getirirsin.
1: Görüşürüz baba, seni seviyorum.

0: Tamam, geldik.
1: Sonunda.
2: Geldik mi?
0: Ah, hadi.

0: Sen kimsin?
1: Ben Owen.
2: Merhaba.
1: Sadece içerideki çarkları gevşetmek lazım.
2: Vay canına, teşekkür ederim.
1: Önemli değil. Buralarda yerel güvenlik olarak geçen şey benim. Muhtemelen yıl boyunca burada yaşayan tek kişi ben ve ailem olduğu
2: için.
1: Keşke
2: daha fazla yapabilseydik.
1: Ne? Yaşamak mı? Eskiden burada iki aile yaşıyordu. Sizin evinizde başka bir aile yaşıyor. Yıllarca. Çocukları kaybolana kadar.
2: Kayıp mı oldu?
1: Benim yaşımdaydı. Adı Johnny'di. Biraz kalın kafalıydı, anlarsın ya.
2: Onu bulamadılar mı?
1: Hayır. Aile parçalanmıştı. Evi satılığa çıkardı.

0: vardılar ve onları bir daha hiç görmedim.
1: Pekala, ben Laura ve bu Kayla ve Maddie. Kızlar merhaba deyin.
0: Memnun oldum hanımlar. Sezon bittikten sonra burada hiç kimseyi görmüyorum. Burası oldukça yalnızlaşıyor.
1: Evet, bu sene en az bir seyahat daha sıkıştırabileceğimizi düşündüm.
0: Sizi suçlayamam.
1: Yardımın için çok teşekkür ederim oğlum.
0: Bu hafta sonu sadece kızlar ve anneleri ha?
2: Ve babam.
1: Evet, o yolda, tam arkamızda.
0: Peki, bildiğim iyi oldu.
1: Owen'a teşekkür edin bakalım kızlar.
3: Teşekkür ederiz.
0: Ne demek?
1: Teşekkür ederiz.
0: Dikkatli olun.

0: Yoldan arıyor olursan iyi edersin.
1: Aslında biraz geç kalacağım.
0: Benimle...
1: Şaka yapıyorum. Vardınız mı?
0: Evet, merak etme, vardık. Hey kızlar, babanız arıyor hoparlörde.
2: Merhaba baba.
3: Merhaba baba.
4: Merhaba kızlar.
1: Ev hala duruyor mu?
2: Evet.
4: Mükemmel.
2: Baba, ne zaman burada olacaksın?
1: Yakında.
2: Görüşürüz baba, seni seviyoruz.
0: O ses ne?
1: Hiçbir şey. Benzin almak için biraz durmuştum da 11 gibi orada olacağım, merak etme.
0: Tamam, bekleyebilirim.
1: Beklesen iyi olur.
0: Görüşürüz, şansın yaver gidebilir.
1: Öyle planlıyorum.
0: Yumurtaları unuttum.
1: Yumurta. Anladım, birazdan görüşürüz.
0: Dikkatli sür.
1: Merhaba, hediye paketi yapar mısınız lütfen? Ve en iyi merlotunuzdan 2 şişe alacağım.
5: Peki ne yaptın?
1: Hiçbir şey.
0: Kızlar, kitapları ve oyuncakları oyun odasına koyuyorum.
3: Hayır, oyun odası korkutucu.
2: Hayır değil, bebek olma.
3: Ben bebek değilim.
0: Gözüm üzerinizde.

0: Ah, öyle mi? Ama yeşil değilsin.
1: Yeşil boyamız var mı?
0: Hayır, mavi var. Hey, Medi, ayaklarını yataktan indir. Tamam, hadi bakalım. Pijamalarınızı dışarıda bıraktım, tamam mı? Şimdi neden giyinip üstünüzü değiştirip aşağı gelmiyorsunuz? Kayla, o ne?
1: Hiçbir şey.
0: Oraya bir şey koyduğunu gördüm. Nedir o?
1: Babam için.
0: Göster bakayım. Canlı mı?
1: Hayır.
0: Evi korkutmasa iyi olur.
1: Kokutmaz. Kokmuyor. Güzel kokuyor.
0: Pekala, üstünüzü değiştirin ve aşağı gelin. Pizza yapacağım.

0: Fare birkaç adım attı ve etrafına bakındı. Bir daire çizdi, sonra yukarı ve aşağı baktı. Burada karanlık bir şey yok seni çılgın yaşlı kuş. Güneş pırıl pırıl parlıyor, bu çok saçma. Ama karga yüksek sesle güldü ve dedi ki, seni aptal küçük sıçan, karanlığın böyle konuştuğunu duymasına izin verme. Şimdi yapman gereken bir şey var, o yüzden beni dinle. Eğer özgür olmak istiyorsan önce onu görmelisin.
1: Ne olduğunu biliyorum.
0: Demek biliyorsun.
1: Yatmak istiyorum anne.
0: Öyle mi? Ama masal bitmedi. Pizzanı yemek istemiyor musun? İstemiyor musun? Tamam.

0: Sana bir ipucu vereyim. Göz önünde saklanır. Işık olduğunda bile karanlıkta yaşar. Arkandan yaklaşır ve oynamanı izler. Sonra uyuyana kadar yanında süzülür. Bunu Mayday çizdi değil mi?
1: Hayır, o zaten oradaydı.
0: Aa, öyle mi? Pekala, kay bakalım. Mehdi, terledin mi sen? Evet, böyle daha iyi. İyi geceler.
1: Mehdi, iyi misin?

0: Hey, merhaba.
1: Merhaba, herkes iyi mi? Sizi arıyordum.
0: Ah, lanet olsun, telefon arabada unutmuşum, üzgünüm.
2: Tamam.
1: Ne yapıyorsunuz?
2: Hiçbir şey.
0: Bavulları açarken kızlar biraz oynadı ve pizza yedik. Şimdi uyuyorlar. Peki ya sen?
2: Neredesin?
1: Yolun yarısını geçtim ha. Sanırım birkaç saat daha kaldım.
0: Tatlım, bunu görmen gerek. Göl mükemmel. Burası muhteşem.
1: Çok güzel. Sadece yumurta istemiştin değil mi?
0: Sean, anı bozma.
1: Üzgünüm, bittiğini sanıyordum. Lütfen devam et. Bu gerçekten ilginç.
0: Tam bir pisliksin.
1: En azından yumurtaları hatırladım.
0: Hiç romantik değilsin.
1: Birkaç saate görüşürüz.
0: Bu arada kapıyı senin için açık bıraktım. Kilit sıkışmış. Yeni bir tane almamız gerekiyor.
1: Oraya geldiğimde bakarım.
0: Tamam, çabuk ol. Seni seviyorum.
2: Ben de seni.
0: Sean?

0: Anne. Anne. Anne. Medi hiç iyi değil anne.
1: Ne oldu?
0: Oyun odasında ama bana söylemiyor.
1: Medi? Madison.

0: Medi. Tatlım. Pencere neden açık böyle? Tamam, bir şey
1: yok. Anne.
0: Bir şey yok Geyle, tamam. O sadece hasta. Tamam. Gel bakalım. Tamam. Şöyle dur. Evet.
1: Medi, iyi misin?
0: Evet. Şunu bir silelim.
1: Anne, o iyi mi?
0: Evet tatlım, iyi olacak. Sadece hasta, biraz o kadar. Medi. Medi. Nefes al, nefes al. Bakayım ne var orada? Elini çıkar bakayım. Medi, izin ver tatlım. Medi, bakayım. Bakayım. Dur. Dur Medi. Tanrım, tamam, aldım aldım. Tamam, nefes al. Tamam. Hallettik. İyi misin tatlım? Derin bir nefes al.
1: Anne. Bu nedir?
0: Nedir bu? Bir şey mi yediniz siz?
1: Ben yemedim.
0: Kardeşinle kal.

0: Benimkini babam için sakladım.
1: Nereden aldın bunu?
0: Ormandan.
1: Medi, bana bak. Bu keklerden birini mi yedin?
0: Hayır. Evet, yedin. Yalan söylüyor.
1: Tamam. Medi tatlım, başın dertte değil, tamam mı? Annenin bilmesi lazım. Bu keklerden birini yedin mi?
0: Özür dilerim.
1: Sorun değil tatlım.

0: Tatlım gel, gel. Koltuğa otur, tamam mı? Bir şey yok. İşte böyle kardeşin yanında oraya, tamam mı? İyi
1: misin? Anne, karnım ağrıyor.
0: Biliyorum tatlım.
1: Anne, onun nesi var?
0: Bilmiyorum.
1: Anne.
0: Telefonuma ihtiyacım
1: İsmet
0: var.
1: Hayır anne,
0: buradayım,
1: lütfen.
0: Koltukta kalın, tamam mı? Hemen mutfakta geleceğim. Burada kalın.

0: sessiz olun.
1: Hayır,
0: sessiz
1: lütfen. Olun.
0: Sadece arabaya gideceğim.

0: Gidelim hadi.
1: Hayır, hadi. Hayır.
0: Gelin bakalım hadi. Gitmeliyiz, hemen gitmeliyiz.
1: Hayır, gitmek
0: bir şey olmayacak ama hemen çıkmamız gerek.
1: Taşı beni.
0: İkiniz de taşıyamam. Koşmak zorundasın.
1: Hayır anne lütfen.
0: Dinle tatlım. Beni dinle. Bu evden hemen çıkmak zorundayız, tamam mı? Anlıyor musun? Benimle gelmen gerek, tamam mı? İkinizi birden taşıyamam. Çok üzgünüm ama taşıyamam tatlım.
1: Anne beni korkutuyorsun.
0: Bir şey yok. Tuttum seni, tamam mı? Tutuyorum seni hadi. Gel sessiz ol. Çok sessiz ol. Şşt, tamam. Sessiz olmalısınız. Şşt.
1: Hayır korkuyorum. Hayır
0: hadi
1: anne.
0: Hadi Keyla gel diyorum sana, gidelim. Hadi bakalım arkaya gel. Gel. Tamam arabaya binmeni istiyorum. Hadi koş. Öne bin. Tanrım kemerini tak hadi çabuk arabaya bin ve kemerini tak. Hadi çabuk tatlım. Hadi gel buraya. Kemeri takmanızı istiyorum hadi.

0: Tosun. Tamam, kemeri çıkar.
1: Anne!
0: Tamam, sakin ol.
1: Anne!
0: Tamam, tatlım. Gel
1: anne!
0: Buraya. Gel buraya.
1: Anne!
0: Koş.

Keyla, oradaki perdeleri kapa. Çabuk acele et. Halının üzerine otur. Yere yat. Gel buraya. Mehdi.

0: Ben de derin bir nefes almanı istiyorum. Şundan bir yudum iç. Bakalım yutabiliyor musun? Benim hemen ilaç getirmem gerek.
1: Hayır.
0: Ben banyoya gidip ilaç getirirken cesur olabilecek misin? Çok güzel. Aferin tatlım. Hemen döneceğim.

0: İç bakalım, bu daha iyi hissetmeni sağlayacak. Hepsini Medi, boğazını açacak ve nefes almana yardımcı olacak. Aferin sana.
1: Babam nerede?
0: Geliyor. Yakında burada olur.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için artık...

sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder. Çekilişe katıl.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmişin iyi bir
10: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
11: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
10: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
12: Ama ne otel?
13: Favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.

0: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: 7200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
2: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Anne gitme.
10: Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime.
9: Mücrim ne demek?
10: Suçlu.
9: Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördün her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin.
11: Yeter.
12: Safiye üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım.
11: Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.
9: Sus artık!
13: Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlüsü sadece istemek.
11: Başınız sağ olsun Safiye Hanım.
9: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittim ben.
14: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
17: Yok ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Ben Feyyaz. Bu da sarı kola.
21: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
22: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
21: Rastasıyım bu sarı kolanın.
20: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
21: Değişemem ve değişebileceğime dair
22: inancım da yok.
21: Başka lezzet yok. Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
23: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
24: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
25: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Kayla, acele etmelisin, ayakkabılarını giy.
1: Fotoğrafımız oraya nasıl gitti?
0: Bilmiyorum tatlım.
2: Sen mi koydun?
1: Neden suratlarımız kesikti?
2: Karnım.
0: Biliyorum. Biliyorum, sorun yok. Her şey yoluna girecek. Baban yakında burada olacak. Ve buraya geldiğinde hepimizi doktora götürecek ve doktor senin içindeki tüm kötü şeyleri çıkaracak, anlaştık mı? Tanrım, lanet olsun.
1: Üzgünüm.
0: Tamam, sorun yok tatlım, geçti. Geçti, bu senin hatan değil. Evet tatlım. Şöyle alalım. Ha. Aç bakalım ağzını sonuna kadar ama, tamam mı? Aç bakalım, aç. Medya, derin bir nefes al, tamam mı? Hemen gidip yardım getirmeliyiz.
1: Hayır, gitmek istemiyorum.
0: Kendine cesur olmanı istiyorum.
1: Hayır.
0: Kes şunu, kes şunu ve beni dinle. Bana bak, bana bak. Medi çok hasta. Burada kalamayız. Ama biliyor musun, dışarı çıkacağız. Dışarıda bekleyeceğiz ki baban geldiğinde bizi görsün.
2: Ama o zaten burada.
0: Kim Medi?
2: Baba.
0: Nerede?
2: Ağacın altında.

0: O babam mı?
1: Hayır.
0: Kimi gördün?

0: Merhaba Laura. Ne yapıyorsun? Laura. Hey Laura. Hey, kapıyı kilitlemişsin.
1: Beni takip et.

0: lanet olsun.
1: Hey çocuklar. Geç oldu. Bütün gece araba kullandım. Şakayı yarın yapabilir miyiz? Tamam bakın, beni kandırdınız. Şu an çok korkuyorum.
0: Aman Tanrım, bu da ne?
1: Nora, ne oluyor? Hadi ama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nora. Bu sen misin? Nora.

0: Sorun yok, sorun yok. Nefes al ve rahatla. Daha iyi, gördün mü? Büyük annenin hastalandığı ve onu doktora götürdüğümüz zamanı hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Onun ne kadar cesur olduğunu hatırlıyor musun?
1: Evet, ağlamamıştı bile.
0: Evet, ağlamamıştı. Çok cesurdu ve oraya vardığımızda da her şey yolundaydı, değil mi?
1: İlaç verdiler ve sonra iyileştin mi?
0: Evet.
1: Babam buraya geldiği zaman seni doktora götürecek.
0: Evet, bu doğru Kay. Babanız geldiğinde. O zamana kadar hepimiz çok ama çok cesur olmalıyız.
1: Büyük annem gibi mi?
0: Evet. Onun gibi.

0: Nora. Çocuklar.
1: Bu baba. Şşş,
2: sessiz ol.
0: Çocuklar. Hey çocuklar. Geç oldu. Bütün gece araba kullandım.
2: Şaf. Şaf.
0: Acaba şunu daha sonra yapabilir miyiz?
2: Arka Nora. Bakalım bir şey yok.
0: Nora. Nora hadi ama. Nora orada mısın?
2: Şaf.
0: Nora neredesiniz? Hadi ama. Tanrım. Nora.
2: Şam sen misin?
0: Bu sen misin? Nora. Nora.

Lütfen kapıyı, gözlerinizi kapatın. Güvendesiniz, tamam mı?

0: kimse size zarar vermeyecek. Onlara izin vermeyeceğim, tamam mı? Bana inanıyor musunuz? Asla size zarar veremeyecek.
1: Anne! Anne!
0: Sessiz ol. Gel. Gelin bakalım. Şimdi. Evet. Burada kalın. Tut şunu. Tut şunu. Tamam, al şunu. Burada beklemenizi istiyorum. Mete. Mete, koşabilir misin?
1: Dışarı çıkmak istemiyorum.
0: Şimdi beni dinleyin. Dinleyin, ne söylediğimi hatırlıyor musunuz? Kimse size zarar vermeyecek, tamam mı? Onlara izin vermeyeceğim. Gel bakalım. Pantolonuma tutunun. Hadi. Bildiğince sessiz olmanızı istiyorum bu taraftan. Yürüyün bakalım.

0: Kayli dur. Dur lütfen. Aman Tanrım. Kayli gidelim. Neydi aman Tanrım. Hadi lanet olsun. Koşun. Koşun. Hadi çabuk. Koşun hadi. Hadi, hadi tatlım. Koşun, çabuk, çabuk. İyi misiniz? İyi misiniz söyleyin. İyi misiniz? İyi misiniz tatlım?
1: Bizi yakalayacağız.
0: Hayır, hayır, dışarı çıkmayacağız. Tamam mı? Söz veriyorum, çıkmayacağız.

0: Anne. Anne bizi çizmiş.
1: Yukarı çıkın. Yukarı çıkmanızı istiyorum. Hadi koş, koş, koş. Bir şey yok. Bir şey yok tatlım. Tamam. Tamam.

0: Her şey düzelecek. Her şey düzelecek. Sadece sabaha kadar beklemeliyiz ve her şey yoluna girecek, merak etmeyin.
1: Anne.
0: Hayır, gel orada kal.
1: Merhaba anne. Babam birazdan burada olacak. Eve gitmek istiyorum.

0: istiyorum. Ben de.
1: Sorun yok, sorun yok. Yakında eve gideceğiz. Eve gideceğiz tatlım.
0: Ne oldu anne?
1: Yumurta. Araba. Araba. Araba.
0: Hayır. Hayır.
1: Sorun
0: anne,
1: yok. Girin,
0: hayır.
1: Girin buraya. Girin. Bak. Sadece bir şey alıp geleceğim.
0: Gitme.
1: Gitmiyorum. Sadece aşağı ineceğim tatlım.
0: Olmaz anne.
1: Kızlar lütfen, sorun yok. Keyla lütfen bırak gideyim, tamam mı? Gitmek zorundayım.
0: Lütfen.
1: Keyla. Sen çok büyük bir kızsın. İkiniz de çok cesursunuz. Çok ama çok cesursunuz. Söz veriyorum, hemen döneceğim, tamam mı? İşte bak. Bu yanıyor, tamam mı? Al bak. Buna bakmanızı istiyorum. Birlikte sayacaksınız, tamam mı? 1, 2, 3. Ve 20'ye kadar saymanızı istiyorum, tamam mı? 20'ye gelmeden geri döneceğim ve ne olursa olsun ben gelene kadar buradan çıkmayın, tamam mı? Saymaya başlayın.
0: 1

George. George. 17.

0: Babanızın arabasına gideceğiz.
1: O burada mı?
0: Evet, elimi tutun gidelim, tamam mı? Elimi tutun hadi.
2: Çık evimizden. Silahım var. Defol git evimizden.

0: Buradayız. Hey, yukarı. Yukarı bak, yardım et, buradayız.
1: Anne.
0: Lütfen, yukarıdayız. Yukarıdayız, lütfen yardım et. Yardım et, lütfen, lütfen. Yardım et, yardım et. Lütfen yardım et.
1: Anne.
0: Hayır, hayır, arkada kalın, arkada kalın. Yardım et. Yardım et, lütfen yardım et. Yardım et. Yardım et, lütfen.
2: Ne diyorsun, seni duyamıyorum.
0: Yardım et.

Hadi.

Keyla, Medi, gelin buraya, gitmemiz gerek. Gitmemiz gerek. Aa!

0: olacak. Babamı bulmalıyız Medgar. Hadi. Medgar.
1: Hayır. Hayır.
0: O babam. Hadi.
2: Emin misin?
0: Annem arabada olduğunu söyledi.
2: Korkuyorum.
0: Al. Sen tutabilirsin. Önce benim gitmemi ister misin? Tamam.

0: korkmanız çok normal. Benim adım John. Ve ben uzun zaman önce bu evde büyüdüm.
1: Anne!
0: Buraya her yıl geliyorsunuz. Sizi uzun zamandır izliyorum.
1: Bizi rahat bırak!
0: Ben hep buradaydım. Bekliyordum. Ama beni göremediniz.

şu okuduğunuz kitap var ya, çocukken bana verilmişti. Cevabı tahmin etmeye çalışırdım ama hep yanılırdım. Tıpkı sizin gibi. Bulabilmeniz ve anlayabilmeniz için bunu buraya bıraktım. Şimdi yeni bir kitap yapmak zorundayım. Etrafınızda bir karanlık var ama bu karanlık gölge değil. Karanlık benim.

Zaman doldu küçük fare. Bilmece tamamlandı. Kaçmak zorunda

kalmamak için nerede olduğunu görebiliyor musun? Çünkü karanlık gün ışığında saklanır. Ve eğer dikkatli olmazsan oynamak için ortaya çıkacaktır. Eğer bu hikayeyi okuyorsanız lütfen korkmayın. Fare doğru tahmin etti ve karga uçup gitti. Hadi küçük çocuklar, küçük bir oyun oynayalım. Parlak güneşli bir günde karanlığın nerede saklandığını biliyor musunuz?

0: Ve tıpkı fare gibi siz de doğru tahmin ederseniz sizi aramaya geleceğinden endişelenmenize gerek yok.
1: Anne, o nereye gitti?

1991. Dunning, Vietnam.

Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi. Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică-tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim Vali.
2: Vali mi? Vali! Hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçtayım.
2: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi söyle. Benzedikleri kimin umurunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm.

0: Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

0: Be.
1: Ben iyiyim.
2: Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor?

0: Biraz alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı
1: ha? Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Lütfen. Adi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.
2: Londra.

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
2: Çok kızdın öyle mi?
0: 3 hafta sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olası.
3: Ne güzel bir oyuncak. Demek bunlar da cimriyiz ha?
0: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
3: Bize çay yapar mısın lütfen?
0: Elbette.
1: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
3: Evet.
1: Teşekkür olarak.
3: ...1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
3: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
3: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
3: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
3: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
3: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

Bu Nadir Bey diye sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşınır büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üstün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazım.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.